Ehl-i Beyt'i sevmek iman alametidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuştur. Bu fakirin değerli babası çoğu zamanlar Ehl-i Beyt sevgisini teşvik ederdi. O hem zahiri ilimlere hem de batını ilimlere vakıf bir kimseydi. Kendilerini Ehl-i Beyt sevgisinin son nefeste iman selameti açısından büyük rolünün olduğunu söyler ve buna çok önem verilmesi gerektiğini ifade ederdi. Babamın ölüm hastalığında yanında bulunuyordum. Son nefeslerini vermeye başlayıp bu dünya ile alakasını keseceği zaman kendisine bu sözlerini hatırlattım ve bu sevgiyi açıklamasını istedim. O bu hal üzereyken ben tepeden tırnağa Ehl-i Beyt sevgisine dalmış durumdayım. Şimdi bu nimetin şükrünü eda ediyorum buyurdular. Bütün büyük alimler ve veliler sahip oldukları makamı Ehl-i Beyt'e sığınarak elde etmişlerdir. Dört büyük mezhep imamından bütün tarikat birlerine kadar durum böyledir. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın emriyle bizden Ehl-i Beyt'e muhabbet beslememizi istemiştir. Bundan sonra bir mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebini kabul etmezse, yarın kıyamet gününde Resulullah'a hangi yüzle bakacak ve nasıl şefaat umacaktır? Bir sadık aşığın dediği gibi, sevgilinin yaptığı her şey sevgilidir. Eğer biri gerçekten Allah ve Resulünü seviyorsa, Ehl-i Beyt'i de sever. İman, Ehl-i Beyt'e duyulan muhabbetle ölçülür.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur. Ehl-i Beyt her devirde içinden çıkan manevi önderlerle ümmetin yol göstericisi ve kurtuluş kapısı olduğunu ispat etmiştir. Bize düşen de Ehl-i Beyt'i sevmek ve Ehl-i Beyt'e sığınmaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt bahçesinin nadide güllerinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neslinin sadık evlatlarından biriydi. Onu seven imanını kurtardı, ona sığınan saadete erdi.
1: Bizim köyümüzde bir tane seyidimiz vardı, Seyyid Emel-i Haşim isminde. O, Allah 100.000 kat ona razı olsun, o bize bu yolu gösterdi. O bize Gavs'ı tanıttı. O ilk önce Gavs'a gitti, ondan sonra geldi köye, dedi gelin böyle böyle büyük bir zat vardır Kadir'de. Hazreti Peygamber'in soyundandır, seyyittir, evlad-ı Resul'dür. Bütün dünya akın akın oraya geliyor. Gelin siz de istifade edin. İnsan bir hazineyi bulunca onun üzerinde lazım ki herkese göstermesi lazım. Herkesi çağırması lazım. Bize deyince Cenab-ı Allah da nasip etmişti elhamdülillah. Gittik.
2: Gavs-ı Kasrevi'ye ben ilk intisabım Gadire köyünde oldu. Gadire köyünde Zat-ı Alisi oraya teşrif etmişti. Birisinin vesilesiyle böyle bir zat var. Seyyittir, evladi Resul'dur. Elhamdülillah gittik. İntisap ettik. Bir feys-ü nisbet aktı üzerime. Bir feys-ü nisbet aktı böyle üzerime. Yani sanki sırtımda bir yük varmış gibi o yük atmış oldum. Nasıl bir insan bir yoruluyor, oturur 5 dakika 10 dakika bir su içer, bir çay içer, o yorgunluğu giderir, atar o yorgunluk sırtından. Subhanallah, Allah'ın azametine soru sual olmaz. Ben mensup olduğum o gece, hatta Zat-ı Alisi'nin elini ziyaret eder etmez, Allah'ın kudreti, Allah'ın azameti, o ağırlık, hatta bir kısım rahatsızlık vücudumda his ediyordum. Atmış oldum subhanallah. O vesileyle ben çok mesrur oldum, çok müferrah oldum. Bana bir ferahlık geldi.
3: Ben şunu söylüyorum Allah dostlarını tanımayan kardeşlerime. Resul Efendimiz'in döneminde sahabe çok şanslıydı. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, o Allah Resulü'yle müşerref olmuşlardı. Bu dönemde diyorum, Resul Efendimiz'in varisleriyle, ki biliyorsunuz Gavs-ı Kasrevi Kadı Sadat Hazretleri, aynı zamanda Seyyid, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelen bir zat.
4: Zaten öyle buyuruyor. Acaba Seyyid miyiz diye, ben de bir acabacılık başlamıştı. Hazreti Resulullah'ı rüyadan gördüm ki beni dizine oturttu, bana evladım diye hitap etti. Babadaki siret evlatta görünmez mi?
5: Gavs'ımızı anlatmaktan bitmez. Gavs'ımız kaddesallahu sirraliye en büyük bir kelam dedi. Evladı Resul'dün.
0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
5: Adım Süleyman Kuriş. 1942 doğumluyum. Ben aslında Karadenizliyim. Trabzon Of kazasından. Ama yıllarımızı Ankara'ya verdik ve Mersin'e. 45 sene Mersin'deyiz. Mersin'e yerleştim. Abim de Ankara'dan sonra Mersin'e geldi. Beraberce bir müddet daha çalıştık. Ondan sonra ayrıldık. Abimle beraber, Abdullah Kuriş'le. Devam ediyoruz o arada. Ondan sonra benim yeğenim Davut Temel var. Davut Temel Yazıhane'ye geldi. İşte ben dedi, Doğu'da bir zat var. Gavsul Azem diyorlar ona. Kadir'den geliyor. Gavs'a gittik. Ama Gavs Hazretleri'ni bilmiyoruz. Hani edebi bilmiyoruz. İşte baş açık şöyle, kollar açık filan. Arkadaşlarla beraber gittik. Dediler ki Gavs Hazretleri Türkçe bilmiyor. İnşaatta çalışan Siverekli Osman vardı. Onu da aldık beraber. Getirdik. O da tercümanlık yapacak. Biz Gavs'ı görü görmez bize siz hoş geldiniz Süleyman Efendi dedi. Benim ismimi nereden biliyor? Öyle bir anda afalladık biz. O babamın sevgisi ona geçti o anda. Dünyanın zevki bu saadatların yanındadır. Saadatları da çok sevmek lazım. Allah için sevmek lazım. Allah'ı sevmek saadatlardan geçer. Allah'ın sevgisini insan anlayamaz. Saadatlar o kadar büyük ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük olduğunu saadatlardan anlıyoruz. Ve Peygamber de Allah'ı sevdiriyor bize. Ona, Allah'a gidiyoruz ki Allah ne kadar büyüktü onu da ondan anlıyoruz. Bir

Valla şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi.

0: Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerine kabul ettirir, neyinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur.
1: Süleyman Kuruş, Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor.
0: Kaosumuz bütün dünyaya temeli attı. Şimdi de bakıyoruz ki hakikaten Sadatlar nere kaosumuz gittiyse orada dergahla kuruldu. Daha önce de bu temeller atılmıştı. Nazar o zaman yemişti. Şimdi anlıyoruz biz tabi, ben anlıyorum. Bu ne şeyler bilmiyor, herkes bilmiyor. Kaos her yerde anılıyordu, her yerde seviliyordu. Gavs'ın bereketi büyüktü elhamdülillah. Gavs Hazretleri'nin bize nasihati şöyle oldu. Gavs Hazretleri biliyorsunuz hep Şah-ı Hızna derdi. Şah-ı Hızna'yı çok sevin. Şah-ı Hızna bir güneştir. Şah-ı Hızna'yı çok sevin. Yani yıldırımlardan yıldırım. Şah-ı Hızna'yı andığın anda her zaman oradadır. Yani kendinden bahsetti. Kendini söylemezdi. Kendinin yerine şeyhini bahsederdi. Ama Gavs-ül Azam, Şah-ı Abdülhakim, yeryüzüne biz görmedik ya. Böyle bir insan olmaz. Yani böyle bir şeyhine bağlı bir insan olmaz. Kendini hiç methet eden bir insan değil. Hepsini şeyhin üzerine söylerdi. Kendisini de Cenab-ı Hak öyle bir şey vermişti ki çok etnaydı. Yani her şeyin altında dururdu. Yukarıya hiç çıkmazdı. Her konuda. Onun için böyle bir insan ben bilemiyorum yani. Bugün onun bereketi halen daha Gavs'un bereketidir. Aşağı yukarı bugün 45 sene oluyor. Onun immeti, bereketi devam ediyor elhamdülillah. Gavs'umuz kaddesallahu sirrihi konuştuğumuz zaman dedi ki bütün yiyeceklerinizi toptan alın. Eve getirin. Sadat da gelir ona nazar eder. Bu da çok büyük bir nimet ama. Yani bir sofinin yemeğine dahi, helal yemesine dahi, her şeyine müdahale ediyorlar. Ve zikrullah kalplerine insin diye her şeyi ona göre söylüyorlar. Kavusumuz bir derya idi, derya. Yani anlatmak bizim şeyimize yetmez o, lisanımıza. Bizim bilgilerimiz ona hiç uymaz. Kavusumuz her konuda, her zaman ufak da ufak olurdu, büyük de büyük olurdu. Hepsine nasihatini rıza ilahi Allah için yapıyordu. Kendi menfaati için hiçbir şey yoktu.
2: Aşk eseri olan karar bağlamaz. Yüreğinde dert olmayan ağlamaz. Bizi bu yerlerde kimse eylemez. Giden gelsin bizimle dost diline. Bir garibim, adım sanım anılmaz. Yüreğimde yaram vardır onulmaz. Aşk deryası cuş eyledi yenilmez. Giden gelsin bizimle aşk iline.

0: Leylü nehar akar çeşmemin yaşı, dost yoluna koyup can ile başı, aşk ile geçelim dağ ile taşı, giden gelsin bizimle aşk iline. Derviş himmet der ki onu bilenler, medihin okur anda varıp gelenler, delilimiz oldu pirler, erenler, giden gelsin bizimle aşk iline.
1: Havusu'yu anlatmaktan bitmez. Ama insan her şeyi de tamamen banta alması lazım ki o günleri izah etmesi gerekiyor. Ama onu da biz de o zaman düşünemedik. Her şeyi yapabilirdik. Kramofon vardı, neydi, teyp vardı, bilmem ne vardı. Ama o ona nasip olmadı bize. Tabii o zaman da bu kadar modern değildi Türkiye. Bir teyp vardı. Mesela ta Almanya'dan aldırdık onu. Şimdi her şey var Türkiye'de elhamdülillah. Havuz Hazretleri'nin zamanında sohbet ederdi. Bir taraftan kaside okunurdu. Namaz zamanında namaz geldiği zaman namaza kalkardı. Onun işi gücü oydu. Başka bir şeyle şey yapmazdı. Dünya işine hiç uğraşmazdı. Bizi fethetti elhamdülillah. Zatıyla o fethetmek bitirdi işi. 5 vakit namaz kılmaya başladık. Hatme yapmaya başladık. Aynı zamanda devamlı olarak hatmelerimizi, sohbetlerimizi de dinlemek üzere devamlı Hacı Davut sohbet ediyor. Bütün saadatlardan sohbetini yapıyor. Hatmemizi yapıyoruz. Kaside söyleniyor. Öyle bir değişik oldu ki o Süleyman Kuruş'tan onun arasında dağlar fark var.
2: Kasrik dergahı, Sadat-ı Kiram efendilerimizin Anadolu topraklarına diktiği bir fidandı. Fidan, rahmeti üstüne çekti, su gördü, boy verdi. Fidan büyüdükçe Gavs Hazretleri üzerine daha çok titredi. Hikmeti hüdadır, Sadat-ı Kiram kökleri asr-ı saadetten beslenen bu fidanı Kasrik'ten menzile taşımaya karar verdiler. Ve dergahın yeni adresi Menzili Şerif oldu. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirmeden önce dergahın temellerini attı ve fidan daha kuvvetli bir şekilde büyümeye devam etti. Şimdi gölgesine bütün ümmetin sığabileceği koca bir çınar oldu o fidan.
1: Menzilin iyi alınmasını iyi biliyorum. Menzil alındı. Adıyaman'daki yer. O zaman ufak bir ev vardı ve güzel de o şeye gidince caminin orada da ufak bir cami vardı. Sonra Gavuz Hazretleri dedi ki buraya bir cami yapacağız. Benim abim var, Mehmet abim, bir proje yaptı dedi ona. Ankara'ya bir proje yaptı dedi. Meğer onu deniyor. Dedi bu projenin minaresi yoktu dedi. Gitti, minaresi de çizdirdi, geldi. Hiç demedi ki ben bundan sebep gitmeyeyim, geleyim yahut da. Hemen atladı gitti. Havuz Hazretleri dedi, abim dedi ki buraya cami yapılacak, bize kereste lazım. Kereste birkaç tane usta, kereste ilk caminin kuruluşun, büyük cami, menzile. O camiye başladık, camiyi de yaptık. Bizim arkadaşlardan işçiler vardı, tanıdıklar vardı, hepsi geldiler. Hem irşad oldular hem de camiyi. Gavuz Hazretleri de böyle altta dururdu, o kese seslerini dinlerdi yani. Hoşuna gidiyordu. Mubar'ın havluda bir şey, çadiri vardı. Üstünde birkaç tane ot mot vardı. Altında odada bir seccadesi vardı, orada oturuyordu. Çok keyifliydi. Nasıl anlatayım yani? Menzil bir harikaydı o zaman.

Valla şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördüm ki yok. Ama nasıl tanırsın onu?

Tasavvuf yolu, altının sarraf elinde işlenmesi gibi Kur'an ve sünnete uygun olarak işlenmiş ve düzenlenmiştir. Çünkü bu yolda olanlar bütün hareketlerinde din terazisiyle ölçülmüş salih niyetler taşırlar.

0: merakını giderecek en açık bilgi Rabbani alimlerin amelleridir.
1: Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördüğümük yok. Ama nasıl tanırsın? Ben şimdi bu Gavs'ı tarif edemem. Gavs ne kadar büyük. Resulullah'ı neden tanıyorum? Gavs'ın yüzüsü hürmetine. Neden? Gavs bu kadar büyükse Resulullah bundan 100.000 daha büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. O da Allah'a şey yap getiriyor. Yani yönlendiriyor. Allah ne kadar büyükse o tarif edilmez. O bizim aklımız ona almaz. Şimdi ben Gavs'ı tarif etsem, yani nazarıyla insanların kalbinde çok insanlar nazarıyla Allah'ı zikretmeye başlıyor. Bir görmekle. Bunu tarif etmek mümkün değil ki. İslam bunun ne bir taraftaki %1000 değişiklik var. Bir insan Allah var, evet var. Ama nasıldı, kuvveti nedir? Onu kesbedemez. Neden? Bir mürşidi görmesi lazım insan. Mürşid Resulullah'a insanı yönlendirir. Resulullah Allah'a tevekkül ettirir. Allah'ın yüceliğine ne kadar büyük olduğunu o da ispat ettirir. Mürşidin büyüklüğü burada belli oluyor. Çok halimdi. İşte demin bahsettim ya ondan. Havuz Hazretleri öyle halimdi ki, öyle halimdi ki çocukta ufak çocukta ufak olurdu. Büyükten büyük olurdu. Daha büyüğünden daha büyük olurdu. Ona göre kendisini yükseltirdi. O kadar halimdi. Çok halimdi. Kırmazdı. Sevecendi.
0: Gavs-ı Bilvanisi Kuddisesi Ruhu, mürşidin gerekliliği hakkında şöyle buyuruyor. İnsan, ahiret yolunda terbiye görmemiş haliyle avamdır. Kendisini Yüce Allah'ın dışındaki varlıkların sevgi ve etkisinden kurtaramaz. Bir insanın, Allah korusun, ameliyat olması gereken bir evladı olsa, ehil olmayan doktora götürür mü? Elbette götürmez. İşin uzmanını arar, bulur. Aynen bunun gibi biz de ebedi hayatımızı kurtarmak için kamil bir mürşit bulmalıyız. Çünkü onlar din konularında işin uzmanıdır. Allah Teala'nın izniyle insanları gafletten kurtarırlar, Allah yoluna sevk ederler, insanların hidayetine vesile olurlar. Zamanımızda gerçek sufiler az olduğundan insanlar daha fazla isyana düşüyorlar. İrşat ehli mürşitler de devrimizde çok değildir.
1: Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi. Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerine kabul ettirir, nehinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur. Hem içini temizler hem dışında zahir olarak yaptırır. Mürşitsiz de insanın da zor bir şey yapılır. Zor dünyayı kurtarır. Yani kolay değil. Dünya zordur. İnsanlar mürşitsiz bu iş olmaz arkadaşlar. Bir insanın bir ustası olacak. Ben bazı arkadaşlar diyorum, üniversiteyi kimle okuyorsun? Yalnız başına okuyabiliyor musun? Yok. İlkokulu okuyabiliyor musun? Yok. Ortayı? Yok. Ne yapıyorsun? Bir hocaya ihtiyacın var. Senin de dünyevi işine bir hoca ihtiyacın var. Bu da kimdir? Hakiki mürşit. Mürşit Allah'ın vazifeli memurudur. Allah memur etmiş onu. O memur sana ne diyorsa şeriat-ı Muhammedi'nin içinde bunu söylüyor sana. Sen de bunu kabul ediyorsun, yaşıyorsun. Mürşit.

0: Tüm vazifesi budur. Vazifesini yapan da kurtarır. Başka türlü zor kurtuldu bu zamanda insanlar. O günlere bakıyoruz, bugünlere bakıyoruz. %50, %1000 değişiklik var. Hazreti Davut'tan Allah razı olsun, Gavus'umuzdan Allah razı olsun. Ama Gavus'umuz kanzaya atmıştı bizi. Yani sebep de ala külli şeyin sebebi, her şeyde bir sebep olur ya. O da sebep vardı yani. Gavus'umuz zatıyla, nazarıyla nazar etti, ondan sonra zahire döndürdü işi.
1: Ankara için kadim bir acziyet ifadesi düşülsün istenseydi, hastane kapısında Gavs Hazretlerinin nöbetini bekleyen sufilerin dilinden şu mısralar dökülürdü. Kimsesiz hiç kimse yok. Herkesin var bir kimsesi. Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi. İman dairesi içindeki hiç kimse, mürşidinden ayrılan bir mürit kadar kimsesizlik tatmamıştır yeryüzünde.
0: Gavs Hazretleri son gelişi rahatsızdı. Rahatsız olunca tekrar Ankara'ya geldiler. Bana telefon ettiler. Dediler ki böyle böyle, Gavs'umuz rahatsızdır, Ankara'ya gelecek. Ankara'ya geldi, birkaç kaldı. Bizim evde. Bizim evde kaldı. Ondan sonra işte kalınca bayağı bir gelen giden de oldu, kalabalık oldu. Ameliyat olacağı zaman Seyyide Hazretleri de geldi. Kadısallahu sırali. Ankara'da bir müddet kaldık. Hastaneye gideceğiz karar verildi. Doktor Ahmet, o zaman da doktorlarla ilişiği kuran o. Doktor Ahmet Çankaya Hastanesi'nde yer ayırdı. Ameliyat oldu. Bize Doktor Ahmet demedi ki kanserdir. Çok iyi geçti dedi filan. Biz de rahat duruyoruz yani. Fazla da endişelenmiyoruz tabii o zaman. Dedi yarbay, yarbay da Ankara'da o zaman. Dedi bu hatmede dedi. O arada kim bir şey görürse haber versin dedi, söylesin. Tabii gören de söylemedi. Sonradan anlattı. Gavs'umuz şeyini yapmış, bitirmiş, kendisi aşırahmana ruhu çıkmış. Evri de aşağıya inmiş. Sabahleyin dünyasını değişti. Saat 5 sıralarında. Biz telefon ettiler böyle böyle. Gavs'umuz dünyasını değişti. Biz ondan sonra Seyyid Muhammed Raşid ve Muhammed Raşid Hazretleri'nin abisi vardı. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri, o da baktım, o da duruyorlar. Ben sarıldım Seyyid Hazretleri'nin boynuna. O ağladı bir taraftan, biz ağladık. Ben Seyyid Hazretleri'nin ilk ağlamasını orada gördüm. Evet. O bir tarafta ağladı, biz de bir taraftan ağladık öyle. Şimdi Gavs'ımızı, mübarek cesedini aldık. Hacı Davut'un evini oraya getirdik. Orası daha genişti. Otobüse de oradan bineceğiz. Otobüs tuttuk. Tabutini ufaktı, biraz daha büyüttük onu. Yeni tabut ettik ona. Otobüse koyarken bütün millet otobüse biniyor. Büyük bir fırtına aldı yani. Öyle bir fırtına yağdı ki aklın durur. Böyle gök yarıldı. Onda otobüsü de tuttuk, onun altına otobüsü koyduk, menzile doğru yol aldık, camiye getirdik. Orada yıkadık, orada işte Molla Yahya vardı. Molla Yahya yıkamaya başladı Gavs'umuzu. Ondan sonra Molla Yahya tahammül edemedi. Molla Yahya düştü, bayıldı. Onun yerinde Ankara Aydınlık Evleri imamı Osman Hoca, o da o girdi onun yerine, o da yıkamaya başladı. Öyle defnetmeye çalışıyoruz ama insandan açılıp da defn edemedik, şey yapamadık. Hatta daha önceden kavusumuz dedi ki, bu bir pelit ağacı vardı orada. Dedi buraları gezin dedi, çok güzel dedi, cennet gibi dedi. Bize işaret etti yerini o zaman. Şimdi geldik, Seyda Hazretleri dedi buraya açın yeri, pelitin biraz bu yanına. Bizim bir arkadaş daha vardı Mehmet Koç diye, dedi biraz da pelit daha şey olsun dedi, şu tarafa biraz daha gidelim. Öyle ayarladılar, ona göre yerini açtı, defnetti Gavsumuzu kıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Seyda Hazretleri geldi, dedi ki bu kapıdan başka kapı bulabilseniz bana da haber verin, ben de sizden beraberim. Ama bu kapıdan büyük kapı bulamazsanız da herkes tövbesini tazelebilir diye. O da bir demet verdiler. 2-3 sefer söylediler. Biz hemen şeyimizi tazeledik Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'nin.
1: Sevgilinin mazi olup gitmiş küçük bir hatırası, hiç yaşanmamış uzun bir ömürden daha kıymetlidir. Sevgilinin kullanıp attığı çöpün değerini yeryüzünde karşılayacak bir servet yoktur. Olsaydı yeryüzünde aşıklara dair bir ipucu kalmamış demek olurdu zaten. Süleyman amcanın evinde yıllarca kalan bir cübbenin hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Cübbe, Gavs Abdülhakim Hazretlerinin cübbelerindendir. Sevgiliden arda kalan bir yadigar, sevgilinin teselli için aşığa gölgesini bırakması gibidir. Sadat-ı Kiram'ın gölgesinden ayrılmayanlar bunun ne demek olduğunu iyi bilirler.
0: Havuz Hazretleri Ankara'dan hastaneden dünyasını değiştikten sonra eşya alacağız. Otobüsle beraber gideceğiz, hazırlık yapıyoruz. Mehmet Yarbay dedi hiçbir şey alamazsınız. Gavus'un cübbesi, orada bir dolap vardı, onun üstündeydi güzel sarılı. Hastaneye giderken cübbeyle Muhammed Raşid Hazretleri'yle beraber cübbeyi alalım mı almayalım mı? Böyle bir müddet durdular. Gavus Hazretleri dedi ki cübbe kalsın dedi. Sarı bir cübbesi vardı. Böyle olsun. O cübbe de çok maneviyatlı bir cübbedir. Ama Allah-u Alem nereden geldiğini kimse de fazla da bilmiyor. Ama Gavsumuz Seyyid Abdülbaki Hazretleri onun değerini o çok iyi biliyordu. Gavsumuz dünyasını değiştikten sonra şeye gittim ben. Menzile. Dedim kurban cübbe bizde, onu getireyim. Yok dedi, o sende kalsın dedi. O sana kalsın dedi. Bu sefer Seyyid Abdülbaki Hazretleri cübbeyi soruyorlar ev halkı birbirine. Nerededir, nerede değil. Böyle herkes cübbe ne oldu filan soruyorlar. Gavsumuz o anda hemen Seyyid Hazretleri orada bulundu. Dedi cübbe Ankara'ya kaldı dedi. Öyle kaldı. Kalınca bir zaman Seyyid Abdülbaki Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o cübbeyi bana ver. Yok dedim. Dedim cübbeyi veremeyiz dedim. Ne zaman gavus olursan cübbeyi alırsın dedim. O zaman tabi zaman geldi. Gavus oldu. Halife oldu. Gavus oldu. Şimdi cübbeye geldi. Dedim ben söz verdim. Dedim ki artık cübbeyi dedim Gavsumuza vereceğiz ama bana bir cübbe verecek dedi. O da oradan hemen abdeste gitti. Tabii vereceğiz dedi. Bir cübbe verdi. Ben güzelce şey yaptım. Bir bebek gibi yaptım. Cübbeyi Gavsumuza teslim ettim. O da bize bir cübbe verdi elhamdülillah. Cübbemiz de İşte şu. Ondan sonra kavusumuzdan cübbemizi de verdik. Cübbeyi de aldık elhamdülillah. Kavusumuzun yattığı zaman yorganı burada. Bu yorganın beraber 45 gün kaldı Ankara'da. Bir 25 günde kaldı. Yorganı da o. Secadesi burada. Ayakkabıları da bu. Ayakkabıları da maşallah. Aynı ayakkabıları. 45 sene mi oldu aşağı yukarı? 45 sene beri. Bunlar da burada elhamdülillah. Şimdi bunları da Gavsumuz duyarsa galiba alırlar. Gavsumuz şimdi bunları duyarsa onları da alır yani. Gavsumuz maşallah teberrükleri topluyor hepsini inşallah.
1: Derviş aşıkların bayrağına sarılmış. Fani olandan baki olana doğru kutlu bir sefere çıkmış, varlığını yok saymış, yokluk yurdunda ferah bulmuş adam. Dervişin yurdu, mürşidin ayağının bastığı yerdir. Onun bir adım ötesi, hicran dolu bir gurbettir. Süleyman amcadan Gavs Hazretleri'nin yakınında geçirdiği günleri ve kasrik dergahını, Gavs Hazretleri dünyasını değiştirdikten sonra yaşadığı gurbeti dinledik. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.
0: Kurban, ben dedim ki dünya bütün Gavs olsa Gavs'tan kimseye başka yere gitmezdi. Hani öyle kararımız vardı. Bütün dünya Gavs olsa biz Şah Abdülhakim'i değişemeyiz ve başka yere de gitmeyiz. Dünyasını değiştikten sonra Seyyid Hazretleri Sırrı Sadık'ın çok büyük bir insandı. Bizi Gavs'tan çekip nasıl aldığını biz de anlamadık. İnşallah bunlar yağmur kıyamette beraber olacağız. Bunlar bu dünyada bu kadar çalışmalarını yapıyorlar. Çalışıyorlar. Bütün insanlar için çalışıyorlar. Kendileri doğru düz etmekten bile yiyemiyorlar. Misafirden kurtuluşu yok. Bir gün Seyyid Hazretleri Kadısallahu Sıraliye çok misafir geldi. Beraberiz. Ya sabur ya Allah dedi. Evde hiç kimse yok. Anneler de yaylaya çıkmışlar. Dedi bana gel şu leğenleri al. O zaman da otlu peynir var. Gittik ambara, oradan aldı. Böyle attı. Fırıncıya haber verdi. Sen de ekmekleri yap. Onları beraberce yaptık doyurduk. Yani o zaman o ah çekmesi var ya, emin ol dağlar inlerdi ya. Ya sabur ya Allah. Ya sabur ya Allah dedi. Bunlar bize buraya bir misafir gelse iki gün besleyemeyiz. Ama bunların 365 günde misafirliği var elhamdülillah. Kolay değil ya. İnsana bir su versen Allah-u Teala karşılığını veriyor. Ya bunlara ne vermez yani Cenab-ı Hak? Bunlara insana onun mükafatını verir. Sen çok çalıştın, senin mükafatını al. Ya Allah-u Teala bunlara hazinelerini verir elhamdülillah. Allah-u Teala bu saadetlerden bizi ayırmasın. Allah-u Teala bu saadetleri daha genişletsin. Ama elhamdülillah bütün dünyayı kaplamış ama inşallah daha da çok olsun.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak, din-i mübinimiz İslam'ı var eden ve dinin hükümlerini peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa güzel ahlakı ve insanlığın değerini öğreten rahmet peygamberi Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide âline, ashabına, ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Medine'ye hicreti esnasında Kuba mevkiinde bir süre konaklayıp orada yaşadığı hadiseleri, oradaki yaptığı uygulamalarını konuşmuştuk. Bugün inşallah hicretin bizler açısından önemini daha iyi anlayabileceğimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında uyguladığı stratejileri ve Medine'ye vuslatını inşallah birlikte öğreneceğiz. Hicret hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. İslam tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret tarihini Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde, halife olduğu döneminde hicri takvimin başlangıcı olarak ilan etmiştir. Medine'ye hicret basit bir göç olayı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti sadece basit bir göç değildi. Eğer öyle olsaydı Müslümanların Mekke'yi terk ederek kendilerine bırakmaları sebebiyle müşriklerin bundan memnun olmaları gerekirdi. Oysa Mekkeliler hicret etmek isteyenlere ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkararak engel olmaya da çalışmışlardı. Müşriklerin Müslümanların Medine'ye hicretlerinden endişe etmek için birçok sebepleri vardı. Medine şehrinin müşriklerin Suriye ticaret kervan yolunun üzerinde bulunması da bu gerekçelerden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra buraya hicret etmek tarafını açıkça ilan etmek olarak ifade edildi. İşte bu sebeple imkanı olduğu halde hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmişlerdir. Bununla birlikte bütün varlıklarını Mekke'de bırakarak Allah Teala'nın yolunda Medine'ye hicret eden Müslümanlar da Allahu Teala'nın vaat ettiği nimetler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Evet efendim, hicret bu kadar önemli bir hadise iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hicret esnasında uyguladığı stratejiler, davranışları, usulü, metodu hiç şüphesiz bizler için çok büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir mesaj barındırıyor. Hicrette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar için planlı, tedbirli, cesur, irade sahibi ve sabırlı olma, Allah Teala'ya sonsuz itimat etme, tevekkül etme, ümitsizliğe kapılmama, sükuneti muhafaza etme ve bağışlama gibi vasıflardan her biri için davranış modellerini görebiliyoruz. Medine'ye hicretin gerçekleştiği yıllarda Hazreti Peygamber

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların can güvenliğini temin etmek ve İslam'ı daha uygun bir zeminde yaymak için merkez olabilecek bir yurt arayışı içindeydi. Yesrib, yani Medine, bu gayeleri gerçekleştirebilmek için stratejik bir öneme sahipti. Dolayısıyla hicrette uygulanan tüm stratejiler, uygulamalar, metotlar bağlamında baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdu olarak Medine'yi seçmesinin bu konuda ilk zikredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Medine, Mekke'ye nazaran etnik ve dini yapıya sahip bir şehir değildi. Burada Kahtani asıllı Evs ve Hazreç isimli iki Arap kabilesiyle Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza adında Yahudi kabileleri yaşıyordu. Medineli iki akraba kabile olan Evs ve Hazreç arasında yıllardır sürüp giden bir düşmanlık vardı. Ve bu düşmanlık iki kabileyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. Bu kabileler içinde bulundukları sıkıntılı durumdan ancak Medine dışından bir kurtarıcının yardımıyla kurtulabilirlerdi. Nitekim onların içinde bulundukları mevcut durum, problem, kendi kendilerini çözmeleri mümkün olmayan bir durumdu. Taraflar kendilerine birer müttefik veya iki tarafın da kabul edebileceği bir arabulucuya ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak ve ancak bir peygamber onların bu beklentilerine cevap verebilirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yurdu olarak işte böyle bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan kimselerin memleketini tercih etmiş. Sonraki zaman diliminde yaşanan gelişmeler de bunun isabetli bir tercih olduğunu ortaya koymuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehre giriş yaptığı gün Medinelilerin gruplar halinde şehrin dışına kadar taşıp sabırsızlıkla onu beklemeleri de bu beklentiye işarettir. Hicret, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin planlı hareket etmeye son derece önem verdiğini göstermekte. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uzun süreden beri bu yolculuk için hazırlayıp beklettiği develerden dahi anlaşılır ki tedbirler alınarak hicret planı oluşturulmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden çıktığı andan itibaren yanıltıcı bir rota çizerek Medine kuzeyde olduğu halde güney istikametine gitmesi hedef şaşırtmak içindi. Müşriklerin kendisini öldürme kararı aldıklarından haberdar olduğundan dolayı Efendimiz aranacağını ve ilk akla gelen Medine yolunun kontrol edileceğini biliyordu. Bu sebeple de saklanmak için müşriklerin ilk anda aklına gelmeyecek bir yer olan güneydeki Sevir mağarasını seçmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine yolculuğu esnasında kendisine henüz Müslüman olmayan ancak güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz olarak seçmesi de onun sebeplere önem verdiğini gösterir. Kafile tuzağa düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu değil, farklı bir güzergahı takip etmiş, Efendimizin yol kılavuzu Abdullah bin Uraykıt, onları daha az kullanılan fakat onlar için daha emniyetli olan sahil yolundan götürmüştü. Nitekim Efendimizin bilinen yoldan Medine'ye gitmesi halinde yakalanma ihtimali yüksekti. Alemlere rahmet Efendimizin bu yolculukta kendisine arkadaş olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı seçmesi de dikkat çeken hususlardan biridir. Hazreti Ebu Bekir geçen 13 yılda olduğu gibi bu uzun ve tehlikeli yolculukta da kendisini Efendimizin yoluna feda etmiş, çocuklarını, hizmetçisini ve malını bu yolda seferber etmiştir. Hicret günü alemlere rahmet Efendimizin elinde müşriklere ait emanetler de bulunmaktaydı. Müşriklerin atalarının dini olarak tanımladıkları batıl inançları dışında yeni bir dine çağıran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast planlamaya varan düşmanlıklarına rağmen emanetleri konusunda hala onu tercih etmelerini de mutlaka unutmamamız gerekir. Nitekim herkes kabul eder ki insan emanetlerini ancak en çok itimat ettiği kimseye verir. Müşriklerin
emanetleri konusunda hala onu tercih etmeleri,

ve onun da kendisinin canına kastetmeyi planlayanların emanetlerini dahi sahiplerine ulaştırmak için yerine bir vekil bırakması da tarihe özellikle kaydedilecek özel bir öneme sahip. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece evinde bıraktığı Hazreti Ali kerramallahu vechehu'ya kendisine emanet olarak bırakılmış eşyaları sahiplerine iade ettikten sonra kendilerine katılmak üzere Medine'ye gelmesini istemişti. Böylesi kritik bir durumda Hazreti Ali'nin de bir bakıma ölümü göze alarak Efendimizin evinde kalmayı kabul etmesi Efendimiz'e olan bağlılığının bir nişanesidir. Hicret yolunda suikast amacıyla alemlere rahmet Efendimiz'e saldırı esnasında atının ayakları kuma saplanan Süreka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilemiş ve Efendimiz de onu affetmişti. Oysa Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları kalabalıktı. İsteseler ona zarar verebilirlerdi. Ancak hiçbir zaman öç almayan Efendimiz, kendisini öldürmek isteyen Süreka'nın özrünü kabul ederek onu affetmiş, her emrini yerine getireceğini beyan eden Süreka'ya "Sen geride dur, arkamızdan gelenleri bırakma." demişti. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affediciliğini ve kendilerini yakalamak isteyenlere karşı aldığı tedbiri görürüz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolunda 2 hafta kadar kaldığı ilk mola yerinde İslam tarihindeki ilk mescit olan Kuba Mescidi'ni inşa etmesi de mescidin İslam tarihi içindeki yerinin ortaya konulması bakımından büyük bir önem ifade eder. Efendimizin hicret ettiği günlerde Mekke'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve çeşitli sebeplerle o güne kadar hicret edememiş az sayıda Müslüman kalmıştı. Efendimizin hicretini sahabenin tamamı hicret edene kadar ertelemesinin üzerinde de özellikle durulması gerekir. Bunun en önemli sebebi bir lider olarak tehlikeyi üstlenerek bir anlamda gemiyi en son terk etme uygulaması ile kıyamete dek yönetici mevkiinde olacak Müslümanlara en güzel örneği ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Netice olarak hicret, hazırlık safhasından uygulanmasına kadar tam anlamıyla plan, tedbir ve strateji yumağıdır. Elden gelen her şey yapıldıktan, alınması gereken bütün tedbirler alındıktan sonra iki yolcu ki Allah onların üçüncüsüdür. Endişe etme, Allah bizimledir ifadeleriyle tevekkülle teslim olunan yüce yaratıcı tarafından da gönüllerine güven, itimat duygusu verilen ve görülmeyen bir takım ordularla desteklenmek suretiyle sonuca ulaşılan bu hadisenin her aşaması Müslümanların hayatlarında takip etmeleri gereken usulü öğreten bir örnektir. Efendim hicret bağlamında şunu söyleyebiliriz. Bazı olaylar vardır ki insanlık için çok büyük etkiler bırakarak tarihte müstesna özel bir yere sahip olurlar. İşte hicret de Müslümanlar için, tüm dünya ve insanlık için bunlardan birisi olarak İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rebiülevvel Cuma günü Kuba mevkiinden Medine'ye doğru hareket etti. Ranuna Vadisi'nin orta kısmındaki bir yerde Medine'de ilk Cuma namazını kıldırdı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Ranuna Vadisi'nde 100 kadar Müslümana kıldırdığı bu Cuma namazının İslam tarihinde kılınan ilk Cuma namazı olduğu kabul edilmiştir. Efendim nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Cuma günü ayakta dikilerek ard arda irad ettiği hutbelerinde Allah Teala'ya layıkı vechiyle hamd ve senada bulunuyor ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çok

tercümansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız ve perdedarsız olarak, sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şeyi göremeyecek. Sonra önüne bakacak. Önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Alemlere rahmet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, devenin yularını da devenin başına doladı. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam önde, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh arkasında, Neccaroğullarının eşrafı da çevresinde olduğu halde Medine'nin içine doğru hareket ettiler. Bu esnada önünden geçilen kabilelerin temsilcileri evlerinde misafir etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davet ediyor. O ise devesinin kendi haline bırakılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva sağa sola baka baka ilerlerken Salim bin Avf oğullarından İtban bin Malik ve Abbas bin Ubade, Salim bin Avf oğullarından bazılarıyla birlikte gelip, "Ya Resulallah, bizim yanımızda kal. Sayıca çok, mal ve silahça hazırlıklı, düşmanlarına karşı seni koruma ve savunma gücüne malik olan bize buyur, gel." dediler. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve "Allah onları size hayırlı ve mübarek kılsın." diyerek duada mukabelede bulunduktan sonra "Devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona emrolunmuştur." buyurdu. Ubade ve Abbas bin Samit aynı şekilde gelip talepte bulundular. Beyaza oğulları aynı şekilde. Saide oğulları, Harise bin Hazreç oğulları aynı şekilde talepte bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam her birine "Allah onları size mübarek kılsın. Devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona emrolunmuştur." buyurdu. Yolu açılınca Kasva ilerleyip Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr'ın mensup olduğu Adi bin Neccar oğullarının evlerini geçeceği sırada Adi bin Neccar oğullarından o aileye mensup Salit bin Kays, Ebu Salit ve Useyre bin Ebi Harice ve Adi bin Neccar'dan bazıları "Ya Resulallah, dayılarına gel. Bizler de kalabalık, güçlüyüz. Biz seni koruma ve savunma gücüne sahibiz. Buyur gel." dediler. "Bizi bırakıp bizden başkasına gitme. Sana kavmimiz içinde akraban olarak bizden daha yakın kimse yoktur." dediyseler de Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur." buyurdu. Kasva'nın yolunu açtılar. Kasva, Malik bin Neccar oğullarının evleri yanına varınca Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bugünkü mescidinin kapısının bulunduğu yere çöktü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl adlarında iki yetim gence ait hurma serme ve kurutma yeriydi. Bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Efendimiz onun üzerinden inmedi. Kasva ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine onun yularını serbest bıraktı. Kasva biraz gittikten sonra birdenbire arkasını dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar geldi. Oraya tekrar çöktü. Artık oradan kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatıp böğürmeye ve deprenmeye başladı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kasva'nın üzerinden indi ve "İnşallah menzil burasıdır." buyurdu. Medineli Müslümanlar Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyor. Herkes
onu götürüp ağırlamaya can atıyor ve bu hususta birbirleriyle de tartışıyorlardı. Nihayet alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben bu gece Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccaroğullarına gider, bununla onlara ikramda bulunmuş olurum buyurdu. Efendimiz, akrabalarımızın evlerinden buraya en yakını hangisidir diye sorunca, Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh, benimkidir ya Nebiyyallah, işte evim şurasıdır, evimin kapısı da burasıdır dedi. Fakat Neccaroğulları aralarında kura çekilip, kurada kim çıkarsa Efendimiz'i ağırlama şerefini onun yapması gerektiğini istediler. Bunun üzerine Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselama evim buraya evlerin en yakınıdır. Ağırlığını, eşyalarını istersen oraya taşıyayım deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam olur buyurdu. Daha meşhur ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an memleketimizde İstanbul'umuzda medfun olmasıyla bizleri şerefyap kılan Hazreti Eyyub radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselamı misafir etmekle müşerref olmuştu. Ve Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an kasvanın yükünü evine taşıyınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam kişi binitinin ve eşyalarının yanında bulunur buyurdu ve o evde kalmaya karar verdi. Esad bin Zürare kasvanın yularından tutup kendi evine götürdü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerine git bizi kabul için yer hazırla buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri de hemen gidip yeri hazırladıktan sonra geldi ve ya Nebiyallah ikinize de yer hazırladım. İkiniz de kalkınız Allah'ın bereketi üzere yerinize buyurunuz dedi. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evine gideceği sırada Neccaroğullarının küçük kızları deflerle çıkıp Neccaroğullarının kızlarıyız biz. Muhammed'in hısımlığı, akrabalığı, komşuluğu ne mutlu, ne hoş diyerek neşideler, kasideler okuyorlar, seslendiriyorlardı. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara beni seviyor musunuz diye soruyor. Onlar da evet ya Resulallah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum şeklinde 3 sefer buyurdular. Neccaroğullarının küçük kızları gibi Medine'de bulunan tüm Müslümanlar olağanüstü sevinç ve coşku içerisindeydiler. Bera bin Azib der ki ben Medinelilerin hiçbir şeye Resulullah aleyhissalatu vesselamın gelişine sevindikleri gibi sevindiklerini görmedim. Medine halkı erkekler ve kadınlar yollara evlerinin üzerlerine çıkmışlar. Erkek çocukları ve hizmetçiler yollara dökülmüşler. Nebiyullah geldi, Nebiyullah geldi. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber şeklinde bunları söyleyerek bağırıyorlardı. Resulullah bu işte bu geldi geldi dediklerini işittim der. Enes bin Malik radıyallahu anh da ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak bir gün görmedim demiştir. Medineli Müslümanların bu sevinçlerinin, mutluluklarının bir tezahürü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medineli Müslümanlar bir deveyi veya bir büyükbaş hayvanı kurban olarak kesmişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an anlatır der ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evime geldiği zaman evimin alt katında kalmıştı. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben yukarıda olmamı, seninse alt katta bulunmanı ben iyi görmüyorum. Bunu kendime ağır buluyorum. Ne olur sen yukarı çık, yukarıda ol. Biz inelim, aşağıda bulunalım dedik. Fahri Kainat Efendimiz, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve elverişlidir buyurdu ve alt katta oturdu. Biz de
meskende onun üst katında bulunuyorduk. O sırada

içinde su bulunan bir testimiz vardı. O düşüp kırıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak ben ve zevcem tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub bir gece kendi kendine, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerinde yürüyoruz diyerek serzenişte bulundu ve bir kenara çekilerek gecelediler. Sabahleyin bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Fahri Kainat Efendimiz, alt kat daha elverişlidir buyurduysa da Ebu Eyyub, sen altında bulundukça ben bir çatının üstüne çıkamam dedi. Bunun üzerine yerlerini değiştirdiler. Fahri Kainat Efendimiz üst kata çıktı, Ebu Eyyub da alt kata indi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatır, der ki, Kureyşilere Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gittiği zaman ona, ''Ya Ebu Eyyub, sizin bir seririniz, bir yatağınız yok mu?'' diye sordu. Ebu Eyyub da, ''Yoktur vallahi'' dedi. Esad bin Zürare bunu haber alınca Efendimiz'e direkleri sac ayağından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir yapıp gönderir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu ve vefatına kadar da onun üzerinde uyuduğu ifade edilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konuldu. Cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılındı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın cenazeleri de yine onun üzerinde taşınmıştı. Efendim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde 7 ay kadar kaldığı evin tarihçesini de öğrenelim istiyoruz. Programımızın sonuna yaklaşırken bu bölümümüzü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenleriyle teşrif ettiği o kıymetli evin tarihçesinde bizlere aktarılan, öğretilen ne gibi hikmetlerin olduğunu gelin birlikte hatırlayalım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelince içinde 7 ay boyunca oturduğu mübarek ev mescidin doğusundadır. 700 yıl önce Medine'ye gelen Yemen hükümdarlarından Tüban ya da Tübba isimli Fahri Kainat Efendimizin Mekke'de zuhur edip ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi bilginlerinden öğrenmişti. Ve bu evi daha o zamandan yaptırmış, yazıp altın mühürle mühürlediği bir mektubu da alemlere rahmet Efendimiz'e takdim edilmek üzere Medine bilginlerinin en büyüğüne vermişti. Eğer ki kendisi onun zamanına yetişemezse çocuğundan veya çocuğunun çocuğundan erişecek olan bu vasıtayla kendisine takdim edilmesini istemişti. İşte bu ev babadan evlada geçe geçe Tübba'nın mektubu ile iman etmiş Medine bilginlerinden birinin soyundan gelen Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın eline geçmişti. Tübba Ebu Kerib Esad mümindi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama 700 yıl önce iman etmişti. Çünkü o manzum mektubunda mealen anlayacağımız ifadelerle şöyle demişti. Ben Hazreti Ahmet'in Allah Teala tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim, iman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, yani onun zamanına yetişseydi, muhakkak ki ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları, herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtmak için her şeyi yapardım. Tübba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle birlikte, Zebur'da da onun ümmeti ismen anılmıştır. Onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır beyti de bulunurdu. Tübba'nın mektubunu ellerinde bulunduranlar, Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye gelmekte olduğunu işitince mektubu ona teslim etmek üzere Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya

verdiler. Ebu Leyla Mekke yolunda Efendimiz'i buldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce yanına çağırdı ve ona "Sen Ebu Leyla mısın?" diye sordu. O da "Evet" dedi.

bunu nasıl bildin diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Muhammed'im, getir ver mektubu bana buyurdu. Adam mektubu sakladığı yerden hemen çıkarıp Efendimiz'e verdi. Hazreti Ebu Bekir onu Efendimiz'e okuyunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam 3 kere merhaba salih kardeş, hoş geldin, safa geldin, tübba, salih kardeş, tübba buyurdu. Ebu Leyla'ya da hemen Medine'ye dönmesini emir buyurdu. Ebu Leyla Medine'ye dönüp Medinelilere Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolda gelmekte olduğunu müjdeledi. Medinelilerden her biri de bu müjdesinden dolayı ona bahşişlerde, ikramlarda bulundu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tübba'a sövmeyiniz çünkü o Müslüman olmuştu buyurmuştur. Efendim Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evi sonradan azatlı kölesi Eflah'a geçti. Duvarlarından gedikler açılmaya başlandığı, yıkılmaya yüz tuttuğu zaman Mughire bin Abdurrahman onu Eflah'ın olduğundan belli bir miktar altın karşılığında satın alarak tamir ettirip vakfetti. Zamanla yine harap olan ve arsa haline gelen bu mübarek ev tekrar satılınca Melik Muzaffer Şihabuddin Gazi onu satın alıp üzerine 4 mezhep talebesinin okuyacağı mükemmel bir medrese yaptırdığı, bu medrese için kendi memleketinde, Dimeşk'ta, Şam topraklarında, Medine'de ve sair yerlerde zengin vakıflar tesis ettiği, medresenin içerisinde pek çok kıymetli kitaplar bulunan büyük bir kütüphane ihdas etti. Sonraları bakımsızlık yüzünden harap olan küçük bir zaviye haline gelen ve hicretin 1259. yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından yıktırılarak mükemmel surette yeniden bir zaviye olarak yaptırıldığı, Zaviye-i Cüneydiye adıyla anıldığı ve çokça ziyaret edildi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibret alanlar, hikmetler alanlar, onların eserlerine kıymet vererek imar ve inşa etme gayreti içerisinde bulunmuşlar. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizden niyazımız hayatını öğrendiğimiz, uygulamalarını, sözlerini, mübarek davranışlarını öğrendiğimiz Efendimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail olmamızı irade ediyoruz, istiyoruz, murat ediyoruz. Çokça istiyoruz. Rabbimiz bizleri ona layık ümmet eylesin ve bu vesileyle kendisinin rızasını kazanan kullardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.

Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Yahya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Ermiya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Yukarıda zikredilen nebiler ve resuller hürmetine, onların sana münacatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatırına senden talep ediyorum.

sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.

Allah'ım, hilmin affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. 7 kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyel Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, senin kudret ve azametine işaret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e yedi deniz dolusunca salat eyle. Yüce zatının kudretine işaret eden bu yedi denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerdeki dalgalar sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa, o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

0: elfe merre.
1: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her kıl sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle. Allah

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şeyi adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

Allah'ım, söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e vaad ettiğin makam-ı mahmudu ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.''

0: amin.
1: Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir. Amin Allah'ım.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

0: قولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, yedi kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum.
0: وأسألك باسم

Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.

0: وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين.
1: Allah'ım, Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum.
0: أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من

Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

0: اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ
1: عِلْمِكَ. اللهم, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: ملء أرضك، فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle. Allah

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcidleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin adedel katri vel matari vel nebati min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyame.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi meşariqil ardı ve megaribiha.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

0: Ama
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyhi minel cinni vel insi vel melaiketi min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okunması gerektiği şekilde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin hatta la

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahireti irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

0: 8. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Başlangıçsız Yolun Sonu, Mustafa Çolak. Gözlerini açtığında kendini bir tepenin başında buldu. Nereye olduğuna dair en ufak bir bilgisi yoktu ve ne tür bir uykudan uyandığını da anlamamıştı. Uzun bir geçmişi olduğunu hatırlıyordu. Bunca zamandır uyuyor muydu? Bunu bile bilmiyordu. Etrafına baktığında yeşillikleri gördü, aşağıda uçsuz bucaksız orman ve akan nehri de gördü. Cennette miydi? Hayır. Hala dünyada olduğunu adı gibi biliyordu. Kuşların sevgiyle cıvıldamasına, tertemiz berrak nehrin huzur veren sesine, nefes aldıkça içini rahatlatan müthiş kokulara dalmışken, kendisine doğru yaklaşan ihtiyarı fark etti. Yaşlı adam, elinde bastonuyla ağır ağır yürüyor, yüzünde iç huzurunu yansıtan tebessümüyle çevresini aydınlatarak zirveye, yani kendisinin oturduğu en uç noktaya, tüm manzarayı en güzel yerden gören bu mükemmel varış yerine doğru yaklaşıyordu. Uzun yoldan geldiği kıyafetlerinden belliydi. İyice yaklaşıp da ihtiyarla göz göze geldiklerinde bu gözlerin, dünyaya dair hiçbir kaygı ve arayış taşımadığını an içinde şimşek çakar gibi anladı. Ancak henüz bakmaya doyamamışken yaşlı adam gözlerini çekti ve yanından usulca geçerek hemen arkasındaki bembeyaz ışıkta kayboldu. İhtiyarı gözleriyle takip ederek başını arkasına çevirdiğinde fark etmişti. Sütun gibi gökten inen bu ışığı. Afalladı. Başını titreyerek yukarı kaldırdığında bu bembeyaz sütunun ucunu göremedi. Masmavi gökte sonsuza doğru uzanıyordu. Hızla ayağa kalktı, koşarak bu ışık sütununun etrafında dolandı. İhtiyar yoktu. Ne öldüğünü ne de uyuduğunu hatırlamazken ve bu yaşadıklarının rüya değil, şimdiye kadar gerçek dediği her şeyden daha gerçek olduğunu idrak etmişken, yaşlı adamın ışık içinde kaybolması onu korkutmuştu. Ne oluyordu böyle? Aslında şu hemen yanı başındaki bilinmeze doğru uzanan beyaz ışıktı onu korkutan. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Derken kendine doğru yaklaşan bir adam daha gördü. Işıktan hızla uzaklaşıp bir ağacın arkasına saklanarak izlemeye koyuldu. Bu adam az önceki ihtiyara göre biraz daha gençti, ancak yürüyüşü, tebessümü, kıyafetleri ve ağır hareketleri aynıydı. Ve aynı şekilde ışığa girerek yok oldu. Bir tane daha ve bir tane daha. Tepenin dört bir yanından gelen yolcular birer birer ışığa giriyor, girmeleriyle beraber moleküllerine ayrılıyor,

ışık oluyor ve zerreciklerinin yukarı doğru hareket ettikleri görülebiliyordu. Saklandığı ağaç arkasından çıkıp ışığa doğru yöneldi tekrar. Fazla baktığında gözü kamaştığı için dikkatle inceleyemiyor fakat merakı da arttıkça artıyordu. Gelen insanların gözlerine baktı önce, hepsinde aynı huzur ifadesi. Yollarını kesip önce çekinerek, sonra bağıra bağıra sorular sormayı denedi, hiçbirinden tek cevap alamadı. Çaresiz ışığın yanına oturdu ve insanların ışık oluşlarını seyretti bir müddet. Öylece oturup durmak canını sıktı. ''Bana ne canım?'' deyip manzaranın güzellikleriyle yetinmeyi denedi fakat içi içini yiyordu. Nihayet kendi de ışığa dalmayı aklından geçirdi fakat bilmediği bu garip gizemli şeye nasıl teslim olabilirdi? Ve kaygılar dört bir yandan bastırınca onların üstesinden gelebilmek için ışığı ve gelen insanları görmezden gelip güzellikler içinde yaşayıp gitmeye karar vererek yıllarca o tepede yaşadı. Ara sıra aşağı inerek nehre dalıp yüzdü, ağaçlara tırmanıp meyvelerden yedi, hayvanlarla dans edip bu sevgiyle kuşatılmış dünyada salt sevgiden yaratılmış yaratıklara hep sevgiyle baktı. Ama en sonunda kendini düşünmekten alıkoyamadı. Gelenlerin hepsinde ortak tek bir yön vardı, huzur. Kendisinde olmayan şey. Bu yolcular belli ki farklı yerlerden çıkıp geliyorlardı ve dolayısıyla farklı yollardan geçip ışığa kavuşuyorlardı. Evet, huzurlulardı ama yolda kim bilir neler yaşıyorlardı. Kim bilir hayat onlara neleri öğretiyor ve ne acılardan ne mutluluklardan geçirdikten sonra gözlerinin derinlerine bu huzuru yerleştiriyordu. Ya kendisi? Ne görmüş, ne yaşamıştı ki? Buraya gelmeden önceki insanlarla beraber yaşadığı kısacık yaşamında ne öğrenebilmişti ki? Ve onlar buraya doğru yollar kat ederek gelirken kendisi hiçbir çaba sarf etmeden gelmemiş miydi buraya? Onların vardığı son nokta şu ışıkken o ışıktan çıkıp da düşmemiş miydi buraya? ''Tabii ya, onların vardığı son nokta benim başlangıcım.'' dedi büyüklenerek. Zaten hep işe yaramaz bulurdu insanları. Onun gözünde insan varlığından habersiz olandı. Kendisi biraz olsun haberdardı ve o yüzden işte buradaydı. Onların bitiş noktasında. Varılması gereken son noktada. Buna sevinmeli mi, üzülmeli mi karar veremiyordu. Tamam, her şey çok güzel, çile yok, dertsiz tasasız, ulaşılması gereken yere genç yaşında çoktan ulaşmıştı ama hayır, ulaşmamış, ulaştırılmıştı. Bu ince nüansı gözden kaçırmamalıydı. İşte kendisini huzursuz kılan da buydu, ulaştırılmak. Anlamadan, bilmeden, yaşamadan ulaşmak. Onların yüzlerindeki ifade kendisinde yoktu. Onların gözlerindeki derin anlamsa hiç yoktu. Kaygı ve tasalardan başka bir anlam bulunması imkansızdı gözlerinde. Ve arayış. Öyleyse buna ulaşmak denilebilir miydi? Ulaştığı sadece sakin bir yaşamdı, o kadar. Sadece ışıkta yok olunması gerektiğini biliyordu. Her şey gözünün önünde cereyan ettiği halde hiçbir şeyden haberi yoktu. İşte yakıcı olan da tam olarak buydu. Bilmeden yaşamak. Buna da yaşamak denilirse. Peki neyi bilmeliydi? Bunu da bilmiyordu. Neyi aramalı ve nasıl bulmalıydı ki kendisi de ışıkta kaybolan o insanlardan biri olsun? O an kayıtsız şartsız teslim olması gerektiğini hissetti. Bilecek bir şey yoktu. Geçmiş yaşamı ortadaydı ve kendisi buraya bir şekilde getirilmişti. Onlar çileler çekip de gelirlerken kendisi getirilmişti. Bundan büyük şeref olabilir miydi? O an gözleri parladı ve bulması gerekeni bulduğunu hissetti. Yapması gereken tek şey vardı, gidip ışığa teslim olmak. Gözünü açtığı tepeye çıkacak ve ışığa girip kurtulanlardan olacaktı. Kendisinin o gelen insanlardan neyi eksikti? Hem eksik olsa burada ne işi vardı? Buraya kadar gelebildiğine göre onlardan hiçbir eksiği olamazdı ve şimdi onlar gibi gidip ışıkta yok olmalıydı. Böylece bu sıkıcı güzelliklerden artık kurtulacaktı. Işığa doğru tırmanma şeridinde yürürken aklından hızla geçen şüphelerine engel olamıyordu. Az önceki teslimiyet halinden eser kalmamıştı. Kendisi onlar gibi değildi ki, ne kıyafetlerinin ne de hal ve hareketlerinin onlarınkiyle alakası yoktu. Yavaşladığı esnada yanından biri daha geçti sessizce. Durdu ve arkadan onu seyretti yıllarca yaptığı gibi.
Ama bu kez farklı bakıyordu önünde yürüyen yolcuya. Arayan gözlerle bakıyordu. Ağır adımlarını izliyor, sükunetle nefes alıp verişini taklit etmeye çalışıyordu. Onun gibi yürümeye, sakin olmaya ve nihayet onun gibi bakmaya zorladı kendisini. Başarılı da oldu. Şimdi tıpkı onun gibiydi. Oyunculuktaki ustalığı kendisini de şaşırtmıştı. Çok yakın mesafeden onu takip ediyor ve bembeyaz ışığa yaklaştıkça kalp atışının şiddetlendiğini hissediyordu. Heyecanını bastırmaya çabalıyor, kalp atışları normal seyrine dönecek gibi olunca aniden tekrar hızla atmaya başlıyordu. Kararından vazgeçmemeliydi. Şu kadarcık mesafe kalmışken kesinlikle geri dönmemeliydi. Bu şekilde ışıkta yok olanları izleyerek yaşamaya daha fazla katlanamazdı. Onun arkasından gidecek, bastığı yerlere basacak ve o ışığa dönüşür dönüşmez arkasından gözünü kapatıp dalacaktı. Bu arada önünde yürüyenin de kendi yaşlarında biri olduğunun ayrımına vardı. Nasıl olabiliyordu bu? Şimdi bunları düşünmenin hiç sırası değildi. Artık teslim olma zamanı gelmişti. Ve önündeki yolcu ışığa girip kaybolunca bir an duraksadı. Yavaşça yaklaştı ve önce elini uzattı, baktı, eli kaybolmuyordu. Biraz daha uzattı ışığın içine doğru ve geri çekti. Hiçbir şey olmadı. Nihayet gözünü kapatıp ışığa kendini bıraktı. Gözünü açtığında ışık arkasında kalmıştı. İçinden geçip sütunun diğer tarafına geçmişti. Nasıl olur? Hızla tekrar dönüp tekrar girdi ışığa. Bu kez diğer taraftan çıktı. Kaybolmuyordu. Bunu birkaç kez farklı yönlerden denedi ancak bir türlü yok olamadı. Etrafındaki dünya aynı dünya, yeşillikler ve orman aynı orman, ırmak aynı ırmaktı. Işıksa öylece duruyordu. Değişen hiçbir şey yoktu. Dizlerinin üzerine çöktü, gözyaşları çimleri suladı. Gözyaşlarını silerek doğruldu genç adam. Yalnızlığı, biçareliği hiç bu kadar derinlemesine hissetmemişti. Ve manzarayı en güzel yerden gören tepeden indi. Koşarcasına iniyordu. Kendine cevap vermeyen huzurlu insanlardan kaçıyordu. Işığa dönüp bakmak aklına gelince kendinden nefret ediyordu. Belki bir gün dönecek olsa da şimdi asla dönüp bakmayacaktı. Bakarsa dönüp geleceği o günün hiç gelmeyeceğini iyi biliyor ve uzaklaşıyordu. Karanlık ormana güç bela attı kendini. Tepeden uzaklaştıkça ışık azalmış, ormana girince büsbütün karanlık kaplamıştı her yeri. Heyecan ve ümitle karışık garip duygu yerini korkuya bıraktı. Karanlıktan hep korkmuştu. Nedenini bilmeden ve düşünmeden sadece korkmuştu. Bir an duraksadı. Geri mi dönmeliydi? Hayır. Gitmeli, insanların arasına karışmalı, bir şeyler öğrenmeliydi. Herkesten o tepeye varıp ışıkta kaybolan onca insandan daha çok şey bilmeliydi. Her şeyi bilmeliydi. Görerek, tadarak, hissederek, yaşayarak öğrenmeliydi. Kimseden de yardım istemeyecekti. Ne yapacaksa kendi yapacak, neyle karşılaşırsa karşılaşsın, kendisinden başkası üstesinden gelmeyecekti. Buna asla müsaade etmeyecekti. Ama korkuyordu. Önce korkusunun üstesinden gelmeliydi o halde. Ve daldıkça daldı karanlık ormanın derinlerine. Saatlerce koşmuş, yoruldukça yavaşlayarak dinlenmiş ama hiç durmamıştı. Nihayet kente vardı. Ne kadar süre ormanda kaldığını bilmiyordu ve hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Bir an önce insanlarla tanışmalı ve kendine, kendi istediği şekilde bir hayat kurmalıydı. Önüne çıkan ilk adamı görünce koşup boynuna sarılmayı istedi, yapamadı. Ona şehrin merkezine nasıl gidileceğini sorup yol tarifi almakla yetindi. Yüzü gülüyordu. Etrafı izliyor, sağından solundan geçen normal insanlara özlemle bakıyordu. Onlarda ne olduğunu anlamaya çalışarak bakışlarına bazen karşılık veriyor, kimi ise gülümseyerek selam veriyordu. İnsan olarak tanınmak, dikkate alınmak müthiş bir duyguydu. Gelene geçene merhaba dedi gülücükler saçarak. Sonra açlığını hissetti ve bunu gidermek için parası olması gerektiği aklına geldi. Bulaşıkçılık, temizlikçilik, garsonluk, hamallık ne iş bulursa çalıştı. Bir yerde işe başlıyor, işi beğenmeyip kısa sürede başka iş buluyor, bu kez çalışma arkadaşlarıyla anlaşamayıp bir başka iş aramaya başlıyordu.
çalıştığı yerde patronuna kalacak yeri olmadığını söylüyor, ya depoda ya da patronun bürosunda geceliyordu. Bu patrondan patrona değişiyor, bazen "sana iş veririm ama kalacak yer ayarlayamam" cevabını aldığında sokakta kuytu köşelerde ya da deniz kenarında boş bir kayıkta sabahlıyor ve çaktırmadan kalacak yer verecek başka iş arıyordu. Annesini, babasını, memleketini soranlara bir şeyler uyduruyor, hatırlayamadığı bu çok uzak geçmiş açıkçası onu artık pek ilgilendirmiyordu. Geçmişin, geçmişi olanlar için asla geçmeyeceğini belki daha sonra öğrenecekti. Böylece istediği gibi yaşayıp, istediği hayatı kurma çabalarıyla birkaç yılı devirmiş, bu sürede istediği şeyleri de hiç yapamamış ancak epey çevre edinmiş ve başına gelen o garip olayı da pek hatırlamaz olmuştu. Ara sıra o gizemli tepede yaşadığı yıllar aklına gelince hızla bu düşünceyi uzaklaştırıyor, yeni hayatına sıkı sıkı bağlanmak için elinden geleni yapıyordu. Bu elinden gelenlerse iş arkadaşlarıyla günlük yaptığı muhabbetler, patronun kendinden ne kadar memnun olduğu, parasını nasıl ve nerede harcasa daha güzel olacağı ve son zamanlardaysa hoşlanmaya başladığı kıza nasıl açılması gerektiği gibi düşüncelerden ibaretti. Sonra bir şeyler oldu ve yolları kesişti o kızla. Tanıştılar, arkadaş oldular, uzun zaman birlikte güzel vakit geçirdiler. Bu vakitler kız için gerçekten güzel ve mutluluk vericiydi ancak genç adam için aynısı söylenemezdi. Bunun için mi korkularıyla yüzleşerek karanlık ormanlar geçmiş, cennet gibi güzelim yeri terk edip kente gelmişti? "Bu da değil," diyordu içinden. "Bu da değil." Bu sözü edindiği birkaç dost, gördüğü birkaç güzel yer, yaşadığı birkaç ilginç olaydan sonra da söylemişti. Ve daha çok söyleyeceğe benziyordu. Peki ne? Kızla yollarını ayırarak farklı kentlere gidip farklı insanlarla tanıştıktan sonra başka bir kızla daha yakınlaştı. Sonra bir başkası ve bir başkası daha. Çok şey öğrenmişti insana ve hayata dair. İnsanın ne olduğunu ve hayatın nasıl bir bilmece, ne tür bir oyun olduğunu tam manasıyla öğrenemiyor ve iğreniyordu her şeyden. İnsanlara bir çeşit küçümsemeyle bakıyor ve aradığının onlarda olmadığını artık biliyordu. Yaşadığı her tecrübede bir şeyleri yakaladığını sanarak ümitleniyor, sonunda tüm bildikleri tuz buz olup dağılıyordu. Peki ne? Eksik olan ne? Bunu o tepede ışık olup yok olanlardan başkasının bilemeyeceği açıktı. Fakat onlar kendisine cevap bile vermeye tenezzül etmemişlerdi. Peki onlar kime sormuşlardı? Sormuşlar mıydı? Kadınlar makyaj ve kıyafetlerine bir ton para harcayıp bedenlerine taparken, erkekler de ya kendi bedenlerine tapan bu kadınlara ya da onların kendilerine tapmaları için paraya tapıyorlardı. İşte önünde akıp giden ve içine bir türlü giremediği hayat bundan ibaretti. Kendi düşündüklerine benzer şeyler düşünen tek tük kişiler de vardı ama onlar da kendi dertlerindeydi. Herkes kendi derdindeydi, aynı kendisi gibi. O halde onlardan hiçbir farkı yoktu ve kimsenin kimseden farkı olmadığının ayrımına vardı. İşte bir şey daha öğrenmişti, ne işe yarayacaksa. Dönüp geriye baktığında istediği yaşamı hiç kuramadığını ve kuramayacağını gördü. Aslında ne istediğini de bilmiyordu ki. İnsanlar arasına karışma isteği içinde uyandığında sanki neden bunu istediğini biliyor muydu? Başladığı noktaya geri döndüğünü hissetti, hiçbir şey bilememe hali. Değişen tek şey, gözlerindeki arayış heyecanının yerini hüzün almıştı. Bildikçe bilgisinin eksikliğini daha bir anlamış ve tüm bildiklerini de öğretmensiz, kitapsız öğrendiğini fark etmişti. Ona bildiklerini öğreten ışığa olan inancıydı. Ondan bilinçsizce kaçarken bile bir gün ona geri döneceğini biliyor, sadece şimdilik kaçması gerektiğini hissediyordu. İradesi, içinden düşüverdiği ışığın iradesine bağlıydı ve ona huzurla gelen tüm insanlar aslında gelmiyor, yine onun iradesiyle getiriliyordu. Şimdi bu büyük iradeyi tüm benliğiyle hissetmiş, isteklerinin belli bir noktadan sonra kendisine bağlı olmadığını idrak etmişti. Bilinçsizce canının istediği yere gitmek kendine ne kadar zor gibi gelse de kolay olandı ve bunu yaparak ışıktan çok uzaklaşmış, dönüş yolunu hatırlayamaz hale gelmişti. Şimdi zor olan dönüş yolunu bulmak, bulduktan sonra o yolda hedefine doğru sapmadan yürüyebilmekti. Hedefine varana kadar ışığa ulaştığında bu kez yok olup olamayacağı sorusunun aklını kemireceğini bilmek en zor olandı.
acaba şimdi hemen her şeyi bırakıp oraya, o tepeye geri dönmeye karar verse, ışıkta kaybolabilir miydi? Ondan da önce onu bu noktaya getiren inanç, acaba dönüş yolunu bulabilmesi için kendisine yol gösterecek miydi? Bugün hiçbirimiz geri dönemez, hiçbirimiz vazgeçemeyiz. Oysa hiç değilse birkaçımız biliyoruz ki bir takım dönülmez sanılan yerlerden her zaman dönülebilir. Yeter ki durduğumuz yerden ileriye değil, ileriden durduğumuz yere bakabilelim. Güçtür bu iş ama olmayacak, yapılmayacak bir şey de değildir.

senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Pek güzel tahmin edileceği gibi Koca Yusuf gibi adı dillere destan olan ve memleketin en büyük pehlivanı olarak tanınan bir pehlivanla tutmuş olmak Kurtdereli'ye büyük bir heyecan vermiş ve hemen müdafaya çekilmişti. Neden sonra duyduğu heyecan yavaş yavaş sona erecekti. Koca Yusuf da sanki onun duyduğu heyecanın geçmesini bekler gibi güreşe yavaş girmişti. Çektiği elenseler daha çok bir çeşit okşamayı andırıyordu. Sonradan genç hasmının toparlandığını hissedince bunları yavaş yavaş kuvvetlendirmeye başladı. Öbür güreşte adalının sert elenseleri altında geçiyordu. Böylece bir 10 dakika geçince Koca Yusuf'un birden çapraza girerek hasmını sürmeye başladığı görüldü. O zaman taraftarları hemen coştular. Güreş sona eriyor demekti. Koca Yusuf'u teşvike koyuldular bile.
1: Hadi Yusuf'a vur çangalı, bitir işini. Yen gayrı şu delikanlı ya.
0: Ne var ki herkesin beklediği bu şey olmadı. Kurtdereli kuvvetli hasmını savurarak kendisini çaprazdan kurtarmanın yolunu buldu. O zaman sesler kesildi. Güreşten anlayanlar bu genç pehlivanın hiç de boş olmadığını sezer gibi oldular. Deme pehlivan Koca Yusuf'u bu şekilde savurmaz. Savuramaz ve çaprazından kurtulamazdı yani. Tabii bunu Koca Yusuf da anlamış ve birden uyanmıştı. Şimdi ense bağladığı hasmını ağır ağır sürüyordu derken birden iki eli hasmını öne doğru kuvvetle çekerek eğdi ve aynı anda çevik bir hareketle arkasına dolanıverdi. Bu beklenmedik haber karşısında Kurtdereli hemen kendini yüzük koyun yere atarken çok kimseler güreşi artık sona ermiş gözüyle bakmaya bile başlamışlardı. Nitekim her taraftan sesler yükselmeye başladı bile.
1: Hadi Yusuf'a, Gündere, saydır yıldızlar şuna. Hadi aslan.
0: Koca Yusuf'un da maksadının bu olduğu, genç hasmını kısa bir zamanda yenmek istediği açık açık anlaşılıyordu. Kendisini biraz daha yormak ve yıpratmak için kemaneye filan geçmeden künde aramaya başlamış olması bunu açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Herhalde Kurtdereli'nin dakikaları sayılı olmalıydı. Taraftarları bir taraftan Koca Yusuf'un genç hasmını kündelemesini beklerken bir taraftan da şöyle konuşuyorlardı.
2: Bu iş burada biter.
1: Evet, hasmı pek hafif geldi Yusuf ağa.
2: Fena bir geç değil ama karşısındaki Koca Yusuf canım.
1: 20 dakika oldu, kendisine bu kadar dayanması da büyük bir şey doğrusu.
2: Evet evet. Bununla her zaman övünebilir.
1: Hem de çok haklı olarak ha.
0: Koca Yusuf dediğimiz gibi künde almak için çabalıyordu ama istediği oyunu bir türlü alamıyordu. Kurtdereli onun zorlamalarına pek güzel karşılık veriyordu. Tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece kuvvetli olduğunu Koca Yusuf ilk defa görüyordu. Kendisini kolayca istediği anda yenebileceğini sanırken durumun hiç de böyle olmadığını görüyordu. Bunu anlamak kendisine bir şaşkınlık verirken Kurtdereli'nin birdenbire tekten kapara kalktığı görüldü. Hemen bu dere kaptırdı. O kaptırdığı paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmıyordu. Kurtdereli'nin bu şekilde alttan kalkmaya muvaffak oluşu herkesi şaşırtmıştı. Şurada burada hemen konuşmalar başladı.
1: Bu Kurtdereli denilen pehlivan yamanmış be.
2: Ne rahat kalktı yerden, bak bak.
1: Vallahi gözlerime görmesem inanmazdım ha.
3: Aşk olsun demek gerekir ha.
1: İşte boş bir pehlivan değil ha.
3: Orası doğru ama Koca Yusuf onu gene de çabuk yener. Emniyet vermiyordu kendisine. Şimdi onun zorlu bir genç olduğunu anlayınca işi ciddi tutacak ha, göreceksiniz.
0: Nitekim bu görüşün ne kadar doğru olduğu hemen anlaşıldı. Koca Yusuf şimdi ciddi, kendisininki gibi deli ormanlı olan bu gence karşı pek sert, pek sıkı hamlelerle girişmişti. Fakat bu hamleleri karşısında gencin üzerinde pek de beklediği tesiri yapamıyordu. Genç Kurtdereli bu sert hamlelerden kolayca sıyrılmanın yolunu bulabiliyordu. Böylece dakikalar ilerledikçe güreş de adeta bir denkleşme olmaya başladı.
3: Koca Yusuf'un bazı müfrit taraftarları bu durum karşısında sabırsızlanmaya başlamışlardı. Şuradan buradan sesler aksediyordu.
1: Hadi be Yusuf ağa. Çok uzattın iş amma. Yarım saat oldu, yeter artık yahu.
3: Ne var ki bütün bu seslenmeler durumu değiştirmiyordu. İki pehlivan arasındaki güreşi en büyük dikkatle izleyenlerden biri de baş hakem Kel Aliçoy'du. Koca Yusuf'a düşen pehlivanın hakemlik arkadaşlarından küçük Hüseyin pehlivanın çırağı olduğunu öğrenmiş olduğundan bir ara kendisine dönerek
1: "Bu senin çırakta çok iş var Hüseyin pehlivan."
3: dedi. Çırağının güreşini büyük bir heyecan içinde izlemekte olan küçük Hüseyin pehlivan Aliço'nun onu beğenmiş olmasına da pek sevindi. "Daha çok genç Koca Usta" diye karşılık verdi. "İlk defa Yusuf gibi bir pehlivanla tutuyor" dedi.
1: "Ya mı? Yusuf'un ona bir şey yapabildiği yok baksana."
3: "Belki de ona kıymet vermediği için gevşek davranıyor ya."
1: "Başlangıçta öyleydi ama şimdi değil ha." "Aferin senin çıra."
3: "Sağ ol usta."
1: "Ona iyi bak. Allah bozmazsa çok geçmeden adını her yerde geçirecek bir pehlivan olur ha."
3: "İnşallah." Kel Aliço doğru konuşuyordu. Koca Yusuf artık ilk defa tuttuğu bu genç pehlivan karşısında varını yoğun ortaya koymuş bulunuyordu. Hamlelerini sertleştirebildiği kadar sertleştirmişti. Buna rağmen karşısındakinde hiçbir gevşeme yoktu. Kendisine başarıyla karşı duruyordu. Girişmek istediği bütün oyunları da vaktinde sezip bunları boşa çıkarmaya muvaffak oluyordu. Hamleleri hep Koca Yusuf yapmakta olduğu halde güreş denkleşmiş sayılırdı. Bir kısım seyirciler bunu başka şekilde yorumlamaya başlamışlardı şimdi. Bunlar şöyle diyorlardı:
4: "Koca Yusuf aslını istediği anda rahatça yenebilir. Ve onu bekliyor bana göre."
3: Bu sözlere inananların sayısı gitgide artıyordu. Güreş bu şekilde 45 dakika kadar sürdü. Sonra da o beklenmeyen şey oldu. İki pehlivan karşılıklı olarak ense bağlamış birbirlerini zorlayıp duruyorlardı. Bir ara kurt dereli sol ayağını fazlaca ileri alınca Koca Yusuf kolunun uzunluğundan faydalanarak uzanıp hasmının paçasını sağlam bir şekilde eline geçirmeye muvaffak oldu. Kurt dereli bunu sezince bir taraftan ayağını gererken bir taraftan da hasmına abanmaya başladı. Paçasını Koca Yusuf'un pençesinden ancak bu şekilde kurtarmaya muvaffak olabilecekti. Ne var ki Koca Yusuf'un pençesiydi bu pençe. Yapıştığı yerden kolay kolay sökülebilecek gibi değildi. Nihayet bu Koca Yusuf'tu. Kurt derelinin de kuvveti ortada. O da gittikçe artan bir kuvvetle ayağını germekte devam ediyordu. Sonra birdenbire Koca Yusuf'un pençesinin hasmının paçasından ayrıldığı görüldü. Ancak Koca Yusuf'un parmakları arasında bir şeyler vardı ve kurt derelinin sol paçası sarkmıştı. Bu durum karşısında güreş birdenbire durmuştu. Koca Yusuf'un elindeki kurt derelinin kısmetinin köşe bent denilen çuhasıydı. Pehlivanlar paçalarını bağlarlarken kısmetlerinin iç tarafına çuha sararlar ve ipi bunun üzerinden dolayarak hasmının parmaklarını içeriye giremeyecek şekilde sıkıca sararlar. Böylece çok sıkı bağlanan paça ayağı kesmez, damarları boğmaz, kan dolaşımını engellemez. İşte Koca Yusuf zorlama sonunda bu çuha parçasını sökmüş bulunuyordu. Ve köşe bent elinde kalınca da kurt derelinin paçasını bağladığı ipler gevşemiş, paça sarkmıştı. Bu duruma düşen bir pehlivan kendi ayarında bir hasım ile güreşiyorsa bu güreşi kaybetmeye mahkum kalırdı. Çünkü hasmı her zaman gevşeyen paçasını ele geçirebilir ve hatta kısmetini bile dikiş yerinden yırtabilirdi. Küçük Hüseyin pehlivan bu talihsizlik karşısında yerinden kalkmış, ortaya doğru yürümüştü. Cazgır'la birlikte aynı zamanda iki pehlivanın yanına ulaştılar. Şimdi güreşin sonucu Koca Yusuf'a kalmış bulunuyordu. İsterse hasmına paçasını yeniden bağlaması için izin verebilirdi. O zaman da güreş yeniden başlardı. İstemezse hasmının pes etmesi gerekirdi.
0: Kurtdereli ona bakarak paçamı yeniden bağlamama izin verecek misin usta diye sordu. Yüzünden uğramış bulunduğu bu talihsizlik karşısında ne derece üzgün olduğu pek kolay anlaşılabilirdi. Yusuf cevap vermeden önce başını öbür güreşe çevirdi. Bu sırada Adalı Halil katrancıyı bastırmış durmadan kemaneler çekiyordu. Belki de hasmı bu durum karşısında fazla dayanamadan pes ederdi. O ise ilk defa tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece çetin olduğunu pek güzel anlamış bulunuyordu. Evet, her şeye rağmen onu yenebilirdi ama iyiden iyiye yorulmak zorunda kalacaktı. Asıl rakibi olan Adalı Halil pehlivan karşısında bu derece yorgun bir halde çıkmak tabii onun ekmeğine yağ sürmek olurdu. Üstelik baş hakemlik yerinde Adalı Halil pehlivanın ustası ve kendisinin baş düşmanı olan Aliço oturuyordu. Kendisini tehlikeye atmak istemedi ve Kurtdereli'ye değil de yanlarına gelen ustası Küçük Hüseyin pehlivana dönerek şu sözleri söyledi. Maşallah çok iyi bir çırak yetiştirmişsin. Bu delikanlı kısa bir zaman içinde çok büyük bir pehlivan olacak. Onu fazlasıyla beğendim. Ona istediği izni de eğer sen de istersen vermeye hazırım. Ama o zaman çok daha sert güreşmek zorunda kalacağım. Başka türlü kendisini yenemeyeceğimi anladım çünkü bu körpe delikanlıyı bana ezdirmezsen çok daha iyi olur diyordu.

Küçük Hüseyin pehlivan onun ne demek istediğini hemen anlamıştı. Koca Yusuf gibi dobra dobra konuşmasını seven bir pehlivanın sözlerindeki manayı pek güzel kavramış bulunuyordu. Hemen çırağına döndü. Öp Yusuf ağanın elini dedi. Bu aynı zamanda kendisine pes etmek manasına geliyordu. Demek ustası güreşi bırakmasını uygun buluyordu. İtiraz etmeden dediğini yaptı. Koca Yusuf da onu alnından öptü ve şu sözleri söyledi. Dediğim gibi maşallah çok iyi pehlivan olmuşsun. Ne benden ne de Adalı'dan geri kalan tarafın yok. Haftaya Çanakkale'de güreşler var. Ortaya güzel bir deve koymuşlar. Bu güreşe mutlaka gelmelisin. Olur gelirim dedi. Durum bu şekilde gelişince ve Kurtdereli güreşi Koca Yusuf'a bırakınca Cazgır'da sonucu bu şekilde ilan etti. Kurtdereli Mehmet pehlivan güreşi bırakmış, Koca Yusuf pehlivan galip gelerek sona kalmıştır dedi. Şimdi ortada sadece bir çift güreş kalmıştı ve Adalı katrancıyı durmadan zorluyordu. Bu Kurtdereli'nin ciddi olarak güreşe başladığından beri uğramış bulunduğu üçüncü mağlubiyetti. Ve pek tabii olarak üzgündü. Uğramış olduğu talihsizlikten dolayı neredeyse ağlayacaktı.

Koca Yusuf gibi bir pehlivana böyle davranmak hiç yakışık alır mıydı? Sanki kendisine paçasını yeniden bağlaması için izin verecek olsa ne kaybederdi? Ustası onun bu üzgün halini fark edince, "Üzülmene sebep yok Mehmet," dedi. "Koca Yusuf'un seni nasıl takdir ettiğini gördün. Pehlivanlığını Aliço bile takdir etti. Ezilmeden güreştin. Koca Yusuf çok efendi bir pehlivandır. Göreceksin, altta kalmayacaktır. Sana her zaman paçasını bağlaman için izin verirdi ama onun asıl hasmı Adalı Halil pehlivandır. Onunla güreşirken iyi durumda olmak, fazla yorgun düşmemek istedi. Bundan da yerden göğe kadar hakkı var ya." Kurtdereli bu sözlerin haklı olduğunu anlıyordu ama gene de üzüntü duymaktan geri kalmıyordu işte. İşte çardak güreşinin aslı budur. Bazıları bu meşhur güreşte Koca Yusuf'un Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kısmetini boydan boya yırttığını, bazıları da parça parça kopardığını ileri sürerler ki bu doğru değildir. Tabii bu arada paçayı saran iplerin iki pehlivanın kuvvetine dayanamayacak çatır çatır koptuğunu da ileri sürenler var. Halbuki İngiliz sicimi denilen bu son derece sağlam ve 15-20 kat olarak sarılan ip hiçbir şekilde insan kuvvetiyle koparılamaz. Değil insan pençesi, bir çift mandanın kuvveti bile buna yetmez. Bu güreşi çok iyi bilen meşhur Manisalı Rıfat Pehlivan aynen şu şekilde anlatmıştır. Doğru olan ve akla uygun gelen de budur. Öbür rivayetler sadece birer masaldan ibarettir. Şimdi gelelim çardak güreşlerinin sonuna.

0: Adalı ile katrancı arasındaki güreş bütün tahminlere rağmen 2 saatten önce bitmemişti. Katrancı doğrusu kuvvetli rakibine karşı çok güzel bir güreş çıkarmış. Adalı'ya ezilmeden 2 saat karşı koymuştu. Sonunda Adalı hasmını bastırarak bir dış kazık vurmuş ve sıvazlayarak kendisini hatalamaya ve yenmeye muvaffak olmuştu. Böylece beklendiği gibi Adalı ve Koca Yusuf hasımlarını ortadan çıkararak karşı karşıya kalmışlardı. Ne var ki Adalı fazla yorulmuş bulunduğunu ileri sürerek Koca Yusuf'la yapacağı son güreşin ertesi güne bırakılmasını istedi. Ustası baş hakem Kel Aliço da kendisini destekledi. Bu işe razı olmak veya olmamak gene de Koca Yusuf'a kalmıştı. Koca Yusuf kazanacağı ödülü tehlikeye atmak istemediği için
1: güreşi uzatacağını hasmını çabuk yenseydi güreşimizin yarına bırakılmasını kabul etmiyorum. Ya şimdi karşıma çıkar ya da yenik sayılır.
0: Cevabını verdi. Tabii o da haklıydı. Gene de Adalı'ya başvurdular. Vakit vardı. 15-20 dakika kadar dinlenebilir, kendini toparlayabilirdi. Fakat Adalı bunu kabul etmedi. Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin maalesef sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki bölümlerle neler gelişecek. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Seslendiren Sacit Onan.
1: Kalp ve Dil.

Dilim seni dilim dilim dileyim. Başıma ne gelirse senden bileyim. Diyen haklıdır. Çünkü insanı vezir yapan da, rezil eden de dilidir. Yevmi mahşerde senden kalbi selim isterler diyenler haklıdır. Çünkü kalp Allah'ın

onun evini pak tutmak her kulun vazifesidir. O paklık ruh inceliği, mana derinliğidir. Bu sebepten kalbi ve dili pak olanın alnı da aktır. Kalbi ve dili kara olanın yüzü de karadır, kara çıkacaktır. Bu durumun tespiti için Hazreti Lokman'ın şu hikayesi çok güzel bir örnektir. Hazreti Lokman, Lokman Hekim, yanında yardımcısıyla ava çıkmıştı. Avdan dönerken bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gece misafir kalması için ısrar etti. Lokman Hazretleri de kabul ederek o gece misafir kaldı. Kabile reisi Hazreti Lokman için bir koyun kestirdi. Hazreti Lokman çömezine, "Kesilen hayvanın en temiz iki azasını kes, bana getir," dedi. Çömezi de gidip koyunun kalbini ve dilini kesti, getirdi. Hazreti Lokman, "Aferin, bildin," dedi. İkinci gün başka bir kabile reisi Hazreti Lokman'a bir gecede kendisinde misafir kalması ve evini şereflendirmesi için ısrar edince Lokman Hazretleri onu da kırmayıp bir gecede onun evinde kaldı. Orada da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Hazreti Lokman gene çömezine döndü. Bu sefer "Hayvanın bana en pis yerinden ikisini kes getir," dedi. Yardımcısı yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hazretleri çömezine, "Aferin, bunu da bildin. Hakikaten insanın ve hayvanın en pis ve temiz yeri kalbi ve lisanıdır," buyurdu. Kalpte ne varsa dile o gelir. Dilde ne varsa hale o yansır. Hal ne ise kişi de odur. Çünkü hal ruhun tercümanıdır. Bu sebepten kişi haline dikkat eder ki lisanı kalbinin olsun ve kalbi de kalbi selim olanlardan olabilsin. Lisan halin lisanıdır. Kalp ruhun incisidir. Kalbi ve lisanı bir olan aşktır. Aşkla olan da aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve

Hazreti Veysel Karani, dünyanın batıl inançlarla karanlık içinde yüzdüğü bir dönemde, İslam'ın doğuşundan önce Yemen'in Karen köyünde bu aleme gözlerini açan bir velidir. Hem de velilerin öncüsüdür. Doğuşunda gönlünü ışıklandıran tek Allah inancı, daha çocukluk yıllarında başlamış, olgunluk çağına geldiğinde bu inanca peygamber sevgisi eklenince, iç aleminde dış alemlere görür pencereler açılmıştır. Okul görmediği, bir harf bilmediği halde, yüce Allah ona gayb alemlerini açmış ve kimseye gerek duymadan gizli hazinelerini öğrenmek ve görmek mutluluğunu bağışlamıştır. Veysel Karani Hazretleri, Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış büyük velidir. İsmi Üveys bin Amir el-Karani'dir. Yemen'in Karan köyünde doğmuştur ve doğum tarihi bilinmemekle birlikte 555-560 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Soyu Yemen kabilelerinden, Muradoğullarından gelmektedir. Babasının ismi Amir'dir. Veysel Karani Hazretleri 4 yaşındayken babası vefat eder. O, annesinden başka kimsesi bulunmadığından bin bir güçlükle herhangi bir tahsil görmeden büyür. Gönlü ulvi hislerle kaynaşan ve artık çalışıp annesine bakabilecek çağa gelen Hazreti Üveys bir iş aramaya koyulur. İç dünyasıyla baş başa kalabilmek için deve çobanlığı yapmaya başlar. Üveys el-Karani Hazretleri bir gün develeri otlatırken buruşuk meyvelerden birisini ısırdı. Acıydı. Allah Celle Celaluhu her bir nimeti fayda için yaratmıştır diyerek acı bulduğu o meyvelerden birazını ateşin üzerine attı, kavurdu, çiğnedi, acılıkları kalmamıştı. Bir saat sonra Hazreti Üveys'in aklı içi bir olmuştu. Sanki daha rahat düşünür, çevresini daha iyi görür olmuştu. Hazreti Üveys bu meyveye en yakışan ismi söyledi. Madem ki yiyeni keyiflendiriyor, bunun adı Keyfe olmalıdır, dedi. Günümüzde Keyfe adı kahve olarak anılmaktadır. Keyifle içilen kahveyi bulan Üveys el-Karani Hazretleridir. Velilerin öncüsü Veysel Karani Hazretleri, alim görmeden ilimle donanmış, keyiften uzak durmasına rağmen kahveyi keşfetmiştir. Hazreti Veysel Karani deve çobanlığı yapmaya başlayınca, ihtiyar ve hasta annesi olmasa, deve otlattığı sakin vadilerden, uzletgahından, Allah ile baş başa kalmaktan bir an olsun ayrılmak istememektedir. Artık Veysel Karani Hazretlerinin ufku öyle geniş, aydınlık, gönlü öyle duyarlıdır ki her an bir kurtarıcının haberini beklemektedir. Ve beklediği kutlu haber çok geçmeden kendisine ulaşır. Bu haber Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in zuhur ettiği ve insanları hak dine davet ettiği haberidir. Hazreti Veysel Karani bu haberi duyunca hiç kimsenin irşat ve teşviki olmadan ona tabi olur. İslam'a ve Hazreti Muhammed'e gönülden bağlanır. Annesine de kelime-i tevhidi bizzat kendisi öğretir. Peygamber Efendimiz'in sağlığında o da Müslüman olarak yaşamış, Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle görmediği için sahabi olamamıştır. Fakat tabiin büyüklerinden olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye gitmiş, çok hürmet görmüştür. Önceleri kendi memleketi Yemen'de yaşamış, sonra Basra'ya gitmiştir. Üveys el-Karani Hazretleri, Yemen'deyken deve güder, geçimini onunla temin ederdi. Geçimi ve yaşamı oldukça sadeydi. Hasta, ama ve ihtiyar annesinden başka kimsesi yoktu.

güttüğü develer için belli bir ücret istemez, ne verirlerse kabul ederdi. Fakir olanlardan hiç ücret almazdı. Aldığının yarısını sadaka olarak fakirlere dağıtır, kalanını da kendi ihtiyaçlarına ve annesine harcardı. Veysel Karani Hazretleri bütün ömrü boyunca sevgili peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşmuş, bir an bile inancından taviz vermemiştir. Hatta kulluğunda o dereceye yükseldi ki her hali, her hareketi ve her sözü insanlara ibret ve nasihat olmuştur. Kimseden incinmemiş ve kimseyi incitmemiştir. Onun en önemli vasfı Peygamber Efendimiz'e olan aşkı, ibadete canla başla devamı ve annesine saygısıdır. Annesine çok hizmet edip hayır duasını almış, Resulullah Efendimiz'i görmek için yanıp tutuşmuş, annesinden aldığı izin gereği onu evde bulamayınca geri dönmüştür. Bu saygı ve bu hatır şinaslığıyla ilahi müjdelere mazhar olmuş, Peygamber Efendimiz onun için Üveysi Karani, İhsan ve iyilikte tabiin hayırlısıdır buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi bekaya hicreti yaklaşınca Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'ye vasiyet buyurdular. Benden sonra arkamdaki hırkamı Üveys'e veriniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim ümmetimde Üveys adında bir kişi vardır. Kıyamet gününde Rebiya ve Mudar kabilelerinin koyunları tüyü sayısınca günahlı kişilere şefaat edecektir. Beni ziyaret etmek imkanına erişemediğinizde kardeşim Veysel Karani'nin makamını ziyaret ediniz buyurmuştur. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali emaneti kendisine ulaştırmak için tam 10 yıl Veysel Karani Hazretlerini aramışlar ve Peygamber Efendimizin selamıyla hırkasını ona teslim etmişlerdir. Hırka-i Şerif'i hürmetle aldı, öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü. Sonra, siz burada bekleyin diyerek hırkayı yere bırakıp, yüzünü yere koymuş ve Cenab-ı Hakk'a şöyle duada bulunmuştur. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz, ben fakir, aciz kuluna Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile hırka-i şeriflerine göndermiş diyerek şükretmiş ve günahkar olan bütün Müslümanların affı için dua etmiş. Birçok günahkar Müslümanın affolduğu bildirilince hırka-i şerifi hürmetle giymiştir. Peygamberimizin hırkasının Hazreti Veysel Karani'ye verilmesinden sonra ve Peygamberimizin onun hakkındaki övgülerinin duyulmasından sonra Hazreti Veysel Karani'nin gözünde değeri artar, herkes ona hürmet eder. Annesi vefat etmiş bulunan Hazreti Veysel Karani'nin yüceliği bu hadiseden sonra Karan'da bilindiği ve kendilerine olan hürmet arttığı için köyden ayrılırlar. Kufe'ye giderler. Hazreti Veysel Karani'nin Kufe ve Basra taraflarındaki hayatı da eskisi gibi yine ıssız vadilerde, tabiatın kucağında ve kendi uzletgahında Hakk'a niyazla geçmektedir. Veysel Karani Hazretlerine Peygamber Efendimiz tarafından hediye edilen hırka-i şerif, Van civarında İrisan beylerine kadar gelmiş ve 1618 senesinde Osmanlı padişahlarından Sultan II. Osman Han'a getirilip hediye edilmiştir. Sultan Abdülmecid Han bu hırka-i şerif için Fatih civarında hırka-i şerif camiini yaptırmıştır. Günümüzde bu hırka her sene Ramazan ayında camekan içinde halkın ziyaretine açık tutulmaktadır. Hazreti Ali'nin halifeliği sırasında iki Müslüman grup arasında çıkan Sıffin Savaşı'nın hazırlıkları esnasında Hazreti Ali tarafında safında savaşa katılması ricasıyla Medine'ye davet edilirler. Memnuniyetle bu davete icap eden Hazreti Veysel Karani,

hemen Medine'ye hareket eder. Daha sonra da Hazreti Ali'nin yanında Sıffin Savaşı'na katılırlar. Sıffin Savaşı esnasında Veysel Karani de yaralanarak miladi 657, hicretin 37. senesinde Şevval ayının 18. günü Fırat Nehri kenarında savaş meydanında şehit olur. Sıffin Savaşı'nda şehitlerin büyük çoğunluğu savaşın olduğu yerde toprağa verildi. Şehitlerini memleketlerine götürmek isteyenler için tabutlar yaptırıldı. Şehitlerin içinde Hazreti Veysel Karani de vardı. Mübarek naaşı için 3 ayrı kabile toplanmış ve sahip çıkmışlardır. Şehit birdi ancak sahipleri 3'tü. Saatlerce tartıştılar. Ne var ki hiçbir kabile diğerini tatmin edip inandıramadı. Sonunda Hazreti Ali, peki Veysel Karani'nin mübarek naaşını ben korumaya alıyorum. Yarın görüşürüz, dedi. Ve her 3 kabile başkanları dağıldılar. Sabah kalktıklarında her 3 kabilenin tabutlarında da Veysel Karani Hazretleri göründü. Her kabile birbirinden habersiz naaşın kendilerine verildiğini zannederek sessizce naaşı alarak biri Yemen yolunu, biri Şam yolunu, biri de Bitlis yolunu tuttu. Allah aşkının potasında eriyen Veysel Karani Hazretlerinin kerametiyle her 3 kavimde onu kendi memleketlerine götürdüklerini zannederek oradan ayrılırlar ve böylece yeni olayların çıkması önlenmiş olur. Her şeyi bilen ancak yüce Allah'tır. Onun defni ve mezarıyla ilgili anlatılan bilgiler kesin değildir. Nereye ve nasıl defnedildiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Nerede olduğunu ancak yüce Allah bilir. İnsanlardan uzak yaşayan, devamlı ibadet ve tefekkür halinde olan Veysel Karani Hazretleri, benimle en çok konuşan Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'dir demiştir. Ayrıca Veysel Karani Hazretleri, inananlara nasihatlerde buyurmuştur ki, Allahu Teala'yı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz. Ey insan! Bu fani hayatta Allah korkusunu kalbinden çıkarma. Kurtuluş çaresi ona itaattir. Yüksekliği aradım, tevazuda buldum. Başkanlık aradım, halka nasihatte buldum. Nesep aradım, takvada buldum. Şeref aradım, kanaatte buldum. Rahatlık aradım, zühtte buldum. Zenginlik aradım, tevekkülde buldum.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, yaşadığımız çağ, aileleri gafletin esir aldığı bir devirdir. Öyle ki, kitleler halinde nesiller heba edilmektedir. Halbuki israfın en kötüsü insanların heba edilmesidir. Muhterem dostlar, yabancı bir lisan öğrenmek veya dünyevi bir menfaat elde etmek için bin bir emek verip kolejler arasında kıyaslar yapılırken, dini müesseseleri göz ardı ederek yavrularımızı kelam-ı ilahiden mahrum etmemiz ne hazindir. Halbuki en büyük muvaffakiyet, öldükten sonra manevi hayatımız için akar temin edecek, arkamızdan duacı olacak hayırlı bir nesil bırakmaktır. Hasılı dinin, ırzın, malın ve neslin korunması zaruridir. Bunlar ise vatanın muhafazası ile mümkündür. Bu sebeple neslimize küçük yaşlarda muhabbetullah, Kur'an aşkı ve vatanperverlik şuuru vermek mecburiyetindeyiz. Kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim muhabbeti, çorak gönlümüze bereketli Nisan yağmurları gibi yağmadıkça, Muhammedi bir mevsimin zümrütlüğüne kavuşamayız. Gönül bahçeleri, yağmura hasret toprak gibi Kur'an ruhaniyeti ile amel-i salih yağmurlarını bekler. Çünkü bu rahmet yağmurları ile yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, hizmet ve muhabbet filizleri yeşerir. Böylece insan, kainat kitabının hülasası, hilkatin nüsha-i kübrası haline gelir. Rabbi, onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı ve akleden kalbi olur. Elinden, dilinden ve gönlünden bütün varlıklar istifade eder. Kıymetli dostlar, Sureler ve Dualar programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yasin suresindeyiz. Yasin suresi 5. sayfadayız. 55. ayeti kerimede. İnşallah bu ayetlerde hangi hataları yapıyoruz veya muhtemel çıkabilen hatalara yine değinmeye çalışacağız. Ve tabii bu hatalarımızı en güzel şekilde düzeltip bizden istenilen kıraati, bizden istenilen şekliyle Kur'an-ı Azimuşşan'ı okumaya gayret ediyoruz ve etmeye de inşallah devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Yasin suresi 55. ayeti kerimedeyiz. Yine sizlerden ricamız bizleri Kur'an-ı Kerim'den takip etmeniz olacaktır. Türkçe kitaplara inşallah yanaşmayalım. Evet, 55. ayeti kerimeyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashâbel cennetil yevme fî şuğulin fâkihûn. Evet. Hemen başlayalım. İkinci kelimemiz olan inne ashabe kelimesi. Burada eshabe şeklinde bir okuma var. Yani iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi sat harfi. Bu harf kalın bir harftir. Bu harfi sin harfiyle karıştırmayalım. Yani eshabe şeklinde okumayalım. İnne ashabel cenne. Ashabe. Evet. İkincisi de sakin olan sat harfinden sonra gelen ha harfi. Bu harfi de uzatıyoruz ama mide boşluğundan gelen he harfi ile karıştırmayalım bu harfimizi. Boğaz harfi olan ha var burada. İnne ashabel cenneh. Evet, inşallah bu şekilde okumaya gayret edelim. Geçişte ashabel cenneti. Cennet kelimesindeki şeddeli olan nun harfini birazcık tutuyoruz. Gunneli bir harf olduğu için hemen bırakmıyoruz. İnne ashabel cennetil yevme. Tabii bu arada birinci kelimemiz olan inne kelimesindeki şeddeli olan nun da yine bu kabilde. Birazcık tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Fi şugulin fakihun. Fi şugulin. Bu şugulin kelimesinde yine hatamız olabilir, dikkat edelim. Gayn harfi var burada. Ötreli olan gayn harfi var. Bu harfe dikkat ediyoruz. Fî şugulin, şugulin şeklinde bir okuma var. Bu doğru bir okuyuş olmaz. Çünkü burada kaf harfi yok. Gayn harfi var. Hani boğaz harfidir ve bu harfi çıkarırken gargara yaptığımızı düşünelim. Hani gargara yaparken çıkan ses var ya, işte bu ses bu harfin mahrecinde gizlidir. Hatta ta kendisidir, vardır diyebiliriz. Fî şugulin... Ve son kelimemiz olan fakihun kelimesinde de fakihun şeklinde, yani F harfini uzatırken kalın bir sesle okuyan kardeşlerimiz olabiliyor. Dikkat edelim. F harfi ince bir harftir ve bunu uzatırken yine EA arası bir ses veriyoruz. Bu ayetimizi toparlayalım. İn

0: Devam ediyoruz. 56. ayeti kerimedeyiz. Yasin suresi 56. ayeti kerime. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel araiki muttekiun. Hum ve ezvacuhum. Burada hum dedikten sonra sakin olan mimde dudaklar kapanıyor. Ardından vav geliyor. Şöyle bir geçiş burada söz konusu değil. Yani hum ve ezvacuhum gibi bir okuma olmasın. Çünkü burada mimde dudaklar kapandıktan sonra vav da yine ileri gidecek. Acele etmiyoruz ve burada pek fazla da beklemeyelim. Sonra sekteye dönüşmesin. Hum ve ezvacuhum. Hum ve ezvacuhum. Evet, burada acele edersek mimi vava katabiliriz. O yüzden acele etmiyoruz. Cezmin hakkını verdikten sonra vava geçiyoruz. İkisi de dudak harfi olduğu için burada acele etmeyelim. Hum ve ezvacuhum. Fi zilalin. Zilalin kelimesi de zilalin şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada öncelikle birinci harf zı. Kalın ve peltek olan zı harfi var. İ arası bir sesle bu harfi inşallah okuyalım. Bir de lam elifi uzatalım. Zilalin değil. Fi zilalin. Hum ve ezvacuhum fi zilalin. Alel araiki müttekiun. Alel araiki. Alel kelimesi yine burada aynı harfinden bahsedeceğiz. Bunu alel eraiki şeklinde okumayalım. Yani ala diye bir okuyuş olmasın. Zaten aşina olduğunuz hatalarımız hemen hemen aynı. Ala kelimesinde de ayn harfine dikkat ediyoruz. Alel şeklinde elif olarak okumuyoruz buradaki ayn harfini. Boğazımızı sıkıyoruz ve bu harfi çıkarmaya çalışıyoruz. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki. Alel eraiki. Evet, bu şekilde inşallah okumaya gayret edelim. Ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareke almış A sesiyle okuyoruz. Yavaş okumalarda tabii burada 4 elif miktarı bir uzatmamız var. Yukarıdaki kırmızı çizgi asar dediğimiz çizgi 4 elif miktarı burayı uzatmamız gerekiyor. Ama namazda okursak bu denli uzatmamıza gerek yok. Son kelimemiz olan müttekiun kelimesinde son harfe gelirken burada ü'yü uzatırken müttekiun şeklinde bunu burada kırık hemze var. Bunu ayn harfiyle karıştırmayalım. Hani bazı kardeşlerimiz bunu ayn olarak okuyorlar. Müttekiun şeklinde. Halbuki burada ayn harfi yoktur. Vav'ın üzerindeki hemze kırık hemzedir ve bunu ayn şeklinde okumuyoruz. Elif şeklinde okuyoruz. Altında da küçük bir ibare var. Met yazılı Arapça. Bu uzatmak demektir. Burada birazcık uzatıyoruz ayet sonu olduğu için. Alel-erâike müttekiûn. Elif olarak tabii okuyoruz bunu da. Bu ayetimizi de toparlayalım. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel-erâike müttekiûn. Devam ediyoruz. Lehum fîhâ fâkihetu ve lehum mâ yedde'ûn. Lehum fîhâ fâkihetun. Yine burada uzatan F harfimizi bir elif miktarı uzatırken yine EA arası bir ses veriyoruz. Ve H harfi var. Fakihetun. Buradaki H harfini de H ile karıştırmayalım. Burada H harfi yok. Burada güzel H dediğimiz mide boşluğundan gelen H var. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un. Son kelimemiz olan yedde'un kelimesinde ayını uzatırken bunu da yine elif olarak okumayalım, uzatmayalım. Yani yeddeun şeklinde bir okuma var. Dikkat ediyoruz. Burada yine ayn harfi var. Boğazımızı yine burada sıkıyoruz. Boğaz harfi olan ayını çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yeddeun. Yeddeun.
0: Devam ediyoruz. 58. ayeti kerimeye geldik. Yasin suresi 58. ayet.
1: Selamun kavlem mir rabbir rahim.
0: Evet. Bu ayet bizim günlük hayatımızda da hani duyarız. Büyüklerimizden genellikle duyarız. Selamun kavlen mir rabbir rahim şeklinde çok okunuyor zaten. Bu kelimeye dikkat çekecektik. Kavlen kelimesine dikkat çekecektik.
1: Selamun kavlen.
0: Yani kavlen şeklinde okunuyor.
1: Selamun kavlem. Kavlem
0: kaf. Yani kef harfi burada yok. Dikkat ediyoruz buraya da.
1: Selamun kavlem mir rabbir rahim.
0: Mir rabbi. Burada yine geçiş var. Sakin nun ra harfine uğramış.
1: Mir rabbir rahim.
0: Şeddeli olan, şeddeli ve esreli olan B'den ra'ya geçerken yine ra'ya katıyoruz buradaki harekeyi.
1: Selamun kavlem mir rabbir rahim.
0: Rahim kelimesi de rahim şeklinde okunuyor. Yani yine burada mide boşluğundan gelen H olarak okunuyor. Dikkat ediyoruz, burada H harfi yok. H harfi var, esrelidir.
1: Mir rabbir rahim.
0: Evet. Bu ayetimizi de tekrarlayalım.
1: Selamun kavlem mir rabbir rahim.
0: Evet, devam ediyoruz. 59. ayetteyiz. 5. sayfa 59. ayeti kerime Yasin suresi.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mücrimun.
0: Vemtazul yevme. Burada vemtezu şeklinde bir okuma oluyor. Yani burada T harfini bir elif miktarı uzatıyoruz.
1: Vemtazul yevme
0: eyyuhel mücrimun. Son kelimemizde eyyuhel mücrimun şeklinde. Yani cim harfimiz burada Ç olarak okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Zaten Arapçada Ç harfi yok. Cim harfi var. Sakindir.
1: وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Tabi burada yine esreli olan ra harfi ince okunması gerekiyor. İ sesini veriyoruz.
1: مُجْرِمُونَ.
0: Evet. Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Evet. Devam ediyoruz. 60. ayeti kerimeye geldik. 5. sayfadayız. Yasin suresi 60. ayeti kerime.
1: اَلَمْ اَعْهَدِ اِلَيْكُمْ.
0: Evet. Elem a'had. İkinci kelimeyle devam edelim. Burada a'had, acele etmiyoruz bu kelimede. Acele edersek burada harflerimizin mahrecini tam manasıyla çıkaramayabiliriz. Dikkat ediyoruz. Öncelikle sakin olan ayn harfi.
1: Elem a'had.
0: Elem a'had şeklinde çok yaygın bir hata ile okunabiliyor bu kelimemiz. Dikkat ediyoruz. Acele etmiyoruz. En önemlisi bu ve sabrediyoruz inşallah.
1: Elem a'had.
0: Bu şekilde. Birincisi sakin olan ayn harfi, ikincisi de sakin olan dal harfi. Burada tecvid kaidemiz gereği zaten kalkale yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla acele etmiyoruz.
1: Elem a'had.
0: Evet. İleykum.
1: Elem a'had ileykum ya beni Adem'e.
0: Ya beni kelimesinde yebeni şeklinde yine çıkabilen hatalar arasında var. Bazı kardeşlerimiz buradaki Y harfini uzatmadan Ye beni Adem'e şeklinde okuyorlar. Dikkat edelim, burada bir elif miktarı uzatıyoruz Y harfini.
1: Elem a'had ileykum ya beni Adem'e.
0: Adem'e.
1: Ella te'budu şeytan.
0: Ella. Yine burada geçiş var. Kaidemiz gereği sakin olan nunu lama bitiştirdik.
1: Ya beni Adem'e elle,
0: enle değil de
1: elle te'budu şeytan.
0: Te'budu şeytan. Birinci kelimemiz te'budu, ta'budu şeklinde okunabiliyor. Ta'budu şeytan şeklinde yine yaygın olan okumalar arasında. Burada sakin olan ayn harfini çıkarmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu.
1: Elle te'budu şeytan.
0: İkincisi de duracağız burada. Durmadan önce t harfini uzatıyoruz ama uzatırken de şeytan şeklinde, yani d harfini t olarak okumayalım. Buraya da dikkat edelim.
1: Elle te'budu şeytan. Şeytan ta.
0: Bu harfin mahreci bu şekilde inşallah. A sesi veriyoruz kalın bir harf olduğundan dolayı.
1: Elem a'had ileykum ya beni Adem alla ta'budu şeytan.
0: Nunu da durduğumuz esnada belirgin bir hale getiriyoruz. Devamında innehu lekum aduvvun mubin.
1: İnnehu lekum.
0: Burada innehu derken nunu birazcık tutuyoruz. Hü'yü de burada uzatıyoruz. Gizli bir uzatma var.
1: İnnehu lekum.
0: Evet, lekum kelimesinde buna hata demeyelim. Lekum, yani kef harfi ötreli olduğu zaman kum şeklinde u sesiyle okunuyor.

Halbuki burada kef harfi ince bir harf olduğu için bizim kıraatimizce, dolayısıyla bunu kum yani u sesiyle değil de u-ü arası bir sesle okumamız gerekiyor. Bu yanlış olmaz. Namazda le kum desek namazımız bozulmaz. Namazımızın fesadına uğrayacak herhangi bir şey yapmış olmayız. Namazımız sahihtir. Fakat burada bizden istenilen kıraat bu şekilde. Yani le kum, ü de değil, çok ince de değil, çok kalın da değil. Yani innehu le kum değil, innehu le küm, çok ince de değil, tam ortası. İnnehu lekum, lekum, aduvvun mübin, aduvvun kelimesi de yine aduvvun şeklinde okunuyor. Ayn harfinden öncelikle hemen bahsedelim. Aduvvun yani sanki elif varmış gibi okunuyor bu harfimiz. Burada ayn harfi var. Boğazımızı burada sıkıyoruz. Aduvvun mübin. Şeddeli olan vavı da birazcık tutuyoruz. Aduvvun kelimesinde ayn harfine dikkat ediyoruz, elif olarak okumuyoruz ve burada bir geçiş yapacağız. Şeddeli olan vavdan mime geçerken buradaki tenvini mime katacağız ve mimi birazcık burada tutacağız inşallah. İnnehu lekum aduvvun mubin. Bu ayetimizi toparlayalım. Elem a'had ileykum ya bani adam alla ta'budu'ş-şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Evet, devam ediyoruz. 61. ayeti kerimedeyiz. Yasin suresi 61. ayeti kerime. Ve eni'buduni. Hemen başlayalım. Ve eni'buduni geçişte esreli olan nundan sakin olan ayna, ayn harfine geçiş esnasında ve eni buduni şeklinde zaten bir okuma var. Dikkat ediyoruz. Öncelikle sakin olan ayn harfine. Ve eni buduni. İkincisi de durduğumuz esnada nunu bir elif miktarı uzatıyoruz. Yani ve eni buduni şeklinde değil de bir elif miktarı uzatarak burada duruyoruz. Ve eni buduni bir elif miktarı. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. هَذَا kelimesinde yine pertek olan Z harfine dikkat ediyoruz. هَذَا şeklinde okunabiliyor veyahut da هَذَا şeklinde de çok ince de okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Her iki harfi birer elif miktarı uzatıyoruz. هَذَا ikisi de E-A arası bir sesle. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Sıratun kelimesinde yine iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi sat harfi. Bunu sin harfiyle karıştırmayalım. Siratun, siratun şeklinde bir okuma var. Dikkat ediyoruz. Sat harfi kalın bir harftir. Esre harekesi aldığı için de ı-ı arası bir sesle. Hâzâ siratun, hâzâ siratun. Evet, bu şekilde inşallah okumaya gayret ediyoruz. Ra harfimiz yine burada üstün bir hareke aldığı için a sesiyle okuyoruz. Bir elif miktarı uzatıyoruz. هَذَا صِرَاطٌ. Ve tı harfi, tenvinli ve ötreli olan tı harfini de burada yine kalın olan bir harf olduğu için u sesi veriyoruz. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Tabii burada mime katacağız buradaki harekeyi. صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Devamında son kelimemiz olan müstakim kelimesinde kaf harfi burada kalın bir harf olduğu için ve esra harekesi aldığı için de yine ı-ı arası bir sesle okumamız gerekiyor. Müstakim yani müstakim doğru okuyuş olmaz. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. مُسْتَقِيمٌ. Bu ayetimizi de toparlayalım. وَاَنِ اَعْبُدُونِي. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Devam ediyoruz. 62. ayeti kerimedeyiz. Bu ayetle inşallah bu dersimizi bugün bitireceğiz. وَلَقَدْ اَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. وَلَقَدْ اَظَلَّ. Burada acele etmiyoruz. Zaten birinci kelimemiz olan وَلَقَدْ kelimesi وَلَكَتْ şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu doğru bir okuyuş olmaz. وَلَقَدْ وَلَقَدْ yani kaf harfi kef olarak okunmasın inşallah. İkincisi de dal harfimizde sakin olduğu için kaidemiz gereği kalkale yapmamız gerekiyor. وَلَقَدْ اَضَلَّ. Hemen ikinci kelimemiz olan اَضَلَّ kelimesinde dat harfimiz göze çarpıyor. Yine mahrecinde sıkıntı çektiğimiz, zorlandığımız harflerden birisi dat harfi. Biliyorsunuz

Lat harfi burada yanlış olarak 3 şekilde okunabiliyor. Ya dal harfi olarak okunabiliyor, ya da peltek olan ve, ya da kalın olan zı. En çok da zaten lat harfi kalın olan zı harfiyle karıştırılıyor. Mahreçleri birbirine yakın olduğundan dolayı. O yüzden acele etmeden öncelikle lat harfini çıkarmaya çalışalım. Şeddeli olan lamı da burada tutmuyoruz. Şeddelidir, şedde hakkını verip diğer kelimeye geçiyoruz. Ve lekad edalle. Ve lekad edalle. Yani dal harfi çok acele edersek ve lekad edalle. Sanki bu kelime bitişikmiş gibi okunuyor. Dolayısıyla burada bu ayrımı yapalım. Ve lekad edalle. Minkum cibillen kethira. Cibillen. Cibillen. Evet, bu kelimemizde cim harfi ç olarak okunabiliyor. Dikkat edelim buraya. Cibillen kethira. Ve burada duruyoruz. Kethira. Dururken dikkat edelim. Öncelikle peltek olan s harfine sin harfiyle karıştırmayalım bunu. Yani kesira şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada keskin olan sin harfi yok. Peltek olan s harfi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve ayrıca yine ra harfini burada durduğumuz esnada bir elif miktarı uzatıyoruz yine a sesiyle. Ve lekad edalle minkum cibillen kethira. Efelem tekunu ta'qilun. Efelem tekunu. Burada tekunu kelimesindeki hem kef harfini hem de nun harfini birer elif miktarı uzatıyoruz. Efelem tekunu. Ve son kelimemiz olan ta'qilun kelimesinde yine iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi ayn harfi ta'kilun şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim. Burada elif harfi yok. Yani daha doğrusu t'yi uzatan bir harfi met yok. Ayn harfi var. Sakindir. Boğazımızı sıkıyoruz. Efelem tekunu ta'qilun. Ta'qilun. İkincisi de kaf harfi. Sakin olan ayn harfinden sonra gelen kaf harfi de yine kef harfiyle karıştırılabiliyor. Buraya da dikkat edelim inşallah. Burada kaf harfi var, kef harfi yok. Efelem tekunu ta'qilun. Evet. Bu ayetimizi de toparlayalım. Dersimizi burada bitiriyoruz inşallah. Ve lekad edalle minkum cibillen kethira. Efelem tekunu ta'qilun. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi bu okuduğumuz ayetleri talimi bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşarak bu haftaki dersimizi de bitirmiş olacağız. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırla kalın efendim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler. Zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: Ey suçlular, ayrılın bugün. Ey Ademoğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? Yüce olan Allah doğru söylüyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Hazreti Peygamber engellilere nasıl davranırdı? Tarih boyunca her toplumda engelliler var olduğu gibi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplumda da belli oranda engelliler olmuştur. Bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber, engellilerle insani ilişkiler içerisinde olmuş, onlarla ilgilenmiş, onlara değer vermiş, sorunlarını çözümlemiş, gerektiğinde onları teselli etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Ümmi Mektum'un yanına her gelişinde ona, "Ey hakkında Rabbimin beni uyardığı zat, merhaba" der ve urbasını altına sererdi. Ortopedik özürlü bir sahabi olan Amr bin el-Cemuh, yükümlü olmadığı halde azimet yolunu tercih ederek Hazreti Peygamber'den savaşa katılma iznini almış ve şehit olmuştur. Hazreti Peygamber savaş esnasında onu görmüş ve ona şöyle demiştir. "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin engellilere önem ve değer verdiğinin en güzel örneği onlara kamu alanında görev vermiş olmasıdır. Böylece onları topluma kazandırmaya çalışmış, onları toplumun üretken olmayan bir kesimi olarak görmemiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, görme engelli olan ve hicretten önce Medine'de Kur'an öğreticisi olarak görev yapan Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu anh'ı Mescid-i Nebevi'de müezzin olarak görevlendirdiği gibi, veda haccına ve Uhud savaşına gidişi de dahil çeşitli zamanlarda Medine dışına çıktığında 13 defa Medine'de kendi yerine vekil bırakmış, namazları ok kıldırmıştır. Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu anh, Tebük gazvesinden sonra nazil olan ve savaşa fiilen katılanların geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak özrü olanların bu hükmün dışında tutulduğunu bildiren ayete rağmen, o günden sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip sancağın kendisine verilmesini istemiştir. İslam'da engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu anh vesilesiyle mümkün olmuş, onların vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek beslemeleri gibi konular açıklık kazanmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, namazlarda İbni Mektum radıyallahu anh ve daha başka görme özürlülerin imamlık yapmalarına izin vermiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın önde gelen sahabilerden Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı ortopedik özrü olmasına rağmen Yemen'e vali olarak göndermiş olması kayda değer bir olaydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görme engelli sahabilerin cemaate devam etmelerini ısrarla istemesinde, onların toplumdan tecrid edilmemeleri, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilerek üretici bireyler olmaları, ideallerini gerçekleştirmelerine engel olmama ve onların kişiliklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olma gibi hikmetli bir espri yatmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, engelli engelsiz ayrımı yapmadan insanlara insanca yaklaşılmasını istemektedir. Mekke fethedildiğinde, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, yaşlı ve âmâ olan babası Ebu Kuhafe'yi sırtına yüklenerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirmişti. Bu durumdan rahatsız olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu ihtiyarı evde koysaydın da onun yanına biz gitseydik ya" diyerek saygı ve nezaket göstermiş,

Böylece yaşlı, engelli birisine karşı sergilenmesi gereken tavrı bizlere öğretmiştir. Sahabeden Abdurrahman bin Kab bin Malik radıyallahu anh, babası gözlerini kaybedince ona rehberlik yaptığını ve cuma günü olunca da namaza götürdüğünü bildirir. Hadislerde görme engelli bir kimseye yol göstermenin, sağır ve dilsizle ilgilenmenin, onlara yardımcı olmanın sadaka olduğu belirtilir ve bu tür olumlu davranışlar kişiye sevap kazandırır. Amaya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona rehberlik etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir amanın yoluna engel olanları kınamış, onları yoldan saptıranları, kasten yanlış yola yönlendirenleri lanetliler içerisinde telakki etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu uyarılar, dikkate alınması gereken ciddi uyarılardır. Başkalarına zarar verici, onları incitici hatta sakatlayıcı konumunda olan şeylerin bertaraf edilmesi, bu tür şeylere karşı ilgisiz kalınmaması da hadislerde istenmektedir. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen bir sadakadır. İman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah kelimesidir. En aşağısı ise yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerinde insanın hastalık, sakatlık, bedeni ve ruhi olarak kendisine isabet eden her türlü sıkıntıya düşmesi, günahları için bir bağışlanma ve ahirette ecir almaya bir sebep olacağını ifade etmektedir. Bir Müslümana isabet etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki Allah bunu onun hataları için kefaret kılmış olmasın. Görme özürlü olan bir kişi bu sıkıntısına katlanır ve sabrederse kendisine hadislerde cennet vaat edilmektedir. Mükafatın büyüklüğünün belanın şiddetine göre olduğunu söyleyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden nakledilen kutsi bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu ifade etmiştir. Ben kulumu iki gözünü kastederek iki sevgilisiyle imtihan ettiğimde o buna sabrederse iki göze bedel olarak ona cenneti veririm. Hamdolsun Allah'a ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab suresi 33-21.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505

0: 155-56-56 Denizli. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mithat Paşa, Nüvit Candener, Rüştü Paşa, Timur Çayır, Namık Kemal, Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Sultan Abdülhamit Han'ın tahta geçmesinde meşruti idareyi kabul ediyor görünmesinin etkisi çok büyüktür. Ancak tahta geçtikten sonra meşrutiyetin ilanında büyük rol oynayan ve şahsi çıkarları doğrultusunda icraatlerle devleti ve ümmeti zor durumlara sokan Mithat Paşa ile ilgili tedbirin de alınması gerekliliğini yine Sultan Abdülhamit Han büyük bir sıkıntıyla dillendirmiş bulunmaktadır. Özellikle kendine yakın gördüğü vekillerle saltanatın artık sona ermesi gerektiğini, özellikle de Osmanlı hanedanının tahttan çekilme zamanının geldiğini sürekli dillendirmekte, bunun için de yabancı sefirlere varıncaya kadar çeşitli görüşmeler yaparak ülkesine, vatanına, inancına, devletine adeta ihanet derecesine karşı faaliyette bulunmaktadır. Tarih belki Mithat Paşa'nın samimiyetine şahitlik edebilir. Ancak Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimiz kadarıyla Paşa'nın

özellikle sadrazamlığının son günlerinde İngilizler başta olmak üzere Fransızlar, Ermeniler, Rumlar ve Yunanlılarla sıkı diyaloglar kurduğunu, özellikle İngiliz sefaretinden çıkmadığını öğrenmekteyiz. Nihayet Abdülhamit Han huzuruna çağırmıştır sadrazam Mithat Paşa ve avanesini.

0: Efendiler, nedir bu hal? Neden böyle haberler almaktayım? Siz bilmez misiniz ümmeti Muhammed'in hali pür melali perişandır? Cephe üstüne cephe açmaktayız. Savaşacak askerimiz, mühimmatımız, cephedeki asker evlatlarımıza gönderecek yiyeceğimiz mahut. Bir sadrazam bunları bilmez mi, görmez mi? Göremezse nasıl sadrazam olur?
1: Sultanım, tahta oturduğunuz zaman size tüm bunların bilgisini vermiştim. Neler olup bittiğini benim kadar siz de biliyordunuz. Hem sadrazamlığı siz tevdi ettiniz fakire.
0: Bire küstah! Doğu cephesinden gelen raporda 30 bin askerimizin olduğunu söyler Gazi Muhtar Paşamız. Sen bana 200 bin silahlı neferin hazır vaziyette beklediğini söylersin. Ya sen yalancı, cahil, askerinden habersiz bir sadrazamsın, ya Gazi Ahmet Muhtar Paşa cephede emri altındaki askeri bilmez. Bunda kastınız devleti zayıflatmak, düşman karşısında zelil bir duruma düşürüp, kendi menfaatinizle görüşüp halleştiğiniz düşmanın ekmeğine yağ sürmekse adına ihanet denir. Yok, bilgisizliğinizden yapıyorsanız tez el çekiniz ve görevi daha liyakatli birine bırakınız.
2: Sultanım, sayı ve evraklarda...
0: Hala, kafi. Susunuz Ziya Paşa. Özellikle siz lakırdıya karışmayınız. Yediğiniz herzelerden sonra bir de burada bana kendinizi aklayacak şeyler mi söyleyeceksiniz? Ya siz Namık Kemal Bey? Size ne demeli? Daha 3 gün önce huzuruma gelip bana bir sürü martaval okumuştunuz. Onlardaki samimiyetinizle şimdi suiniyetiniz nerede kalıyor anlamakta zorlanıyorum. Nasıl bu kadar ikiyüzlü, nasıl bu kadar pervasız olabiliyorsunuz hayret ediyorum. Bu devletin hiç mi nimetini yemediniz? Ümmeti Muhammed'e karşı hiç mi vefa duygusu taşımazsınız? Siz Müslüman değil misiniz?
3: Padişahım, size olan bağlılığımı bilirsiniz. Sadakatimden şüphe mi edersiniz? Öyleyse emrediniz vursunlar boynumu.
0: Böyle mi göstereceksiniz bağlılığınızı? Sadakat anlayışınız böyle mi gösterilir efendi? Ümmeti Muhammed'e olan vefa borcunuzu böyle mi ifa edeceksiniz? Böyle mi yürüteceksiniz, eda edeceksiniz bu millete olan hizmetinizi? Yazıklar olsun, yazıklar olsun.
4: Padişahım, ahu efkan etmek için geç kalmadınız mı?
0: Terbiyenizi takının efendi. Bu ne terbiyesizlik, bu ne densizlik, bu ne edepsizliktir. Kiminle konuştuğunun farkına var. Sen ne dersin, ne geç kalması? Biz canımızı bu vatana, bu ümmete, bu bayrağa ve dine, dahası Rabbimize armağan etmişiz. Siz sanır mısınız ki kuru bir saltanat kavgası için buraya topladım sizi? Makam ve mevki sevdasıyla sizleri konuştururum. Ahmaklık etmeyin. Ben Mülk-i Osmani'nin derdindeyim. Ben ümmetin derdindeyim. Verdiğiniz kararlar, Meclis-i Mebusan'da yaptığınız icraatlar bu ümmete ziyadesiyle pahalıya mal olacak ve olmaktadır da.
1: Neymiş o icraatlar ki ümmete ve millete yük olsun, söyler misiniz sultanım?
0: Nasıl bu kadar yüzsüz, bu kadar pervasız olabiliyorsunuz anlamakta zorlanıyorum. Bilmez misiniz ki hakkınızda her şeyi bilirim. Yaptıklarınız hakkında malumatım vardır.
1: Hakkımızda malumat mı toplarsınız sultanım? Bu nasıl olur?
0: Efendi, efendi. Devlet yönetiyoruz. Çelik çomak oynamıyoruz. 7 düvele karşı ayakta durmaya çalışıyoruz. Bak A Paşa, sizin İngiliz sefaretinde kimlerle görüştüğünüzü, kimlerden ne kadar altın aldığınızı, şahsi kasanızda ne kadar paranızın olduğunu ve bunları ne gayeyle yaptığınızı biliriz. Dahası devlet hakkında neler düşündüğünüzü ve ne herzeler yediğinizi bilmez değilim. Bu yanındakilerle birlikte sabahlara kadar iş ve işretle güya devleti selamete çıkaracak kararlar almak için toplantılar yaptığını da bilirim. Bu yaptığın sözde istişarelere İngiliz, Yunan, Rum ve Ermeni temsilcilerin de katıldığını bilirim. Ayrıca hanedan-ı Ali Osman için ağza alınmayacak şeyler söylediğinizi, saltanatın artık bitmesi gerektiğini ve yerine cumhuri idarenin gelmesi gerektiğini söylediğini de bilirim. Bu mudur senin cumhuri idare sevgin? Böyle mi olmalıdır? Sabahlara kadar iş ve işret meclislerinde kurmaya çalıştığın devletin önce senin başını yiyeceğini bilmez misin?
1: Saltanatın sonu gelmiştir. Tüm dünya artık demokrasi ve cumhuri idareyi seçmektedir.
0: Senin o çok sevdiğin ve desteklediğin İngiltere'de bir fert, kraliyet ailesine senin söylediğin cümlelerin binde birini söylese, acaba sonu ne olurdu hiç bilgin, haberin var mı?
1: Tahta çıkarken böyle demiyordunuz ama.
0: Tahta çıkarken böyle demiyordunuz, tahta çıkarken şöyle demiyordunuz. Taht mı var ortada? Bahtı karanlık bir idarenin, zihni karanlık idarecileri olarak tüm dünyaya rezil rüsva ediyorsunuz 6 asırlık devleti. Bunun vebali büyüktür paşa. Onca evladı vatanın canına kastedecek savaşlara sadece şahsi hırsınızdan ve kininizden dolayı milleti sokuyorsunuz. Anaların, babaların, şühedanın parmakları yakalarınızdan tutacaktır paşa. Sadece yaptığınızın yanlış olduğunu söylediğim için tüm evrakların sadaret makamına değil de sultanın özel kalemine gelmesi emrini verdiniz. Güya evrak memurluğu yaptıracaksınız, öyle mi? Sizin devlet terbiyeniz bu mudur? Sadakatiniz, vefanız bu mudur? Nan-u nimetiyle beslendiğiniz, kursağınızdaki acısı, damağınızdaki tadı henüz kaybolmamış lokmaların hakkını vermek bu mudur? Yazıklar olsun paşa, yazıklar olsun. Her gün İngiliz sefaretinde, her gün Fransız sefaretinde ne işiniz var sizin? Sadaret makamında oturmak yerine. Gel gelelim amcam Sultan Aziz Han'ın şehadetine. Hakkınızda müsbet deliller ve kanaatler var. Onlar der ki siz ve diğer yardaklarınız Sultan Abdülaziz Han Hazretleri istirahat ederken makamına, odasına, mahremine kadar girip derdest edip sonra da bileklerini keserek kastı hayat ettiğinizi söylerler. Bu nasıl bir şenaattir ki nan-u nimetiyle büyüdüğü bir insanın hayatına kastetsin? Hangi hırs sizin gözünüzü kör etti? Dünyalık mı, makam mı, mevki mi, para mı, ne paşa ne? Kim ne vaat etti de siz koskoca bir Osmanlı padişahının bileklerini keserek onun hayatına kastettiniz ya da kastettirdiniz?
1: İftira, el an iftira.
0: Paşa, paşa, ne iftirası? Bir insan kendi hayatına kastetmek istediğinde kendi bileklerini kesmez. Kaldı ki amucam Sultan Abdülaziz Han gibi imanlı birinin intihar etmesi zaten başlı başına bir şenaat.
1: Ama sultanım...
0: Susunuz lütfen, konuşmayınız. Diğerlerine de aynı şeyi söylüyorum ama nafile olduğunu görüyorum. Bugüne kadar istifade ettiğiniz tüm imkanların ve nasiplendiğiniz tüm nan-u nimetin bir gün yakanıza vebal olarak yapışacağını bilin. Hele şu kanuni esasıyla yapmak istediğiniz rezalete ne demeli?
1: Ama sultanım, cumhuri idarelerde şarttır. Bir anayasa niteliğindedir.
0: Hangi anayasa verilmiş ve asırlarca kullanılmış hakları bir çırpıda silip atabilir ki? Hangi kanun asırlarca tüm varlığıyla memleketine, milletine, ümmete hizmet etmiş bir aileyi bir gecede her türlü imkandan yoksun bir halde bırakabilir ki? Hangi kanun, hangi hukuk sadece bir kişinin mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için topyekun bir milletin kaderiyle oynama selahiyetini vasıfsız, basit, düşünemeyen ve icraatlarıyla tüm insanlığı, ümmeti ve hayatı tehlikeye sürükleyen insanlara yetki verir ki? Unutmayın paşa, siz de, ben de henüz dünyada yokken ecdadım, benim atalarım bu ümmete hizmet ediyor, bu devletin bekası için çalışmalar yapıyordu.
1: Sultanım, haklısınız ama...
0: Haklıyım ama... Aması ne paşa? Ne amasından bahsediyorsun sen? Cumhuriyet idaresi, meşruti idare, mutlaki idareden çok daha iyidir dedin. Ben de eyvallah dedim. Ama sen şahsi ihtirasların uğruna bir milletin kaderiyle oynamaya kalktın. Elbette bunun cezası kesilecektir. fermanımdır. Mithas Paşa ve diğer avanesinin elindeki tüm yetkiler alınmıştır. Sadrazamlıktan azledilmiştir. Derhal devlet mührünü iade edecektir. Ayrıca sürgüne gönderilecektir. Gönderileceği yer kendisine bildirilecektir. Emri ferman gelinceye kadar konağında göz hapsinde tutulacaktır. Namık Kemal, Ziya Paşa, Rüştü Paşa ve diğer avanesi de Dersaadet'ten, Meclis-i Mebusan'dan uzaklaştırılacaklardır. Ayrıca Kanuni Esasi'nin iptaline ve Meclis-i Mebusan'ın süresiz olarak tatiline karar verdim. Fermanımdır. Tez uygulana.
1: Aman padişahım, etmeyiniz. Bu sizin de sonunuzu getirir.
0: Görürüz bakalım kimin sonunu getirecek paşa. Biliyorum ki siz şimdi hemen koştura koştura İngiliz dostlarınızın yanına gideceksiniz. Ve hallinizle ilgili beni sorumlu tutacaksınız. Kim bilir ne yalanlar söyleyeceksiniz ve ne desiselerle yeniden iş başına gelmeye çalışacaksınız. Tavsiye ederim ki bunlara tevessül ederek kendinizi de mensup olduğunuz milleti de taşıdığınız sadrazamlık kisvesinin asaletini de zedelemeyin. Ama bunu yapmazsınız siz. Çünkü bunlardan ziyade sizin için önemli olan şahsi çıkarlarınız, kininiz, hırsınız ve makama güce olan tutkunuzdur. Dilerim bari hüdadan tarih durdukça sizin bu yaptığınız hainlikler ve şenaat anıla gelsin. İki elim yakanızdadır ve hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum paşa. Çekilebilirsiniz.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mithat Paşa Nüvit Candaner, Rüştü Paşa Timur Çayır, Namık Kemal Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dostlar, Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mana İklimi programımızla yine radyolarınızın, evlerinizin, iş yerlerinizin konuğuyuz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte yine kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Nerede kaldık onu kısaca hatırlatalım. Onu hatırlatmadan önce belki ilk defa dinleyenler vardır programımızı. Neden bahsettiğimizi hatırlatayım, sonra nerede kaldığımızı hatırlatarak programımıza başlayalım ve devam edelim inşallah.

0: anlatıyor idik. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor idik hatta. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında Allah-u Teala ile mükaleme, yani konuşma için gittiğinde orada kendisine Tevrat kitabı indirilmişti. O Tur Dağı'nda 40 gün kaldığında aşağıda, yani İsrailoğulları yaşadıkları şehirde, kendilerine altın bir buzağı yaptılar. İçlerinden Samiri isimli birisi hepsinden altın, zinet eşyalarını toplayıp onları ateşte eritip altın bir buzağı, heykel yaptı. Hatta öyle bir heykeldi ki ses çıkarıyordu, rüzgar estiğinde böyle uğultulu bir ses çıkarıyordu ki insanlar onu duyduğunda ürperiyordu. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken bu altın buzağı kendilerine ilah, tanrı edinmeye başladılar. Yani Allah-u Teala'nın tevhid dininden, Hazreti Musa'nın onlara tebliğ etmiş olduğu tevhid dininden sapmaya başladılar. Hazreti Musa Aleyhisselam da kardeşi Harun Aleyhisselam'ı onlara göz kulak olması için bırakmıştı. Fakat Hazreti Harun Aleyhisselam da onların önüne maalesef geçemedi. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir tanrı edinmişlerdi artık. Zaman geçtikten sonra Hazreti Musa Tur Dağı'ndan iniyor ve görüyor ki İsrailoğulları, yani kavmi, ümmeti kendilerine bir tanrı edinmiş. Hemen gidip Harun Aleyhisselam'a ilk olarak kızıyor. Hatta o kadar kızıyor ki rivayetlere göre saçından tutup çektiği ifade ediliyor. Şöyle diyor Hazreti Musa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle söylüyorum. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, bundan sonra arkamdan ne kadar kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz? Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'u başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun ise, anamın oğlu, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma, dedi. Musa Aleyhisselam da yine Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle cevaben şöyle dedi: ey Harun, sana ne engel oldu da bunları delalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin, emrime asi mi oldun, dedi. Harun Aleyhisselam ise, ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme, ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum, cevabını verdi. Hocam biraz uzattım, kusura bakmayın. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın arasında geçen bu diyalogdan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine tövbe etmelerini söylüyor. Hatta o buzağının kenarına birkaç adam koyuyor ki ona tapınmaya gelenlerin başlarını kessinler diye rivayet ediliyor. Onlar da yaptıkları, işledikleri bu günahtan tövbe ediyorlar. Burada kalmıştık geçen programımızda. Artık buradan ben sözü size bırakayım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Buyurun.
1: Evvela Allah-u Teala programımızı hayırlara vesile eylesin.
0: Amin hocam.
1: Bereketli kılsın. Sözlerimizden evvela kendimizi, ondan sonra dinleyenlerimizi istifade ettirsin inşallah. Bir hatırlatma yaparak programa başlayalım. Hı hı. O da şu ki, çok iyi biliyoruz ki amel edilmeyen sözün karşı tarafa faydası yoktur.
0: Evet.
1: Söylediğinizde amel ediyorsanız dinleyene faydası var, anlattığınıza faydası var. Biz sözlerimizin müteessir olmadığını biliyoruz, tesir etmediğini biliyoruz. Ancak bu sözler, sözlerden bahsettiğimiz zatın hatırına, onu sevenin ve onun sevdiğinin hatırına inşallah evvela bu sözler bize ve sonrasında da dinleyenlerimize tesir eder. Böylelikle hidayete erme noktasında ve bizim hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltme noktasında bizlere yardımcı olur. Böyle ümit ediyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah dinleyenlerimiz de bu söylediklerimize amin derler. Böylelikle bu sohbet de bereketli olur. Biz de keyif alırız, dinleyenler de keyif alır. İnşallah dinleyenlerin o güzel duaları sebebiyle
0: i̇nşallah.
1: Öyle ümit ederek programımıza başlamış olalım inşallah.
0: İnşallah.
1: İmtihan adı üzere çok zor bir şey. İmtihan olmak çok zor bir şey. Hatta işte yani okuma meselesini tekrar devam ettirme gündeme geldiğinde birçok insan şunu der ki, ya zaten işte üniversiteyi de bitirdim, artık bundan sonra o sınav heyecanını kaldırabilecek

0: durumda değilim. Heyecan demeyelim, sınav stresini kaldırabilecek durumda değilim der birçok insan. Ve o yüzden de belki okumuş insanların az kısmı akademik kariyerini devam ettirirler. Sınav dediğiniz zaman, imtihan dediğiniz zaman insanda bir stres oluşturuyor haliyle. O yüzden imtihan olmak çok zor bir şeydir.
1: Evet.
0: Siz çok iyi bildiğiniz bir şeyi de imtihan edildiğiniz anda unutabiliyorsunuz. Bu dünyayla alakalı söylüyorum bunu. Dünyayla alakalı söylüyorum. Çok iyi bildiğiniz bir şey hakkında imtihan edildiğinizde o işi çok iyi biliyorsunuz. Ama imtihan veya sınav heyecanından onu unutabiliyorsunuz. Çok iyi hafız olabilirsiniz. Öyle bir topluluğun önünde Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz ki ve okumuş olduğunuz ayeti kerime, okumuş olduğunuz yer sizin çok iyi bildiğiniz, çok iyi ezberini yapmış olduğunuz ayet.
1: Evet.
0: Ama o an kalabalığın heyecanından unutabiliyorsunuz bunu. Ya bu insanın yapısı gereği böyle. Hı hı. Bu olabiliyor. Niçin bunu söyledim? Şundan dolayı. Nasıl dünyada dünyalık işlerden sınav olmak, imtihan olmak zorsa, uhrevi açıdan da imtihan çok zordur. Allah-u Teala bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin.
1: Amin.
0: Çünkü nefis zalimdir. Ne zaman patlak vereceği hiç belli olmaz. Öyle bir imtihan ediliriz ki o imtihan sonunda Allah muhafaza başarısız kalabiliriz. O başarısızlık Allah-u Teala muhafaza etsin bizi. İmanımıza dahi sebep olabilir.
1: Evet.
0: İnşallah imanlı olanlardan oluruz. İnşallah imanlı yaşayıp imanlı göç edenlerden oluruz. Cenab-ı Hak bizi ağır imtihanlara, kaldıramayacağımız imtihanlara, kazanamayacağımız imtihanlara maruz bırakmasın inşallah.
1: Amin.
0: O tür sınavlarla inşallah karşı karşıya kalmayalım biz. Bu duayla başlamış olalım.
1: Evet hocam.
0: Peki bunun niçin söyledim?
1: Evet, merakla bekliyoruz hocam.
0: Böyle peş peşe geliyor. İsrail oğullarının yaşamış olduğu da bir imtihan idi. Musa aleyhisselam zamanında. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında İsrail oğullarının yaşadığı bir imtihan idi. Ve maalesef imtihanı kaybettiler. Samiri'nin onlara yapmış olduğu buzağı, bu sizin ilahınızdır diye onları kandırmaya çalıştığı o buzağı hadisesi İsrailoğulları için bir imtihandı. O imtihan, onlar imtihan olurken başlarına da Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamı, kardeşi Harun aleyhisselamı bırakmıştı onlara sahip çıksın diye.
1: Evet.
0: Fakat Harun aleyhisselam onları bir noktaya kadar engelleyebildi. Oradan daha ötesine gidemedi. Musa aleyhisselam kendisine sorduğunda, ben seni bunlar bozgunluk yapsınlar diye mi bunların başına bıraktım? O da cevap vermiştir, demiştir ki ben bir noktadan öteye gidemedim. Korktum ki sen döndüğünde diyeceksin ben seni bunların başında bıraktım ama sen bunların hepsini birbirine düşürdün, perişan ettin diyeceksin diye korkumdan dolayı bir noktadan o yana gidemedim.
1: Çok işlerine karışmak istemedim.
0: Evet, karışıklık çıkar diye işlerine karışmak istemedim dedi.
1: Evet.
0: Ve İsrailoğulları böyle bir imtihanı, Musa aleyhisselamın yokluğundaki böyle bir imtihanı kaybettiler.
1: Evet. Peki hocam, özür dileyerek ben biraz özet çok uzamasın diye oraya az önce girmemiştim, şimdi hatırladım. Musa aleyhisselam Samiri'ye soruyor, sen neden böyle yaptın diye. O zaman ne cevap veriyordu Samiri? Neden böyle bir şey kalkışıyor yani, altın buzağı yapma, işte yeni bir tanrı edinme ihtiyacı neden doğuyor Samiri'de?
0: Samiri diyor ki ben diyor onların görmediklerini gördüm diyor.
1: Hı hı.
0: Ne kadar enteresandır. Zira diyor o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu diyor erimiş mücevheratın içine attım. Çok enteresan bir şey.
1: Hı hı.
0: Elçiden kimi kastediyor? İnsanların görmeyip de kendisinin görmüş olduğu Musa aleyhisselamın huzuruna gelen Cebrail aleyhisselam idi. Elçi dediği Cebrail aleyhisselam. Onun bastığı yerlerden toprak alıp altını eritmek için yakmış olduğu ateşin içerisine, yani veya o mücevheratın, o eritmiş olduğu, ateşte eritmiş olduğu o mücevheratın içerisine atmış.
1: Evet.
0: Esas keramet aslında orada. Fakat onu Samiri yanlış yolda kullanmış.
1: Yani kendisine Cebrail aleyhisselam

0: görme lütfu veriliyor ama o farklı yönde mi kullanıyor onu? Yanlış yönde kullanıyor.
1: Tabii bunu nereden fark etmiş? Yanlış yönde kullanıyor. Kendi emelleri doğrultusunda kullanıyor bunu. Onun atının bastığı yerleri diyor, oraları yeşermiş gördüm. Atının bastığı yerleri yeşermiş gördüm diyor. O yüzden onun izinin toprağından bir avuç alıp o altınları erittiğim ateşin içerisine attım diyor.
0: Buzağı yaptığı ateşin içerisine.
1: Evet. Onun içerisine atınca esas keramet orada. Ama o bu kerameti kendi emelleri doğrultusunda kullanmış. Neden bunu yaptım diyor Musa Aleyhisselam. Diyor, bunu böyle yapmamı nefsim bana hoş gösterdi. O yüzden bunu yaptım. Nefsine uyduğu için bunu yapmış. Ama Samiri helak oldu. Estağfirullah. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم النسفة. صدق الله العظيم. موسى عليه السلام dedi ki Samiri'ye, çekil git. Artık sen hayatın boyunca bana dokunmayın diyeceksin. Allah muhafaza etsin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Musa Aleyhisselam böyle söyledi Samiri'ye. Rivayete göre Musa Aleyhisselam'ın ayeti kerimede geçen bedduasından sonra Samiri hakikaten ağır bir hastalığa, bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış ve ömrü boyunca insanlardan uzak durmak zorunda kalmıştır.
0: Evet.
1: Ve bunun neticesinde son olarak diyor ki, buzağıyı tanrı edinenler var ya, ayeti kerimede bahsediyor Allah-u Teala. İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız ki aslında bu ayet-i kerime Samiri'nin bulmuş olduğu cezadan bahsediyor. O da böylelikle cezasını bulmuş oldu. Evet. Nefsine uyduğu için, sorumuzun neticesi bu aslında. Samiri nefsine uyduğu için böyle bir şey yapmış. İsrail oğulları da Samiri'nin nefsine uymasıyla beraber imtihan olmuş oldular. Ama o imtihanı kaybettiler. Fakat imtihanı kaybetmiş olsalar da yine Musa Aleyhisselam şefaatçi oluyor. Onların pişman olduklarını görünce onların pişmanlıklarını Allah-u Teala'ya arz ediyor. Hatta tapan kimler varsa, o buzağıya tapan kimler varsa, hepiniz kendinizi öldürürseniz ancak affolursunuz diyor. Ve hepsi başlarını kılıçların altına koyuyorlar. Öldürecek olanlar öldürüleceklerin akrabaları. Yani birbirine çok yakın insanlar, biri diğerini öldürecek. Neden? Yapmış olduğu o büyük günahtan dolayı. Ancak böyle affolunursunuz diyor. Ama Allah-u Teala onları affediyor. Kendilerini öldürmeden Allah-u Teala onları affediyor. Onlar tövbe ediyorlar. Musa Aleyhisselam da onların tövbesini Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Ya burada da enteresanlık var. Yani şöyle bir enteresan durum var. Onlar tövbe ediyor. Musa Aleyhisselam da onların tövbesinde aracı oluyor aslında.
0: Evet.
1: Hocam, bu konuya değinmeden geçmeyeceğiz.
0: Oraya geçmeden önce Samiri ile ilgili.
1: Ama muhakkak değineceğiz.
0: Tamam, onu unutmayalım hocam. Samiri ile ilgili aklıma takılan bir mesele var. Şimdi Samiri'nin yapmış olduğu şey o zaman için değerlendirildiğinde, işte Hazreti Musa'nın buyruğuna karşı gelmesi, işte nefsine uyup İsrailoğullarını Allah-u Teala'nın yolundan başka bir yöne saptırması olarak görülebilir ve bunu da altın buzağı meselesiyle yapıyor. Ama tabii ki bunu birazcık günümüze uyarladığımızda, Samiri'nin Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi, onun atanın bastığı yerden toprak alıp o erimiş altının içine atması meselesi şöyle değerlendirilebilir mi hocam? Günümüzde de insanların işte ben keramet görmek istiyorum, işte ben niye keramet görmüyorum, işte anlatıyor bazıları, işte şöyle şöyle oldu, böyle bir keramet gördüm ben diye anlatılır. Bazı insanların keramet görmesi, keramet istemesi, görenlerin bunu farklı yorumlaması meselesine neler söylersiniz?
1: Allah dostları, zatlar keramet gösteriyorlar. Allah-u Teala böyle bir yetki vermiş onlara.
0: Peygamberlerin mucizeleri haktır, evet. Allah dostlarının da kerametleri haktır.
1: Aynen öyle.

0: hak olmakla beraber Allah dostları keramet göstermekte o kadar utanırlar ki bunun mukayesesini şöyle söylerler. Derler ki kadınlar kendi özel hallerinde iken nasıl utanıyor, mahcup oluyorlarsa Allah dostları da keramet gösterdiklerinde, keramet göstermekte o kadar utanırlar ve mahcubiyet hissederler. Hı hı. Eğer bize muhakkak keramet gösteriliyorsa veya illa keramet görmek istiyorsak o aslında maalesef bizim zayıflığımıza işarettir. Evet. Zayıf olduğumuzdandır keramet görmek istiyoruz. Diğer türlü esas büyük keramet karşıda değil mi zaten? Binlerce insan akın akın geliyorsa, dünyanın her bir ucundan, her bir tarafından akın akın geliyorsa insanlar, muhabbet duyuyorlarsa ve o insanların halleri güzelleşiyorsa,
1: hiçbir kelam yani, edilmeden, hiçbir sohbet mi? Edilmeden
0: ameli salih yapmaya başlıyorlarsa, Allah-u Teala'nın ayeti kerimede buyurmuş olduğu Estağfirullah وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede bahsetmiş olduğu, bu hadisede olduğu gibi, hı hı, tövbe edip iman edip ondan sonra salih amel işleyenler, onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Hı hı. Kim ki böyle yapar, salih amel işlemeye başlarsa Allah-u Teala onların günahlarını sevaba çevirir.
1: Evet.
0: Seyyiatlarını hasenata tebdil eyler. Değil mi? Bu ayeti kerimede bahsedilen o salih amel işleme hadisesi, insanlar gidip tövbe ediyor, imanları kuvvetleniyor, ondan sonra salih amel işlemeye başlıyorlar orada, halleri değişiyor. Çünkü kötü fiiliyatları bırakıp iyi şeyler yapmaya başlıyorlar. Allah-u Teala'ya asi oldukları davranışları bir kenara atıp Allah-u Teala'nın razı olduğu davranışları yapmaya başlıyorlarsa bu en büyük keramettir zaten. Ve bunu hiçbir söz söylenmeden, hiçbir şey anlatılmadan, bunu sadece bir nazarla bu hale geliyorlarsa insanlar, bu zaten en büyük keramettir. Biz nazarla bu hale geliyorsak, zulmetin içerisinde bunca kaldıktan sonra onlar hiçbir kötülüğümüzü, hiçbir günahımızı yüzümüze vurmuyorlarsa, bizi kabul ediyorlarsa bu onların büyüklüklerindendir zaten. Onların büyüklüğündendir zaten. Ama her şeye rağmen biz elimizi uzattığımızda bizim tövbemize aracı oluyorlar. Böyle oluyorlarsa bu zaten onların büyüklüğünün alameti değil midir?
1: Evet.
0: Yani her gününü bir standart içerisinde evden camiye, camiden eve veya camiden odaya, camide tövbeyle, camide dert dinlemeyle geçiriyorsa, yani bu insan üstü bir performans diyebiliriz.
1: Evet.
0: Her insanın kaldıramayacağı bir performans zaten de, daha başka keramet bekleyebilir miyiz? Zaten en büyük keramet bu. Dolayısıyla keramet haktır ama keramet görmeyi beklemek de bizim zayıflığımızdandır. Allah muhafaza etsin. Samiri de keramet gördü. Kerameti gördü ama o kerameti, Allah muhafaza etsin bizleri, nefsinin hoş gördüğü emeller doğrultusunda kullandı. Tekrar altını çiziyorum. Allah-u Teala bizi böyle olmaktan muhafaza etsin inşallah.
1: Evet.
0: Bizi ve bütün dinleyenlerimizi. O yüzden neyin sonunda ne çıkar onu bilemeyiz biz. Doğruyu Allah-u Teala bilir. Sabırla hareket etmeli, metanetle hareket etmeli ve yap dediklerini yapmaya gayret göstermeliyiz.
1: Evet.
0: İnşallah onu yapanlardan oluruz. Samiri gibi bir akıbete uğramaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin inşallah.
1: Amin.
0: İmanlı bir şekilde hayat sürmeyi, insanların bizi sevdiği ve onların sevgisi neticesinde Cenab-ı Hakk'ın dostlarının bizi sevdiği ve sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizi sevdiği, esas önemli olan Allah-u Teala'nın sevdiği birer kul olarak dünyayı inşallah sürdürüp sonunda ölmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etsin.
1: Amin hocam. Allah razı olsun. Evet, keramet meselesinde böylece Samiri üzerinden birazcık yorumlamış olduk sevgili dostlar. O hocamın unutmayalım dediği meseleyi şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah konuşacağız. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi için, ümmeti için dua etmesi ve o duadan sonra Allah-u Teala'nın o ümmeti affetmesi meselesi, aracı olma, vesile olma meselesi üzerine birazcık konuşacağız. Semerkant Radyo'da Mana İklimi kısacık bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar. Lütfen radyomuzu

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Evet sevgili Semerkant Radyo dinleyenleri, Mana Eklemi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti için Allah-u Teala'dan af dilemesi meselesi üzerine konuşacaktık. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndayken onlar kendilerine altın buzağı ilah edinmişlerdi. Putperest olmuşlardı. Hazreti Musa döndüğünde onlar bu yaptıklarından pişman oldular. Tekrar Allah'a imanlarını tazelediler. Hazreti Musa Aleyhisselam da onların affedilmesi için öldürülmeleri gerektiğini onlara söyledi. Onlar da tabii ki o yaptıklarından pişman oldukları için Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya dua etti. Allah-u Teala da onları affettiğini söyledi ve öldürülmeden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın söylediği şey gerçekleşmeden onlar affedilmiş oldu. Fakat daha henüz imtihan bitmedi. Bakalım şimdi neler olacak hocam? Bu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya ümmeti için af dilemesi meselesi üzerine birazcık konuşacaktık. Onu birazcık konuşalım, sonra inşallah neler olmuş devam edelim hocam, buyurun.
1: Evet, esas burada bu konuda can alıcı örnek Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'a kızdığı vakit aralarında geçen hadisedir. Çok önemli ve çok ibret verici bir hadise. Bizler insanlar olarak, insan olarak hata yapmaya, günah işlemeye meyilliyiz. Hı hı. Yani yapı olarak, tabiat olarak günah işlemeye meyilli olarak yaratılmışız bizler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla her an günah işleyebiliriz. Çünkü yapımız hata işlemeye açık. Öyle söyleyelim. Çünkü insan nisyandan gelir. Nisyan, unutmaktan gelir. İnsan unutabilir, hata işleyebilir, günah işleyebilir. Fakat bunların neticesinde Allah-u Teala tövbe kapılarını açık bırakmıştır. Tövbe etme imkanı tanımıştır insanoğluna. Ahir zaman ümmeti, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizlere tövbe kapısını da açık bırakmıştır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. O yüzden kim ki tövbe eder, iman eder, ameli salih işlemeye başlarsa Allah-u Teala, Allah onların günahlarını sevaba tebdil eyler buyurmuştur. Çevirir. Öyle değil mi? Bunun dışında daha tövbeyle ilgili nice ayeti kerime var. Estağfirullah. İnne Allahe la yeğfiru en yüşteke bihi ve yeğfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Sadakallahul azim. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmayı affetmez. Onun affı yok. Ve yeğfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Bunun dışında dilediği kişi için dilediğini affeder. Bu Allah-u Teala'nın rahmetinin ne kadar engin, ne kadar geniş olduğunun bir göstergesi.
0: Evet.
1: Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Ayet-i Kerime'de bahsedilen örnekleri çoğaltabiliriz. Cenab-ı Hak tövbe kapısını da açık bırakmıştır. Bizler o zaman tövbe edeceğiz Allah-u Teala'ya. Cenab-ı Hak tövbe kapısını açık bırakmışsa biz de tövbe edeceğiz. Çünkü günah işliyoruz biz. Günahkar insanlarız. Her an günaha düşebiliyoruz. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Tövbesi kabul olanların hürmetine tövbemizi kabul eyle. Bizi günahlardan uzak eyle. Yani bunları söylerken bu demek değildir ki günah işleyelim. Günaha düşelim. Bu manaya gelmez. İnsan kendisini muhafaza etmesi lazım. İnsan kendisini tutması lazım. Nefsin hilelerinden kendini muhafaza etmek için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Onun yolları neyse, nefsi ıslah etmenin yolları neyse, bütün o yollara başvurması lazım. Bunun için uygulanması gereken o hastalığa ilaç neyse, bunu başından sonuna uygulaması gerekir. Bunların hepsi tedbirler, onların hepsini uygulamak gerekir.
0: Evet.
1: Ama günah işlediyse tövbe kapısını Allah-u Teala açık bırakmış. O zaman ne yapacak? Tövbe etmemiz lazım. Peki bu tövbeyi nasıl yapacağız? Nasıl olacak tövbe? Yani bunu kendimiz mi yapmalıyız? Kendimiz yaparsak yapmış olduğumuz tövbe ne derece yerine ulaşır? Şimdi diyeceksiniz ki bu da ne demek? Yani kendi başımıza estağfurullah diyemez miyiz? Hayır, bu manaya gelmez. Her zaman estağfurullah dememiz lazım. Nefes aldık, iki kelam konuştuk, ondan sonra estağfurullah demek lazım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah alazim, estağfurullah. Namaza başlarken estağfurullah çekerek başlamalıyız. Namazı bitirdik, estağfurullah çekmeliyiz 25 defa daha üzerine ise. Neden? Çünkü namazın eksik kılmışızdır, hata yapmışızdır. Her an istiğfar halinde olmalıyız. Yani bu altı çizilmesi gereken bir konu. Her an istiğfar halinde olmalıyız. Evet. Estağfurullah diyecek halde olmalıyız. Fakat burada vurgu yapmak istediğimiz şu. Tövbe ediyoruz bütün yapmış olduğumuz günahlardan. Nasuh tövbesi, nasuhun tövbesi gibi tövbe etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Bu tövbe Allah-u Teala'ya ulaşması lazım. Cenab-ı Hakk'ın katına ulaşması lazım. Makbul olan tövbeler arasına girmesi lazım.
0: Evet, mesele o. Değil yani mi? Bazı şeyleri, doğru şeyleri söylediğiniz zaman onu tersten düşündüğünüzde de onun doğruluğunu sağlar. Mesela çok basit bir örnek vereyim. 2 kere 5 10'sa 5 kere 2 de 10'dur. Şöyle sizin söylediğinize bağlayayım buradan. Dediniz ya hocam, hani insan günah işleyen bir varlıktır. Allah günah işleyebilir nitelikte yaratmıştır insana. Her insan günah işler. Günah işleyip de tövbe etme kapısı da her zaman açık olduğuna göre, tersinden düşündüğümüzde ben günah işleyeyim de nasıl olsa tövbe ederim. Tövbe olmaz. Ettim o zaman günah işleyebilirim.
1: Olmaz.
0: O zaman bu doğru olmuyor.
1: O zaman günahta ısrar olmuş oluyor. Hı. Yani günah işlemek değil tehlikeli olan. Günahta ısrar etmektir.
0: Evet.
1: Tövbe etmemektir. Günahımızda ısrarcı olmaktır. Tehlikeli olan. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah. Bunun da altını çizmiş olduk böylelikle.
0: Evet. İkinci olarak da hocam, ikinci söylediğinize de örnek olarak söyleyeyim. Dediniz ya hani biz kendi başımıza tövbe edemez miyiz? Tövbe edeceğiz ama ettiğimiz tövbe yerine ulaşır mı? Bu da şu manaya gelmez. İşte ben tövbe edeyim tek başıma, bu kesin kabul olur manasına da gelmez. Bir günah işledik. Tövbe bismillah, estağfurullah dedik, geçti. Böyle bir şey de yok değil mi?
1: Ya şu estağfurullah dediğinizde belki çok samimi söylemişsinizdir. Hı hı. Allah-u Teala'ya ulaşmıştır. Ama belki ulaşmamıştır da.
0: Evet.
1: Mesela. Yani o bizim samimiyetimizle ve temizliğimizle ilgili bir şey. Ama bu demek değildir ki tövbe etmeyeceğiz. Estağfurullah, evet, demeyeceğiz. Onun da altını çizdik ya az önce. Daima istiğfar edecek durumda olmamız lazım. Büyüklerden biz öyle gördük. Biraz konuşuyorlar. Konuştuktan sonra böyle geriye doğru yaslandıklarında veya konuşma bittiğinde duyuyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dediklerini duyuyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir örnektir.
0: Evet.
1: Büyüklerin büyük bir örneğidir.
0: Evet.
1: Her işi yaparken besmele çekmeleri, efendim, her işin sonunda estağfurullah çekmeleri. Çünkü biz gaflette olan insanlarız. Böylelikle Allah-u Teala'yı hatırlamış oluruz. Böyle yaparsak. Allah'ın dostları bunu yapıyorsa Allah'ın dostudur onlar. Bizim çok çok daha fazlasını yapmamız lazım. Çünkü biz çok günahkar insanız.
0: Şuna benzemiyor mu hocam biraz da? Mesela bir devlet dairesine gittik diyelim, işte vergi dairesine. Orada işte müessesemizle ilgili şikayetiniz, öneriniz varsa şu kutuya atınız. Dilekçe yazıp o kutuya da atabilir insanız.

0: yaparsam bu da bir yoldur. Ama gidip işte oranın direkt müdürüyle konuşup o müdüre aktarma da bir yoldur. İkisi de yoldur. Ama hangisi daha çok sonuca ulaştırır?
1: Veya bir aracı vasıtasıyla müdüre ulaştırmak meselesi değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi oraya geliyor işte mesele. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Yani o tövbeyi Cenab-ı Hakk'ın katına ulaştırmak için ne yapmamız lazım? Hı hı. Gelin Musa Aleyhisselam'ın nasıl yaptığına bakalım.
0: Evet.
1: Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın peygamberidir. Tevrat indirilmiştir Musa Aleyhisselam'a. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Tevrat ki Cenab-ı Hak katından hak kitap Musa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Bakalım Musa Aleyhisselam nasıl yaptı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan geldiğinde, Tur Dağı'ndan döndüğünde kardeşi Harun Aleyhisselam'ı o süre içerisinde kavminin başına bırakmıştı. İsrailoğullarının başına bırakmıştı. Geldi ki İsrailoğulları buzağa tapıyorlar. Samiri isminde bir sapık buzağı yapmış. Rüzgar içerisine girdiğinde ses çıkartıyor ve ilahınız sizinle konuşuyor diyor onlara, İsrailoğullarına. Onlar da buna inanıp bu sizin tanrınızdır, ilahınızdır dediğinde Samiri, onlar da o buzağa, altından yapılan o heykele tapıyorlar. Allah muhafaza etsin bizi. Musa Aleyhisselam bu manzarayı görünce ilk hesaba çektiği kişi onların başına bıraktığı kardeşi Harun Aleyhisselam'dır. Bu da aslında bize iş yaptığımız zamanda veya bir hizmet yaptığımız zamanda evvela kendimizi sorgulamamız gerektiğinin bir göstergesidir. Evvela kendinden olandan başlıyor. Gidip millete demiyor, siz niçin böyle yaptınız? Ondan sonra işte Samiri sen niye bunu yaptın? Ondan sonra Harun Aleyhisselam'a sen niye buna mani olmadın deyip en son Harun Aleyhisselam'a sormuyor. Evvela kendinden hesap soruyor. Kendinden olandan hesap soruyor. Ben seni bu kavmin başına bıraktım diyor. Sen niçin onlara bu konuda müsaade ettin? Böyle bir yanlış yapmalarına müsaade ettin? Evvela kendimizi check etmek. Bu çok önemli bir şey. Bir eksiklik varsa o eksikliği evvela kendimizde aramak. Kendi kurmuş olduğumuz sistemde aramak. Kendi o işin başına koyduğumuzda aramak. Kendimizsek bu iş o işin başında kendimizde aramak. Bu onun da örneğini gösteriyor bize. Ve hemen Harun Aleyhisselam'ı çağırıyor. Nedir bu yaptığın diyor. Musa Aleyhisselam soruyor kardeşi Harun Aleyhisselam'a. Estağfirullah. Kale ya Harunu ma mena'ake iz ra'eytehum dallu ellâ tettebi'an efe asayte emri. Sadakallahul azim. Ey Harun, sana ne engel oldu da bunların delalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin? Emrime asi mi oldun? Dedi kardeşi Harun Aleyhisselam. Evvela ona soruyor. Harun Aleyhisselam yaşadığı sıkıntılardan bahsedince ki ne diyor? Ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme. Ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Ondan dolayı fazla müdahil olamadım. O böyle söyleyince, tabii orada annemin oğlu meselesinden geçmişte bahsetmiştik. Tekrar oraya girmeye gerek yok, hani yumuşasın diye. Musa Aleyhisselam ona merhamet etsin diye. Düşün ki Musa Aleyhisselam o kadar kızmış ki saçından sakalından çekiyor. Ayet-i Kerime'deki ifade bunu bize anlatıyor. Saçından sakalından çekiyor onu. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl onlara mani olmasın? Bana asi mi oluyorsun sen diye kardeşi Harun Aleyhisselam'a soruyor.
0: Evet.
1: Kardeşi Harun Aleyhisselam mazereti ifade edince ne yapıyor Musa Aleyhisselam? Harun Aleyhisselam'ın tövbesini ifade etmesi lazım. Musa Aleyhisselam üzülüyor kardeşinin haline. Harun Aleyhisselam'ın haline. Çünkü Harun Aleyhisselam da o yanlışa sebebiyet vermiş oldu. Yani belli bir noktadan o yana gitmeyince onların yapmış olduğu bu hatayı engelleyememiş oldu. Yani birazdan bahsedeceğimiz hadise haşa haşa öyle değildir ama sanki Harun Aleyhisselam da onları engelleyemeyen, dolayısıyla onların yanlış yapmasına sebep vermiş gibi bir pozisyonda olmuş oldu. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Haşa, tabii ki sebebiyet vermiş değil yani. Onun yanlış anlaşılmış olmasın burada. Gibi oldu. Bu sefer

0: ayeti kerimede beyan buyurulduğu üzere Musa aleyhisselam şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kâle rabbi gfirli ve li ahi ve edhilna fi rahmetik ve ente erhamur rahimin. Ey Rabbim, dedi ki Musa aleyhisselam, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Şimdi Musa aleyhisselam kendinde de hata görüyor. Neden? Çünkü o kavmin başına kendisi kardeşini tayin etti. Sorumlu kendisi ve kardeşi. Evvela kendi için, ondan sonra kardeşi için Allah-u Teala'dan rahmet diliyor. Bağışlanmayı diliyor. Ya ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kabul et. Bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin.
1: Önce kendine bağışlanma diliyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii. Zaten duada doğru olan odur diyor. Evvela kendi nefsine dua edeceksin. Ondan sonra diğer dua edeceklerine dua edeceksin. Tabii evet. Yani bu da onun örneğidir. Musa aleyhisselamın yaptığı dua da bunun örneğidir. Şimdi bu mesele konuşabildiğimiz kadar. Önemli olan çok konuşmak değil, özünden çok şey anlamaktır.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam dua ediyor. Rabbinden mağfiret diliyor. Hem kendisi için hem kardeşi için. Ya Rabbi onu da affeyle. Yani onun da tövbesini kabul eyle. Yani ben tövbe ettim. Benim tövbemi kabul et hatamdan dolayı. Kardeşim Harun da tövbe etti. Onun da tövbesini kabul et. Onu da affet. Ona da, bana da, ona da rahmetinle muamele et. Musa aleyhisselamın bu duası bize gösteriyor ki bir peygamber bunu yapmışsa, kendisi gibi peygamber olan bir kardeşi için aracı olup Allah-u Teala'dan af dilemişse, bizim gibi günahkarlar Allah-u Teala'nın dostlarını, Allah-u Teala'ya o tövbeyi ulaştırabilecek aracılara ihtiyacımız olduğu çok açık değil midir?
1: Evet.
0: Bir peygamber ki kendisi gibi peygamber olan kardeşi için, kardeşinin tövbesinin Cenab-ı Hakk'a ulaşması için vesile etmiş kendisini. Aracı olmuş onun tövbesinin ulaşmasına. Kendisi gibi peygamber olan bir kardeşi için bunu yapmışsa, biz günahkar kulların aracıya hayli hayli ihtiyacı var. Bizim de aracıya ihtiyacımız var. Bizim de tövbemizi ulaştıracak olan zata ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: O zatın duası vesilesiyle, tövbemizi ulaştırması vesilesiyle Allah-u Teala günahlarımızı affeylesin, tövbemizi kabul eylesin. Biz tövbe ettiğimizde onlar diyor ki, ya Rabbi ben de bunun tövbesine şahidim. Sen de onun tövbesini kabul et ya Rabbi. Aracı oluyor. Tekid var burada. Kuvvet var. Tövbe üstüne aslında tövbe var. İstiğfar üstünde istiğfar var. Biz diliyoruz. Bizden sonra onlar da aynı şekilde Rabbul Aleminden istiğfar diliyorlar. Allah-u Teala bizi onların gölgesinden ayırmasın.
1: Amin.
0: Musa aleyhisselamın bu hadisesi bizim için örnektir. Aynı şeyi kavmi içinde yapıyor. Kavmi pişman olduğunda, bıçaklar altında yattığında, o da yine kavmi içinde Allah-u Teala'dan istiğfar diliyor ve Allah-u Teala sonunda müjdeyi duyuruyor Musa aleyhisselama. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra, yani şüphesiz ki o, yani tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve merhamet edendir. Ve Allah-u Teala devamında şöyle buyuruyor. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. O davranışınızdan sonra akıllanıp şükredesiniz diye sizi affettik. Bu ayet ne zaman iniyor? Bu ayet Estağfirullah. وَلَمَّا سُقِدَ فِي اَيْدِيهِمْ وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sadakallahu al-azim. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce, İsrailoğullarından bahsediyor ayet-i kerimede, dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Onlar böyle söyleyince onların bu duasını, tövbesini kim ulaştırıyor? Bu ayetleri kime inmişse ulaştıran da odur. Ayetleri Musa aleyhisselama indiğine göre onların tövbesini Cenab-ı Hakk'a ulaştıran da odur. Musa aleyhisselamdır.
1: Evet.
0: Bu apaçık bir örnektir. Karşımızdadır. İnşallah o ele tutup o elin vesilesiyle tövbemizi Cenab-ı Hakk'a ulaştıranlardan, nasuh tövbeyi Cenab-ı Hakk'a ulaştıranlardan oluruz. Pişman olan

0: olanlardan oluruz inşallah. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. İnşallah önümüzdeki bölümde Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarından 70 kişiyi alıp Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarması, onların yine sapıklığa düşmesi, Allah-u Teala'nın cemalini görmek istemesi hadisesinden bahsedeceğiz. Bereketli bir program olur bundan sonrakilerde inşallah, dileği ve temennisiyle
1: İnşallah.
0: Dua bekliyoruz dinleyenlerimizden.
1: Evet hocam, Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz sevgili dostlar, vakit ayırdığınız için, bizleri dinleme gayretinde bulunduğunuz için. Biz yine haftaya Semerkant Radyo'da olacağız Mana Eklemi programı olarak. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın yavaş yavaş sona doğru yaklaşan kıssasını sizlerle paylaşmak için sizleri bekliyoruz sevgili dostlar. Haftaya değin, muhabbetle, selametle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Gülistan.

Yeni bir programda yeni bir örnek hayatla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Resulullah'ın anneleri süt anne Halime Hatun'un hayatını anlatmaya çalışacağız. Alemin Efendisi'nin dünyaya gelmesine vesile olan kutlu anne Hazreti Amine'nin hayatını geçen haftalarda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Efendimizin hayatında çok önemli bir yeri temsil eden süt annesi Halime Hatun'u anlatmaya çalışacağız.

İşte bu kutlu anne onun bebekliğinden itibaren kainat güneşinin dünyada en yakını olma şerefine nail olmuştu. İsimleri en çok anılması gereken ve en çok zikredilmesine layık olanlar arasındaydı. Bu programımızda sevgili dinleyiciler, Allah Resulü'nün süt anne olma şerefine nail olmuş Halime Hatun annemizden bahsedeceğiz. Bütün ruhlar belki de bu güzelliğe sahip olmak isterdi ama kader Halime Hatun'un yüzüne gülmüştü. Mekke'nin güneydoğusunda Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekri koluna mensup olan Halime Hatun'un asıl adı Halime binti Ebi Züeyb Abdillah bin El-Haris'tir. Ümmü Kebşe künyesiyle ve Halime Es-Sadiye olarak anılmaktadır ve Peygamberimizin süt annesi olma şerefine nail olmuştur. Yeni doğan çocuklarını süt annelerine vermek Kureyş ve diğer Arap eşrafının adetleriydi. Bu da kırda yaşayan Araplar için de özellikle havasının güzelliği, rutubetinin azlığı ve suyunun tatlılığıyla tanınan yerlerde yaşayan şerefli kabileler arasında sağlam vücutlu, sıkı etli, cesaretli yetişmelerini ve düzgün ve pürüzsüz konuşmayı öğrenmelerini sağlamak içindi. Halime Hatun'un kabilesi Arap kabileleri içinde dil bakımından en fasih olanı, en açık, en düzgün ve en pürüzsüz konuşanıydı. Ayrıca Beni Sa'd bin Bekr kabilesi Arap kabileleri arasında cömertlikleri ve şereflilikleriyle de tanınmışlardı. Mekke çevresinde ve harem içinde oturan kabilelerden süt annesi olanlar her yıl iki kez yaz ve güz mevsimlerinde Mekke'ye gelerek yeni doğan çocukları ücretle emzirmek üzere alıp yurtlarına götürürlerdi. İşte bu anneler arasında Efendimizin süt annesi şerefine nail olmuş bir hanım vardı. Süt annelerin en şereflisi Halime Hatun. Halime Hatun ve Sa'd bin Bekir bin Hevazinlerden Haris bin Abdülüzzan'ın da zevcesiydi. Halime Hatun yanında kocası ve emzikteki küçük oğlu ve Beni Sa'd bin Bekir kadınlarıyla emzirecek erkek çocuğu arayıp bulmak üzere yurtlarından yola çıktılar. Süt anneliğin hikayesini biz Halime Hatun'un ifadesinden dinleyelim isterseniz sevgili dinleyiciler. Halime Hatun der ki, içinde bulunduğumuz kuraklık ve kıtlık yılında hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Ben kır merkebimin üzerindeydim. Yanımızda yaşlı bir devemiz de bulunuyordu. Vallahi o bize bir damla bile süt vermiyordu. Fakat biz bir yağmura kavuşmayı, darlıktan kurtulmayı umup duruyorduk. Üzerinde bulunduğum arık ve zayıf merkebimin yürüyüşünün ağırlığı arkadaşların canını sıkacak dereceye varmıştı. Nihayet Mekke'ye varıp emzirilecek olan çocukları aramaya başladık. İçimizde hiçbir kadın yoktu ki o ana arz ve teklif edilsin de yetimdir denilince onu almaktan kaçınmış olmasın. Çünkü bizler emzireceğimiz çocuğun babasından bahşişe kavuşmayı umuyor ve onun hakkında da yetimdir, annesi ve dedesi bize ne ihsan edebilecek diyorduk. Bunun için hepimiz onu emzirmek üzere almak istememiştik. Benimle gelmiş olan kadınlardan emzirilecek çocuk almayan benden başka kalmamıştı. O sırada Abdülmuttalip, Peygamberimiz aleyhisselam için süt annesi arayıp duruyordu. Abdülmuttalip benimle karşılaşınca "Sen kimsin?" diye sordu. "Ben Beni Sa'dlardan bir kadınım," dedim. "İsmin nedir?" diye sordu. "Halime," dedim. Abdülmuttalip gülümsedi. "Ne güzel, saat ve hilm iki güzel haslettir ki dünyanın hayrı da ebediyetin izzet ve şerefi de bunlardadır. Ey Halime, benim yanımda yetim bir çocuk vardır ki onu Beni Sa'd kadınlarına teklif ettim. Biz götüreceğimiz çocuklardan yararlanmayı, onların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek almaya yanaşmadılar. Onu emzirmeyi sen üzerine alır mısın? Belki onun yüzünden saadete, mutluluğa erersin," dedi. Ben de "Bana biraz müsaade et de kocama bir danışayım," dedim. Hemen kocamın yanına dönüp durumu ona haber verdim. "Mekke'de bu yetim çocuktan başka emzirilecek çocuk yoktur. O çocuğu almamızı uygun görür müsün? Ben yurdumuza eli boş dönmemizi hoş bulmuyorum. Vallahi ben arkadaşlarım arasında emzirilecek bir çocuk almadan geri dönmeyi istemiyorum," dedim. Kocam,
Bunu yapmanda bir sakınca yok. Belki Allah onun yüzünden bereket ve bolluk ihsan eder. Ey Halime, git al onu, dedi. Döndüğüm zaman Abdülmuttalib'i oturmuş beni bekliyor bir halde buldum. Kendisine haydi çocuğu getir deyince yüzünde sevinç belirdi ve beni hemen Amine'nin evine götürdü.

Amine bana hoş geldin, safa geldin dedi. Beni Muhammed Aleyhisselam'ın bulunduğu odaya koydu. Odaya girdiğim zaman o, sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış, kendisinin altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Sırt üstü yatırılmış, mışıl mışıl uyuyor, kendisinden mis kokusu geliyordu. Sevimliliğine ve yüzünün güzelliğine hayran oldum. Kendisini uykudan uyandırmaya kıyamadım. Ellerimi göğsünün üstüne yavaşça koyduğum zaman gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öptüm ve kucağıma aldım. Hazreti Amine o sırada bana şöyle dedi. Bana üç

gece oğlunu Beni Sa'd bin Bekr'lerde Ebu Züeyb ailesi içinde emzireceksin denildi, dedi. Halime Hatun, işte bu kucağımdaki çocuğun süt babası Ebu Züeyb'dir, o benim babamdır, dedi. Hazreti Amine gerek hamilelik gerek doğum sırasında gördüklerini haber verip oğlumu iyi koru diyerek Halime Hatun'a sıkı sıkı tembihatta bulundu. Halime Hatun'un içi son derece ferahladı, işittiği şeyler kendisini sevindirdi. Halime Hatun, yeryüzünün efendisini kucağına almış evine dönmek için yola koyulmuştu. Kucağında öyle değerli bir mücevher taşıyordu ki bir daha böyle değerli bir varlık yeryüzünü şereflendirmeyecekti. Oysa Halime Hatun'un ifadesiyle onu kabul edişinin sebebi ise başka bir emzirecek çocuk bulamayışındandı. Oysa kucağına aldığı o andan sonraki duygularını şöyle anlatıyordu. Binitimin ve yolculuk eşyalarımın yanına döndüğüm ve kucağıma alıp emzirmek istediğim zaman ona dilediği kadar süt geldi. O da onunla birlikte süt kardeşi de kanasıya emdiler ve uyudular. Halbuki bundan önce bizim çocuk kendisiyle birlikte bizi de hiç uyutmamıştı. Kocam kalkıp o yaşlı ve sütsüz devemizin yanına vardığı zaman onun da sütle dolu olduğunu gördü. Kendisi ondan içeceği kadar süt sağıp içti. Kendisiyle birlikte ben de içtim. Her ikimiz de süte kandık ve doyduk. Bambaşka ve hayırlı bir gece geçirdik. Sabaha çıktığımız zaman kocam bana, ''Vallahi ey Halime, iyi bil ki sen mübarek bir çocuk almış bulunuyorsun.'' dedi. ''Vallahi ben de böyle olmasını umuyor ve diliyordum.'' dedim. Sonra hayvanıma bindim. Çocuğu da kucağıma aldım. Haris ise yaşlı devesinin üzerine bindi. Sirer Vadisi'nde yol arkadaşlarına yetiştiler. Kadınlar, ''Ey Halime, ne yaptın?'' diye sordular. ''Vallahi hayır ve bereketi en büyük olan bir çocuğu görüp aldım. Yoksa o kucağındaki Abdülmuttalib'in oğlu torunu mu?'' dediler. ''Evet.'' dedim. ''Kadınlarımızdan bazılarının kıskandıklarını gördüm. Vallahi benim merkebim öyle hızlı gidiyordu ki hepsinin önüne geçti. Kafiledekilerin merkeplerinden hiçbirisi ona yetişemediler. Sonunda kadın arkadaşlarım bana, ''Ey Ebu Züeyb'in kızı, yazıklar olsun sana. Biraz durup bizi beklesen ya, gelirken üzerine binmiş olduğun merkep bu değil miydi?'' diyerek sesleniyorlardı. Ben de onlara, ''Evet, vallahi işte o merkeptir.'' diyordum. Şaşırıyorlar ve ''Vallahi buna şaşılacak bir şey olmuş.'' diyorlardı. Nihayet Beni Sa'd yurtlarındaki evlerimize geldik. Ben Allah'ın yarattığı yerlerden Beni Sa'd yurdundan daha kurak bir yer bulunduğunu bilmiyorum. Fakat çocuğu yanımıza getirdiğimizden beri davarlarımız akşamları karınları tok ve sütlü olarak dönüyor ve biz de onlardan süt sağıp içiyorduk. Halbuki hiç kimse davarlarından sağıp içecek bir damla süt bulamıyordu. Hatta kavmimizden çevremizde bulunanlar çobanlarına ''Yazıklar olsun size. Ebu Züeyb'in kızının çobanı nerede yayıyor, otlatıyorsa siz de onunla birlikte yaysanız ya.'' diyerek çıkışıyorlardı. Fakat onların davarları akşamları karınları aç, bir damla bile süt sızmaz bir halde dönerlerken bizim davarların karınları tok, sütle dolu olarak dönerlerdi. Yüce Allah bize onun yüzünden hayır ve bereketi artırdı. Efendimizin doğumundan itibaren onun üzerine görülen güzellikleri saymak mümkün değildi elbet. Halime Hatun'un da gözünden bir şey kaçmıyordu. Onun büyüyüp yetişmesi de başka çocuklara benzemiyordu, diyordu. Emzirirken Peygamberimiz Aleyhisselam daima süt annesinin göğüslerinden birisini emmekle yetinip diğerini emmekten kaçınır, onu süt ortağı, süt kardeşi Abdullah'a bırakırdı, diyordu. Halime Hatun, daha 40'ı çıkmadan aldığı beyaz kundaklar içindeki bu çocuğun büyüyüşündeki farklılığı şöyle ifade ediyor. Başka çocukların bir aydaki büyümelerini o bir günde büyüyor, başka çocukların bir yıldaki büyümelerini o bir ayda büyüyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam daha 2 aylıkken her tarafa yuvarlanmaya çalışıyordu. 3 aylık olunca ayağa kalkabilmiş, 4 aylık olunca duvara tutunmuş, 5 aylık olunca bir yere tutunmadan yürüyebilmiş, 6 ayı tamamlayınca yürümeyi hızlandırmıştı. 7 aylıkken konuşuyor, 8 aylıkken konuşulanı anlıyordu. 9 aylıkken açık ve düzgün konuşmaya başlamıştı. Efendimiz, Mekke'nin havası ve suyu güzel bir yerinde büyüdü.

büyümüş, artık 2 yaşına basmıştı. Konuşuyor, yürüyor, Halime'nin evine neşe ve huzur saçmaya devam ediyordu. Halime Hatun da onu öyle sevmişti ki kendi çocuklarından önce onun ihtiyacını gidermeden

Ben kestim. Kendisi 2 yılı doldurduğu zaman oldukça iri ve gösterişli bir çocuk olmuştu. Onu annesine götürdük ama biz onun yüzünden gördüğümüz hayır ve bereketten dolayı kendisini yanımızda bir müddet daha tutmaya çok istekli bulunuyorduk. Halime Hatun onun yanında kalmasını çok arzuluyordu ama Biricik annesinin de onu çok özlediğini bir anne olarak çok iyi biliyordu. Medine'ye gitmek için son hazırlıklarını yapmıştı. Bir hüzün sarmıştı kalbini. Yolda sağ salim annesine götürebilmek için dualar ediyordu. Kafile ile birlikte yolculuklarına devam ederken Siner Vadisi'ne ulaşmışlardı. Orada Habeş Hristiyanlarından bazı kimselere rastlamışlardı. O kimseler Halime Hatun'u görünce nereye gittiklerini sordular. Birden Efendimiz'i görünce dikkatleri ona doğru yoğunlaşmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a dikkatli dikkatli baktılar. Arkasını döndürüp onun 2 kürek kemiği arasındaki peygamberlik hatemine ve gözlerinin beyazındaki kırmızılığa baktılar. Gözlerindeki kırmızılığı görünce gözlerinden bir şikayeti, hastalığı var mı diye sordular. Halime Hatun, hayır, bu kırmızılık gözlerinden hiç ayrılmaz deyince Hristiyanlar, biz bunu kralımıza, ülkemize götüreceğiz. Çünkü bunun bizimle ilgili hali, şanı vardır. Biz onun işini biliyoruz dediler. Hristiyanlar Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında o kadar baskı yaptılar ki Halime Hatun onu zorla elinden alacaklarından korkmaya başlamıştı. Sonunda Halime Hatun Allah'ın yardımıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ı onların ellerinden güçlükle kurtarıp Hazreti Amine'nin yanına götürebildi. Hazreti Amine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında bilgi verdi. Onun uğurluluğu yüzünden gördükleri hayır ve bereketi anlattı. Habeş Hristiyanlarının yaptıklarından da bahsetti. Halime Hatun'un içi içine sığmıyordu. Çünkü bir sonsuz güzellik vardı avuçlarının arasında. Onu kucağına alıp emzirmişti. 2 yaşına kadar onun bereket ve rahmetinden istifade etmişti. Gözleri, kalbi ona öyle alışmış, öyle sevmişti ki şimdi de bırakıp gitmek istemiyordu. Onu tekrar yanında götürmek istiyordu ama bunu Amine'ye nasıl söyleyeceğini de bilmiyordu. Bir an düşündü, sonra kendini toparlayarak Amine'ye, ''Oğulcuğumu iyice büyünceye kadar benim yanımda bıraksan iyi olur. Çünkü ben onun Mekke vebasına yakalanmasından korkuyorum.'' dedim. Bu hususta o kadar ısrar ettim ki nihayet Amine onu yanımızda bırakmaya razı oldu. Hazreti Amine kavuştuğu biricik yavrusunun sağlığı için tekrar ayrılığı göze almıştı. Ama anne yüreğiydi. Gözyaşları içinde Halime Hatun'a, ''Oğlumla birlikte yurduna dön. Ben de onun Mekke vebasına tutulmasından korkuyorum. Vallahi onun hali, şanı büyük olacak.'' dedi. Halime Hatun bir gün bir iş için dışarı çıktığı sırada bir kalabalık görmüştü. Bu kalabalığın sebebini öğrenmek için yanlarına gittiğinde yolculuk yaparken memleketlerine uğrayan bir Yahudi cemaati olduğunu öğrendi. Etraftaki insanlar onlara bir şeyler soruyor, onlar da ilginç cevaplar veriyordu. Halime Hatun'un aklına Efendimiz gelmişti. Onlara, ''Siz bu oğlum hakkında bana bir şey söylemeyecek misiniz?'' deyip, Hazreti Amine'nin kendisine anlattığı şeyleri, ''Ben ona hamileyken şöyle şöyle, onu doğurduğumda şöyle, rüyada da şöyle gördüm.'' diyerek görülenleri anlatmaya başladı. Yahudiler dinledikçe hiddetleniyor, adeta dehşete kapılıyorlardı. Birbirlerine ''Onu öldürünüz.'' dediler. Bu değişiklik Halime Hatun'un gözünden kaçmamıştı. Ama bir kere de anlatmıştı. Yine Yahudilerden biri ''O yetim midir?'' diye sordular. Halime Hatun, ''Hayır, şu onun babasıdır, ben de annesiyim.'' dedi. Yahudiler, ''Eğer yetim olsaydı onu muhakkak öldürürdük.'' dediler. Halime Hatun, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı alıp hemen oradan evine geldi. Kendi kendine, ''Az kalsın emanetimi harap edecektim.'' dedi.

Efendimiz'i her gün bir başka halde buluyordu Halime. Ondaki değişimi fark etmemek mümkün değildi. Büyüdükçe de eli avuca sığmaz olmuştu. Yine bir gün onunla ilgili hatıralarını yad ederken süt annesi Halime Hatun yemin ederek şöyle der.

Muhammed Aleyhisselam, süt kardeşi Abdullah'la birlikte evlerimizin arkasında, küçük kuzularımızın yanında bulundukları sırada süt kardeşi telaş ve heyecanla koşarak bize geldi. Bana ve babasına, "Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam o Kureyşi kardeşimi tutup yere yatırdılar. Kendisinin karnını yardılar, şimdi onun içini karıştırıyorlar," dedi. Ben ve babası hemen ona doğru vardık. Kendisini ayakta ve yüzü sararmış bir halde bulduk. Ben hemen tutup onu bağrıma bastım. Babası da bağrına bastı. "Sana ne oldu yavrucuğum?" diye sorduk. "Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam gelip beni yatırdılar. Karnımı yardılar. Karnımda bilemediğim bir şey aradılar," dedi. Birlikte çadırımıza döndük. Süt babası Haris, "Ey Halime, ben bu çocuğun başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Sen başına bir felaket gelmeden önce onu hemen ailesine götürüp teslim et," dedi. Değerli dinleyiciler, bu hadise bazı kaynaklara göre Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 4-5 yaşlarında bulunduğu sırada vuku bulmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu hususta şöyle der: "Ben Sa'd bin Bekr'lerde emzirilip büyütüldüm. O sıralarda süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kendimize ait küçük kuzuları yayıyor, otlatıyorduk. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam içi kar dolu altından bir lehenle yanıma geldi. Beni tutup karnımı yardılar. Kalbimi çıkardılar, onu da yardılar. Kalbimin içinden kara pıhtılaşmış bir kan parçası çıkarıp attılar. Sonra kalbimi, karnımı o karla iyice yıkayıp temizlediler. Sonra da onlardan birisi arkadaşına, "Onu ümmetinden 10 kişiyle tart," dedi. Beni onlarla tarttı. Ben onlardan ağır geldim. "Onu ümmetinden 1000 kişiyle tart," dedi. Beni onlarla tarttı. Ben onlardan da ağır geldim. Bunun üzerine, "Artık onu tartmayı bırak. Vallahi onu bütün ümmetiyle tartacak olsan yine de o ağır gelir," dedi. Efendimiz büyüyor, büyürken de onda olan farklılıklar da çoğalıyordu. Halime Hatun ve ailesi ondan çok memnundular. Evlerine huzur ve bereket yayılmıştı. Onu görmediği an kendisinde bir eksiklik hissediyordu. Halime Hatun'un evindeki farklılığı çevrede konu komşu da fark etmişti. Kıskananlar olduğu gibi onu tebrik edenler de vardı. Efendimiz de 4'ü bitirip 5 yaşına basmıştı. Kendisi de onun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Mekke'ye giden kafilelerle birlikte yola koyulmak için hazırlanmışlardı. Yolculuk güzel geçiyordu. Mekke şehrini uzaktan görmüştüler. Dinlenmek için mola verdikleri sırada Halime Hatun'un yüreğine korku ve üzüntü salan şu olay olmuştu. Halime Hatun bunu şöyle anlatır sevgili dinleyiciler: "Hayvanıma bindim. Süt oğlumu da önüme aldım. Mekke'ye giriş kapılarından büyük kapıya kadar vardım. Orada toplanmış bir cemaat bulunuyordu. Üstümü başımı düzeltmek için süt oğlumu orada bırakıp ayrıldım. Şiddetli bir gürültü işitip döndüğüm zaman kendisini orada göremedim. "Ey insanlar, çocuk nerede?" diye sordum. "Hangi çocuk?" dediler. "Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip," dedim. "Allah'ım, onu büyütmek sebebiyle yüzümü güldüreceği, ev halkımı zengin kılacağı, açlığımı gidereceği ve onu annesine götürüp teslim ederek emanetimden çıkaracağım, sevincime ve umduğuma kavuşacağım sırada önümden kaptılar, kaçtılar," dedim. Ama kimse bana bir şey demiyordu. Halk, "Biz bir şey görmedik," dediler. Beni yese düşürdükleri zaman elimi başıma koyup, "Vah Muhammedciğim, vah oğulcuğum," diyerek ağlamaya başladım. Kadınlar ve erkekler beni görünce onlar da benim ağlayışıma ağlıyordu. Orada bulunan halk da benimle birlikte feryat ederek ağlaştılar, yanıp yıkıldılar. Kaybolma haberinin Abdülmuttalib'e benden önce erişmesinden korktum. Hemen gidip Abdülmuttalib'in yanına vardım. Bana bakınca, "Başına mutluluk mu yoksa yaramazlık mı geldi?" diye sordu. "Belki de yaramazlığın en büyüğü," dedim. Maksadımı hemen anladı. "Belki de oğlum senin yanında kaybolmuştur," dedi.
Evet, bu gece Muhammed'i getirmiştim. Mekke'nin yukarı tarafında bulunduğum sırada kaybettim. Vallahi şimdi o nerededir bilmiyorum. Belki de Kureyşiler hainlik, düşmanlık edip onu öldürmüşlerdir dedim. Abdülmuttalip kızdı ve hemen kılıcını sıyırdı. Kızdığı zaman hiç kimse onun kızgınlığını durduramazdı. Bana, ey Halime, sen otur dedikten sonra Safa tepeciğine çıktı. Ya Ali Galip diyerek seslendi. Bütün Kureyşler toplanıp geldiler. Ey Haris'in babası, ne haber var? Söyle, sana icabet edelim, dediler. Abdülmuttalip, oğlum Muhammed kayboldu, dedi. Kureyşler, sen hayvanına atla, biz de seninle birlikte hayvanlarımıza atlayalım. Sen denize dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız, dediler. Abdülmuttalip hemen hayvanına bindi. Kureyşiler de hayvanlarına bindiler. Mekke'nin yukarı tarafına vardılar. Oradan da Mekke'nin aşağısına indiler. Bir şey göremeyince Abdülmuttalip halkı kendi haline bırakıp Beyt-i Haram'a geldi. İhrama girip Kabe'yi 7 kere tavaf ettikten sonra ''Ya Rab, kavmimin hepsi toplandıysa da Muhammed bulunamadı.'' diyerek Allah'tan yardım diledi. Havadan bir seslenicinin ''Ey cemaat, feryat etmeyiniz. Hiç şüphesiz Muhammed'in Rabbi vardır. Onu yardımsız bırakmaz ve zayi etmez.'' diyerek seslendiğini işittik. Abdülmuttalip ''Ey seslenici, bize onun nerede bulunduğunu da haber ver.'' dedi. O, Tihame Vadisi'nde sağdaki ağacın yanındadır diye haber verdi. Abdülmuttalip hemen o tarafa doğru gitti. Yolun bir kısmında Varaka bin Nevfel'e rastladı. Birlikte yollarına devam ettiler. O sırada Peygamberimiz aleyhisselam bir ağacın altında ayakta duruyor, ağacın dallarını çekip yaprağıyla oynuyordu. Abdülmuttalip ona, ''Ey çocuk, sen kimsin?'' diye sordu. ''Ben Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip'im.'' cevabını alınca Abdülmuttalip, ''Canım sana feda olsun, ben senin deden Abdülmuttalip'im.'' dedi. Onu öptü, kucakladı, bağrına bastı. Hemen hayvanın önüne bindirip Mekke'ye getirdi. Boynuna bindirip Kabe'yi 7 kere tavaf ve onu her türlü tehlike ve kötülükten koruması için Allah'a dua etti. Sonra da Peygamberimiz aleyhisselamı Hazreti Amine'ye gönderdi. Halime Hatun der ki, süt oğlumu annesine götürdüğümüz zaman onu ne diye getirdin ey süt annesi? Halbuki yanında kalması için ne kadar ısrar etmiş durmuştun dedi. Allah oğlumu büyüttü. Ben artık üzerime düşen vazifeyi yerine getirmiş bulunuyorum. Doğrusu kendisinin başına bir şeyler gelmesinden de korktum. Şimdi onu istediğin gibi sana teslim ediyorum dedim. Sen bu halde değildin. Bana doğrusunu haber ver dedi. Amine bu sözlerden çok telaşlanmıştı. Bir şeyler olduğunu hissetmişti. Onun için de Halime'ye sorular sormaya devam etti. Halime Hatun da olanları bir bir anlatınca Halime Hatun'a şöyle dedi. ''Yoksa sen ona şeytanın musallat olduğundan mı korktun?'' dedi. ''Evet'' dedim. ''Hayır, vallahi şeytan için ona musallat olmaya, sataşmaya asla yol yoktur. Hiç şüphesiz benim oğlum için büyük bir hal ve şan vardır. Ben sana onun haberini bildireyim mi?'' dedi. ''Evet, bildir'' dedim. ''Ona hamileliğimde de vallahi bana hamilelikten daha hafif, daha kolay gelen bir şey görmedim. Şimdi sen onu bana bırakıp doğruca yurduna gidebilirsin artık'' dedi.

Halime Hatun çok sevmişti Efendimiz'i. Ondan ayrılığa nasıl dayanacağını bilmiyordu ama emaneti de yerine teslim etmeliydi. Sağ salim de vermişti anneciğine. Sanki onunla yürürken ay önlerinden gidiyordu. Sanki ondan ayrılsa güneş bir daha evlerinin üzerinden doğmayacak gibi geliyordu. Efendimiz'i gördüğü anda gözü gönlü bir başka sevinçle dolmuştu Halime'nin. Şimdi bütün bu güzelliklere elveda demek çok da kolay değildi. Ama Amine bir başka mutluydu. Abdülmuttalip yeniden torununa kavuşmakla oğlunun acısını unutuyordu. Halime'nin hizmetine karşı da bir nezaket ziyareti düşünmüştü Abdülmuttalip. Muhammed'in gelişini kutlarken Halime'ye de elveda olmuştu bu ziyafet. Abdülmuttalip 20 deve ve ayrıca davar ve sığır da kestirip Mekke halkına yemek yedirdi. Fakirlere sadaka olarak da 50 altın dağıttı. Sonra da bütün hazırlıklar yapılarak Halime'nin ikramları hazırlandı. Halime Hatun bu anı şöyle anlatır. Ben yurduma tarif edemeyeceğim her dünyalık hayırla döndüm. Muhammed aleyhisselam dedesinin yanında kaldı. Abdülmuttalip'e onun bütün haberlerini anlattım. Abdülmuttalip onu bağrına basıp ağladı. Ey Halime, hiç şüphesiz bu oğlum için büyük bir hal ve şan vardır. Ben o zamana erişmeyi ne kadar arzu ederdim, dedi.

Yıllar geçmişti ama Halime Hatun evlatlarından çok sevdiği Muhammed Çin'i unutamamıştı sevgili dinleyiciler. Bazen o kadar çok özlüyordu ki onu görmek için Mekke'ye geliyordu. Yine bir gün Halime Hatun'un Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görmek için Mekke'ye geldiği sıradaydı. Efendimiz büyümüş ve bir de evlilik yapmıştı. Anneler Sultanı Hazreti Hatice annemizle evlenmişti. Efendimiz onu memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Ona anneciğim diye hitap ediyor, hırkasını çıkarıp oturması için seriyordu. Halime Hatun'u konukladılar ve ağırladılar. Halime Hatun, yurtlarında hüküm süren kuraklık ve kıtlıktan, hayvanlarının kırıldığından dert yanınca Peygamberimiz Aleyhisselam bu hususta Hazreti Hatice ile konuştu. Hazreti Hatice ona 40 koyunla binmek ve yüklerini taşımak üzere bir de deve verdi. Efendimiz'e peygamberlik gelmiş ve Mekke'nin fethiyle müjdelenmişti. O sırada Ebtah mevkiinde bulunduğu sırada Halime Hatun'un kız kardeşi ve kocasının kız kardeşiyle birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmiş ve bir dağarcık içinde keş peyniri, çökelek ve yoğurt kurusuyla eritilmiş yağ hediye etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam onları görünce anneciği Halime Hatun'u sordu. Vefat etmiş olduğu söylenince Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gözleri yaşla doldu. Onun geride kimlerinin kaldığını da sorup bilgi aldı. Onlara hediyeler gönderdi. Süt annesi Halime, süt babası Elem Züeyb Haris, peygamberimizin peygamberliğini ilanından sonra gelerek Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Sevgili dinleyiciler, Halime Hatun'un ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mekke'nin fethinden önce öldüğü tahmin edilmektedir. Hazreti Halime'nin Cennetül Baki kabristanına defnedildiği söylenmiştir. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Sevgili dinleyiciler, bu programda sizlere Halime Hatun'un hayat hikayesini anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Yine bir başka programda, bir başka örnek hayatla tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Dikkat etsene be kızım. Ne acelem var öyle koşuyorsun?
1: Affedersiniz. Geç kaldım. Kusura bakmayın.
0: Genç olacaksınız bir de. İnsan bir sağına soluna bakar. Nerede? Çiğneyip geçiyorlar insanı.
2: Boşuna yormayın kendinizi. Gitti zaten. Belli ki acelesi var. Bilerek çarpmadı ya kızcağız. Hem özür de diledi. Bu kadar büyütmeyin.
0: Bilse de çarpar bunlar. Zamane gençleri işte. Özür dilemiş. Büyüye saygı kalmadı beyim, kalmadı. Hem ne yani, saygısızlıklarını görmezlikten mi gelelim?
2: Hoşgörü vurdum duymazlık değildir. Hoşgörü görmezlikten gelmek hiç değildir. Hoşgörü kendini bilmektir. Hoşgörü haddini bilmektir. Hoşgörü bir anlayıştır. Anlayışlı olmanın adıdır. Sevginin yoludur. Hataları düzeltebilmedir.
0: Bu devirde hoşgörü işe yaramıyor beyim. Hatta hoşgöreni eziyorlar.
2: Hoşgörü sağlıklı insan davranışıdır. Hoşgörü sağlıklı insan hayatının özüdür. Beşeri münasebetlerin temelidir. Ve inanın her devirde işe yaramıştır. Bugün her zamankinden daha fazla hoşgörüye ihtiyacımız olduğu aşikar değil midir? Evde, trafikte, sokakta, okulda, iş yerinde, kısaca insanın olduğu her yerde eğer hoşgörü yoksa orada anlaşmazlık, güvensizlik, tartışma, kavga yani olumsuzluk adına her şeyi görebilmek mümkündür. Bakın siz bile size yanlışlıkla çarpan ve sonra da özür dileyen bir gence hoşgörü gösteremediniz. Niçin bu kadar tahammülsüz ve sevgisiz kaldık? Hiç düşündünüz mü?
0: Biz böyle miydik? Küçüğümüze hoşgörü ve sevgi, büyüğümüze saygıyla muamele ederdik. Nasıl bu hale geldik ben de bilmiyorum.
2: Biz yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir terbiyeden geliyoruz. Hazreti Mevlana, ben insanların ayıplarını gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak diyor ve ekliyor. Bakın, toplumsal bunalımların, kavga ve dövüş ortamının tek ve en güçlü doğuş sebebi sevgi ve hoşgörü eksikliğidir.
0: Doğru, çok doğru. Hoşgörülü olalım ki biz de hoşgörülelim, öyle değil mi? Sağ olun. Allah sizden razı olsun. İyi ki uyardınız. İyi ki hoş gördünüz beni. Sağ olun. Sağ olun.
3: Zamanıdır.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tabibi kulübüne Muhammed. İlahi ya Rabbim, uzaktan yakından teşrif eden ve hasreten bütün ümmeti Muhammed'i musibet ve inayetinle, mağfiretinle, iki cihanın saadetini nasip-i müessere eyle. İşlerimize asan, akıbetimize hayırlı eyle. Nefsin şerrinden,

şerirlerin şerrinden, şeytanın şerrinden, dünyanın şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Günahlarımıza kefaret olarak başımıza gelen musibet

gidenlere sufi denir. Tasavvuf türlü türlü tarif edilmiş, her arif-i billahın maksadı bir olmakla beraber elfazlarında, mübarek sözlerinde farklılık olmuş. Bir kısım ulema inkita ve ittisal demişler. Birleşmek, ayrılmak. Bir kısmı salikin mefhum varlığından sıyrılması, Allah'a vasıl olması olarak tarif etmişler. Bu çok hoş. Salikin mefhum varlığından, biraz sonraki misallerde bu çıkacak inşallah, mefhum varlığından sıyrılıp Allah'ın rızasına vasıl olması. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ise tasavvuf, Hakk'ın seni senliğinden öldürmesi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle tarif etmiş: tasavvuf, Allah-u Teala'nın, Hakk'ın seni senliğinden öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesidir. Benlikten, nefisten, varlıktan sıyrılıp ilahi azametine, ilahi azametine kavuşturarak ihya etmesidir. Yine diğer bir mübarek, Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvufla otursun buyurulmuş. Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvufla otursun. Çünkü onların bütün dertleri Allah-u Teala'ya koşmak, rızasına vasıl olmak, bütün dertleri nefsinin belasından çok şikayet etmek, nefsini ezmek için, daha doğrusu nefsini Hak Teala Hazretlerine mutlu kılmak için devamlı mücahede, riyazet, zikir ve Allah dostlarıyla iştigal ettiği için ne kadar güzel söylemiş. Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvufla otursun. Ehli tasavvufun maksadı, muradı Allah'ın azametidir. Varlığını bilmek, bildiğiyle amel etmek, amel etmekle maksat rızasını bulmak. Yine hadis-i şerifte Resul-i Kibriya, Allah ile musafa etmek isteyen Hacerül Esved'i selamlasın. Hacerül Esved Allah'ın kudret elidir. Bütün bunlar, şu misaller, bir takım remz ve işaretlerdir. Böyle teşbih vadisinden, böyle sözlere şeriat-ı Muhammediye'de müteşabihat denilir. Yoksa Allah-u Teala'nın haşa insan gibi, canlılar gibi eli yoktur. Azametinin büyüklüğüne, insanların mededi ilahiye olarak yetişmesine kudret eli, bu el değil, beşer el değil, kudretiyle yetişmesine, azametiyle yetişmesine teşbih edilmiştir. Bu da şeriat-ı Muhammediye'de müteşabihat denilir. Hukuku, tasavvufun muradı, nerede olsanız Allah sizinledir azametine ulaşmaktır. Siz nerede olursanız olun, Allah-u Teala sizinledir. Allah-u Teala bizimle ise nasıl olur da insan Allah'ın azametine karşı günahlı bir durum işleyebilir? Allah seni görüyor. Yalan söyledin görüyor, haram yedin görüyor, zulmettin görüyor. Allah görüyor, sen Allah'ı görmüyorsun. Ama Allah'ın gördüğünü bilmiyor musun? Biliyorum. Peki Allah göre göre nasıl yapıyorsun? Bu düşünce tasavvufta ihsan. Sen Allah'ı ne derece görmüyorsan, ne derece bilmiyorsan, buradaki yakınlığa işaret. Allah seni görüyor. Tasavvufun bütün kudreti, Allah beni görüyor, ben de Allah'ın huzurundayım. Bütün efalimi, madem Allah görüyor, madem Allah biliyor, şu halde insan melek ahlakına bürünmesi lazım. Bunun ismi tasavvufta ihsan. İman nedir? İslam nedir?

İhsan nedir hadisi şerifiyle Cibril aleyhisselam Allah Resulüne sormuş. İslam nedir sualinden hadis, tefsir, fıkıh çıkmış. İman nedir ya Resulullah sualinden akaid çıkmış. Yani Allah'a, ahirete, İslam'ın hakikatlarına nasıl inanılmalı? İmanın bu konudaki hükmü nasıldır? Akaid çıkmış. İhsan nedir? Allah beni görüyor. Ben onu görmesem de benim her halime şahit. Bundan tasavvuf çıkmış. Şu halde tasavvuf Allah'ın azametini duya duya müdrik ola ola kemalatı artırmak içindir. Hakikaten Allah bizi görüyor. Bu şüphe yok bunda. Peki hala sual. Madem Allahu Teala bizi görüyor da gördüğü halde biz nasıl yapabiliyoruz? Anamızın yanında bir kötülük yapamıyoruz. Babamızın yanında yapamıyoruz. Ülema, sevdiğim büyük kişiler arasında bir kötülük yapamıyoruz. Utanıyoruz, haya ediyoruz. Asıl haya edip utanılması lazım gelen Allah-u Teala'dır. Ancak Allah'tan insan utanmalı. Allah'tan utansa mükevvenattan utanır. Allah'tan utanmasa hiçbir şeyden utanmamış gibi olur. Çok zor burası. İyi düşünürsün. İnşallah anlaşılmaya çalışılacak. Şu halde tasavvuf, biraz sonra döneceğiz konuya inşallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra Müslümanların en faziletleri Allah Resulü'nün sahabesidir. Allah Resulü'nün sahabelerini gören tabi'in ismi verilir. Sahabeler Allah Resulü'nü görmüş, ondan terbiyet bulmuş, kemalata onun vasıtasıyla ermiş. Şu halde Allah beni görüyor, ben onu görmesem de hakikati Hazreti sahabelerde hakkıyla tecelli etmiş. Tabi'in Resulullah'ı görmemişler. Ama Allah Resulü'nün sahabeleriyle oturup kalkmışlar, arkadaşlık etmişler. Tebi'i tabi'in ondan sonraki kamil zümre sahabeleri görmemişler. Ama Allah Resulü'nün sahabelerini görenleri görmüşler. Bundan sonraki kamil zümre zahit ve abid ismini vermişler. Bunlar kendilerinin nefsini terbiye etmişler. İhsan üstünden Allah'a azimşanına yaklaşmaya çalışmışlar. Sonra pek çok çeşitli fırkalar meydana gelmiş. Birçok insanlar yanlış fırkalarda hak bizimledir, bizimki doğrudur ile şeriyete uymayan itikat durumlarına girmişler. Mesela Rafiziler, Şia sahabelere düşmanlık etmiş bir fırka olmuş. Vehhabiler bugün mukaddes belde Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere gibi en kutsu mekanlarda oturdukları halde tasavvufu asla kabul etmemişler, mürşidi kamillere inanmamışlar ve hatta onlara en azim bir iftira ile söyleyemiyorum, onların sıfatlarına yakışmayan çirkin iftiralarda bulunmuşlar. Ehl-i sünnet vel cemaat içerisinde Allah Resulü'nün şeriatını takip eden bir âli zümre daha çıkmış ortaya, buna da ehli tasavvuf, tasavvuf demişler. Ehli bidattan ayrılmışlar. Allah Resulü'nün sünnet ve cemaat, ehli sünnet ve cemaat yoluna girmişler. Gaflete düşmekten kalplerini muhafaza etmişler. Tasavvufun yoluna sülûk eden, nuraniyet zevkine girenlere sufi demişler. Sofi denilmesi sof, yün, koyun postu giymelerinden dolayı söylenmiş. Allah Resulü'nün en yakın Allah'a cemaati sahabeler arz ettik. Şöylece mütalaa edilsin ki Allah Resulü'nün sahabeleri koyun postundan elbise giymişler. Koyun postunu seçmeleri, elbise olarak seçmeleri

Hırstan, ihtişamdan, nefsin ululuğundan kurtarıp en ucuz bir giyim ile ahlakı koyun gibi halim, selim, yumuşak, muti olduğunu göstermek için poz giymişler. Tevazu ile Allah'a ve Resulüne yaklaşmışlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimizin çoğu tarih boyunca posttan elbiseler giymişler. Şimdiki tabirle elbise. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki Şam'ın Revha bölgesinden 70 tane peygamber bir kayaya doğru yürüdüler. Ayaklarında giyecek hiçbir şeyleri yok. Çıplaktı. Üzerlerinde post, koyun postu ve ondan yünden yapılmış sof, aba vardı. 70 tane peygamber post ve aba giymişler yünden. Cenabı Fahri Kainat'ın bir kayıya doğru yürüdüler sözünü ulema-i kibar Kabe'ye varmak için yürüdüklerini işaret etmişler. Bu peygamberler 70 kadarı yürüdüler. Ayakları çıplak, sırtlarında post ve aba. Nereye doğru yürüdüler? Kabe-i Muazzama'ya, Beytullah'a doğru yürüdüler. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurmuş, bir rivayette 70 sahabe görmüş, bir rivayette 130 sahabe görmüş. Şurası muhakkak ki sahabeyi izama ulaşmış. Yani tabi'in zümresinden. Kendisi mürşidi kamil, büyük bir ulema-i kibar. Buyuruyor ki, ben Bedir muharebesinde sahabeden 70 tane ulu sahabeyi gördüm. Hepsinin giydiği koyun postundan idi. Altı deri, üstü post. Allah Resulü devrinde tasavvuf var mıydı? Ya böyle insanlar hayat boyunca görüldü mü? İşte tasavvufa hayatın içerisindeki mana, hukuk ve hak bu idi. Yoksa tasavvuf Allah Resulü ve sahabelerinin yolundan ayrılmış bir cemaat değil. Bilakis Allah Resulü ve sahabelerinin ahlakını yaşamaya çalışma gayreti tasavvuftur. Allah Resul devrinde tasavvuf var mıydı? Bunu söyleyenler bilgisiz, ilimden haberi olmayan, hakikati idraka çalışmayan kimseler. Halbuki onlar evliyayı kibarın hayatlarının menkibelerini okusalar görecekler ki sahabenin ahlakına uğraşmaya çalışmaktır. Sahabenin ahlakına ulaştılar mı? Mümkün değil. Çünkü Resulullah onların mürşidi idi. Hakka kavuşturucu rehber, iki cihan serveri Habibullah idi. Bir Habibullah'ın talebesiyle, bir İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesiyle, şu asırda muhterem bir hocanın talebesinin bir olmadığı gibi, elbette Allah Resulü'nün talebesi, sufisi, hiçbir beşere benzemeyerek en âlâ bir makamda olması gerekir. Ebu Hureyre'yi, Fadala radıyallahu teâlâ anhum, Übeyt Hazretlerini Bedir Savaşı'nda katılan sair ashabı anlattıkları zaman ayaklarında açlıktan duramayacak hale gelip düşüyorlardı. Açlıktan ayakta duramayacak halde Bedir gazileri düşüyorlardı. Allahu Ekber. Eğer siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Eğer onlar sizleri görseydi sanki haşa İslam'dan çıkmış zannederlerdi. Haşa sümme haşa çıkmadık hamdolsun. Ama onların saadetli hayatıyla bizim aramızda 100 bin perde, 100 bin hicap, 100 bin deve tepe mania var. Sahabeden bir taife dünyada varlığı olanlar Allah Resulü'nün ashab-ı Sufe ile ki 400 kişiydi
mübareklerle oturup kalkmasını görünce soruyorlardı. Ya Resulallah, sen bunların kokusundan rahatsız olmuyor musun? Biz rahatsız oluyoruz. Muhteremler, hacca giden devletli kardeşlerimiz bilir. Bugün bir incecik pamuk entari ile mübarek beldede dolaşırken sıcak tesiriyle terliyoruz. Sıcak tesiriyle sıkıntıya düşüyoruz. Allah aşkına posta girin, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'nin sıcağını tadın, şu halde su kova gibi su akar. Postur, deridir, elbet kokar. Ya Resulullah, siz sahabelerin postlarının çıkan kokularından rahatsız olmuyor musunuz? Biz rahatsız oluyoruz. Çünkü onlar post giymeleri dünya süsünü bıraktıkları için, işleri ahiret karına döndükleri için, ölmeyecek kadar dünyadan nasipkar almak için, üstünü örtecek kadar edeple namaza, şeriatın hayası tesettüre girmek için postla büründüler. Bize şu Almanya'da postla bir hafta gezmeyi, denemeyi emretseler, kanaatimce çok az bir insan bu posta bürünebilirdi. Bunlar Ashab-ı Sofe, Allah Resulü'nün muhacirlerinin fakirleri idi. Muhacirler malumu alimiz, Mekke-i Mükerremeli mübarek sahabeler. Resulullah Efendimiz'in zamanında onlara Ashab-ı Sufe tabir edilirdi. Ashab-ı Sufe'nin Medine-i Münevvere'de ne bir yerleri vardı, ne aşiretleri vardı, sayıları 400 kadardı. Evleri yok, dükkanları yok, aşiretleri yok. Vatanları Mekke-i Mükerreme, hicret ettiler Allah Resulü'nün peşinden, vatan olarak Medine-i Münevvere'yi seçtiler. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mescid-i Şerif'inde ikamet ederlerdi. Evleri, damları, çarşıları, pazarları, her şeyleri, yedikleri, içtikleri Allah Resulü'nün mescidi saadetleriydi. Ticaret yapabilecek ne bir malları vardı, ne de hayvanları. Sırtlarında odun taşırlar, hurma çekirdeği yerlerdi. Bunca zaman hurma yedik, İçimizde bir tane hurma çekirdeği yiyen varsa elini kaldırsın. Çekirdeği nereden yiyeceğiz? Mümkün değil. Geceli gündüzde Allah Resulü'nün mescidinde ibadet ederler, Kur'an öğretirler, şeriat-ı Muhammediye'nin hükümlerini öğretirler, Allah'a itaat, Resulullah'a itaatin hukukunu öğretir ve yaşarlardı. Hem öğretir hem yaşarlardı. Bu asrımızda öğretmek var, yaşamak yok. Öğrettiğiyle yaşayan zat-ı muhterem bulmak çok zor. Ender. Ender ne demek? Çokluk içinde azlığa ender denilir. Yüzde bir, binde bir. Vay vay. Vay vay. Allah Resulü çok zaman onları doyururdu. İyilik ederdi. Sahabenin varlıklarına da derdi, onlara bir şey verip iyilik ediniz. Onlar Allah Teala'nın yeryüzünde muti kullarıdır. Hiçbir mekanları yok. Allah aşkına azıcık gözünüzü yumun. Hacca gidiyoruz da mübarek Mescid-i Saadet'te 24 saatin belki birkaç saatini oturuyoruz. Diğer saatler nefsimizin zevkinin, ihtiyacının peşindeyiz. 24 saat mescitte oturan bir kimse bugün yok. Mal yok, mülk yok, ticaret yok. Yalnız Allah ve Resulünün sevgisi var. Seyyidül Taife Ebul Kasım Cüneyt bin Muhammed Sofi Bağdadi Hazretleri şöyle buyuruyor. Meşayih'in hikayesi Allah'ın ordularından bir ordudur. Onları anlatmakta kalplere kuvvet verir.
Siz Allah'ın meşayihlerini anlatın. Sahabeleri, peygamberleri konuşursanız imanınız kuvvetlenir. Allah dostları, velileri, sofileri konuşursanız muhabbetiniz artar, yakininiz artar, dünyaya karşı ilginiz azalır. Allah Resulü buyurduğu hadis-i şerife Akşemseddin Hazretleri'nin eserini, hayatını naklederken Hüseyin Enisi Hazretleri buyurmuş: Menakibi Evliyaullah nüzülü semadan rahmetullah'tır. Siz onları konuşun, Allah'ın rahmeti üstünüze akar.

Kudralla tasavvuf sohbetleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak, din-i mübinimiz İslam'ı var eden ve dinin hükümlerini peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa güzel ahlakı ve insanlığın değerini öğreten rahmet peygamberi Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide âline, ashabına, ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Medine'ye hicreti esnasında Kuba mevkiinde bir süre konaklayıp orada yaşadığı hadiseleri, oradaki yaptığı uygulamalarını konuşmuştuk. Bugün inşallah hicretin bizler açısından önemini daha iyi anlayabileceğimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında uyguladığı stratejileri ve Medine'ye vuslatını inşallah birlikte öğreneceğiz. Hicret hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. İslam tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret tarihini Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde, halife olduğu döneminde hicri takvimin başlangıcı olarak ilan etmiştir. Medine'ye hicret basit bir göç olayı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti sadece basit bir göç değildi. Eğer öyle olsaydı Müslümanların Mekke'yi terk ederek kendilerine bırakmaları sebebiyle müşriklerin bundan memnun olmaları gerekirdi. Oysa Mekkeliler hicret etmek isteyenlere ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkararak engel olmaya da çalışmışlardı. Müşriklerin Müslümanların Medine'ye hicretlerinden endişe etmek için birçok sebepleri vardı. Medine şehrinin müşriklerin Suriye ticaret kervan yolunun üzerinde bulunması da bu gerekçelerden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra buraya hicret etmek tarafını açıkça ilan etmek olarak ifade edildi. İşte bu sebeple imkanı olduğu halde hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmişlerdir. Bununla birlikte bütün varlıklarını Mekke'de bırakarak Allah Teala'nın yolunda Medine'ye hicret eden Müslümanlar da Allahu Teala'nın vaat ettiği nimetler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Evet efendim, hicret bu kadar önemli bir hadise iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hicret esnasında uyguladığı stratejiler, davranışları, usulü, metodu hiç şüphesiz bizler için çok büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir mesaj barındırıyor. Hicrette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar için planlı, tedbirli, cesur, irade sahibi ve sabırlı olma, Allah Teala'ya sonsuz itimat etme, tevekkül etme, ümitsizliğe kapılmama, sükuneti muhafaza etme ve bağışlama gibi vasıflardan her biri için davranış modellerini görebiliyoruz. Medine'ye hicretin gerçekleştiği yıllarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların can güvenliğini temin etmek ve İslam'ı daha uygun bir zeminde yaymak için merkez olabilecek bir yurt arayışı içindeydi. Yesrib, yani Medine, bu gayeleri gerçekleştirebilmek için stratejik bir öneme sahipti. Dolayısıyla hicrette uygulanan tüm stratejiler, uygulamalar, metotlar bağlamında baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdu olarak Medine'yi seçmesinin bu konuda ilk zikredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Medine, Mekke'ye nazaran etnik ve dini yapıya sahip bir şehir değildi. Burada Kahtani asıllı Evs ve Hazreç isimli iki Arap kabilesiyle Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyze adında Yahudi kabileleri yaşıyordu. Medineli iki akraba kabile olan Evs ve Hazreç arasında yıllardır sürüp giden bir düşmanlık vardı. Ve bu düşmanlık iki kabileyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti.
Bu kabileler içinde bulundukları sıkıntılı durumdan ancak Medine dışından bir kurtarıcının yardımı ile kurtulabilirlerdi. Nitekim onların içinde bulundukları mevcut durum, problem kendi kendilerini çözmeleri mümkün olmayan bir durumdu. Taraflar kendilerine birer müttefik veya iki tarafın da kabul edebileceği bir arabulucuya ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak ve ancak bir peygamber onların bu beklentilerine cevap verebilirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yurdu olarak işte böyle bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan kimselerin memleketini tercih etmiş. Sonraki zaman diliminde yaşanan gelişmeler de bunun isabetli bir tercih olduğunu ortaya koymuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehre giriş yaptığı gün Medinelilerin gruplar halinde şehrin dışına kadar taşıp sabırsızlıkla onu beklemeleri de bu beklentiye işarettir. Hicret, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin planlı hareket etmeye son derece önem verdiğini göstermekte. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın uzun süreden beri bu yolculuk için hazırlayıp beklettiği develerden dahi anlaşılır ki tedbirler alınarak hicret planı oluşturulmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden çıktığı andan itibaren yanıltıcı bir rota çizerek Medine kuzeyde olduğu halde güney istikametine gitmesi hedef şaşırtmak içindi. Müşriklerin kendisini öldürme kararı aldıklarından haberdar olduğundan dolayı Efendimiz aranacağını ve ilk akla gelen Medine yolunun kontrol edileceğini biliyordu. Bu sebeple de saklanmak için müşriklerin ilk anda aklına gelmeyecek bir yer olan güneydeki Sevir mağarasını seçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine yolculuğu esnasında kendisine henüz Müslüman olmayan ancak güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Urayqıt'ı kılavuz olarak seçmesi de onun sebeplere önem verdiğini gösterir. Kafile tuzağa düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu değil, farklı bir güzergahı takip etmiş, Efendimizin yol kılavuzu Abdullah bin Urayqıt, onları daha az kullanılan fakat onlar için daha emniyetli olan sahil yolundan götürmüştü. Nitekim Efendimizin bilinen yoldan Medine'ye gitmesi halinde yakalanma ihtimali yüksekti. Alemlere rahmet Efendimizin bu yolculukta kendisine arkadaş olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı seçmesi de dikkat çeken hususlardan biridir. Hazreti Ebubekir geçen 13 yılda olduğu gibi bu uzun ve tehlikeli yolculukta da kendisini Efendimizin yoluna feda etmiş, çocuklarını, hizmetçisini ve malını bu yolda seferber etmiştir. Hicret günü alemlere rahmet Efendimizin elinde müşriklere ait emanetler de bulunmaktaydı. Müşriklerin atalarının dini olarak tanımladıkları batıl inançları dışında yeni bir dine çağıran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast planlamaya varan düşmanlıklarına rağmen emanetleri konusunda hala onu tercih etmelerini de mutlaka unutmamamız gerekir. Nitekim herkes kabul eder ki insan emanetlerini ancak en çok itimat ettiği kimseye verir. Müşriklerin emanetleri konusunda hala onu tercih etmeleri ve onun da kendisinin canına kastetmeyi planlayanların emanetlerini dahi sahiplerine ulaştırmak için yerine bir vekil bırakması da tarihe özellikle kaydedilecek özel bir öneme sahip. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece evinde bıraktığı Hazreti Ali kerramallahu vechehu'ya kendisine emanet olarak bırakılmış eşyaları sahiplerine iade ettikten sonra kendilerine katılmak üzere Medine'ye gelmesini istemişti. Böylesi kritik bir durumda Hazreti Ali'nin de bir bakıma ölümü göze alarak Efendimizin evinde

kalmayı kabul etmesi Efendimiz'e olan bağlılığının bir nişanesidir. Hicret yolunda suikast amacıyla alemlere rahmet Efendimiz'e saldırı esnasında atının ayakları kuma saplanan Süreka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilemiş ve Efendimiz de onu affetmişti. Oysa Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları kalabalıktı. İsteseler ona zarar verebilirlerdi. Ancak hiçbir zaman öç almayan Efendimiz, kendisini öldürmek isteyen Süreka'nın özrünü kabul ederek onu affetmiş, her emrini yerine getireceğini beyan eden Süreka'ya, "Sen geride dur, arkamızdan gelenleri bırakma," demişti. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affediciliğini ve kendilerini yakalamak isteyenlere karşı aldığı tedbiri görürüz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolunda 2 hafta kadar kaldığı ilk mola yerinde İslam tarihindeki ilk mescit olan Kuba Mescidi'ni inşa etmesi de mescidin İslam tarihi içindeki yerinin ortaya konulması bakımından büyük bir önem ifade eder. Efendimizin hicret ettiği günlerde Mekke'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve çeşitli sebeplerle o güne kadar hicret edememiş az sayıda Müslüman kalmıştı. Efendimizin hicretini sahabenin tamamı hicret edene kadar ertelemesinin üzerinde de özellikle durulması gerekir. Bunun en önemli sebebi bir lider olarak tehlikeyi üstlenerek bir anlamda gemiyi en son terk etme uygulamasıyla kıyamete dek yönetici mevkiinde olacak Müslümanlara en güzel örneği ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Netice olarak hicret, hazırlık safhasından uygulanmasına kadar tam anlamıyla plan, tedbir ve strateji yumağıdır. Elden gelen her şey yapıldıktan, alınması gereken bütün tedbirler alındıktan sonra, iki yolcu ki Allah onların üçüncüsüdür, endişe etme, Allah bizimledir ifadeleriyle tevekkülle teslim olunan, yüce yaratıcı tarafından da gönüllerine güven, itimat duygusu verilen ve görülmeyen bir takım ordularla desteklenmek suretiyle sonuca ulaşılan bu hadisenin her aşaması Müslümanların hayatlarında takip etmeleri gereken usulü öğreten bir örnektir. Efendim, hicret bağlamında şunu söyleyebiliriz. Bazı olaylar vardır ki insanlık için çok büyük etkiler bırakarak tarihte müstesna özel bir yere sahip olurlar. İşte hicret de Müslümanlar için, tüm dünya ve insanlık için bunlardan birisi olarak İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rebiül Evvel Cuma günü Kuba mevkiinden Medine'ye doğru hareket etti. Ranuna Vadisi'nin orta kısmındaki bir yerde Medine'de ilk cuma namazını kıldırdı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Ranuna Vadisi'nde 100 kadar Müslümana kıldırdığı bu cuma namazının İslam tarihinde kılınan ilk cuma namazı olduğu kabul edilmiştir. Efendim, nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cuma günü ayakta dikilerek ard arda irad ettiği hutbelerinde Allah Teala'ya layıkı vecihiyle hamd ve senada bulunuyor ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız ve perdedarsız olarak sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şeyi göremeyecek. Sonra önüne bakacak. Önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin.

bunu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Alemlere rahmet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, devenin yularını da devenin başına doladı. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam önde, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh arkasında, Neccaroğullarının eşrafı da çevresinde olduğu halde Medine'nin içine doğru hareket ettiler. Bu esnada önünden geçilen kabilelerin temsilcileri evlerinde misafir etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davet ediyor. O ise devesinin kendi haline bırakılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva sağa sola baka baka ilerlerken Salim bin Avf oğullarından İtban bin Malik ve Abbas bin Ubade Salim bin Avf oğullarından bazılarıyla birlikte gelip "Ya Resulallah bizim yanımızda kal. Sayıca çok, mal ve silahça hazırlıklı, düşmanlarına karşı seni koruma ve savunma gücüne malik olan bize buyur gel" dediler. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve "Allah onları size hayırlı ve mübarek kılsın" diyerek duada mukabelede bulunduktan sonra "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Ubade ve Abbas bin Samit aynı şekilde gelip talepte bulundular. Beyaza oğulları aynı şekilde, Saide oğulları, Harise bin Hazreç oğulları aynı şekilde talepte bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam her birine "Allah onları size mübarek kılsın, devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Yolu açılınca Kasva ilerleyip Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr'ın mensup olduğu Adi bin Neccaroğullarının evlerini geçeceği sırada Adi bin Neccaroğullarından o aileye mensup Salit bin Kays, Ebu Salit ve Useyre bin Ebi Harice ve Adi bin Neccar'dan bazıları "Ya Resulallah dayılarına gel. Bizler de kalabalık, güçlüyüz. Biz seni koruma ve savunma gücüne sahibiz. Buyur gel" dediler. "Bizi bırakıp bizden başkasına gitme. Sana kavmimiz içinde akraban olarak bizden daha yakın kimse yoktur" dediyseler de Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Kasva'nın yolunu açtılar. Kasva, Malik bin Neccar oğullarının evleri yanına varınca Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bugünkü mescidinin kapısının bulunduğu yere çöktü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl adlarında iki yetim gence ait hurma serme ve kurutma yeriydi. Bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Efendimiz onun üzerinden inmedi. Kasva ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine onun yularını serbest bıraktı. Kasva biraz gittikten sonra birdenbire arkasını dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar geldi. Oraya tekrar çöktü. Artık oradan kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatıp böğürmeye ve deprenmeye başladı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kasva'nın üzerinden indi ve "İnşallah menzil burasıdır" buyurdu. Medineli Müslümanlar Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyor. Herkes onu götürüp ağırlamaya can atıyor ve bu hususta birbirleriyle de tartışıyorlardı. Nihayet alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Ben bu gece Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğullarına gider, bununla onlara ikramda bulunmuş olurum" buyurdu. Efendimiz "Akrabalarımızın evlerinden buraya en yakını hangisidir?" diye sorunca Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh "Benimkidir ya Nebiyyallah, işte evim şurasıdır, evimin kapısı da burasıdır" dedi. Fakat Neccaroğulları aralarında kura çekilip kurada kim çıkarsa Efendimiz'i ağırlama şerefini onun yapması gerektiğini istedi.

ettiler. Bunun üzerine Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselama evim buraya evlerin en yakınıdır. Ağırlığını, eşyalarını istersen oraya taşıyayım deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam olur buyurdu. Daha meşhur ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an memleketimizde İstanbul'umuzda medfun olmasıyla bizleri şerefyap kılan Hazreti Eyyub radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselamı misafir etmekle müşerref olmuştu. Ve Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an kasvanın yükünü evine taşıyınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam kişi binitinin ve eşyalarının yanında bulunur buyurdu ve o evde kalmaya karar verdi. Esad bin Zürare kasvanın yularından tutup kendi evine götürdü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerine git bizi kabul için yer hazırla buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri de hemen gidip yeri hazırladıktan sonra geldi ve ya Nebiyallah ikinize de yer hazırladım. İkiniz de kalkınız Allah'ın bereketi üzere yerinize buyurunuz dedi. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evine gideceği sırada Neccar oğullarının küçük kızları deflerle çıkıp Neccar oğullarının kızlarıyız biz Muhammed'in hısımlığı, akrabalığı, komşuluğu ne mutlu ne hoş diyerek neşideler, kasideler okuyorlar, seslendiriyorlardı. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara beni seviyor musunuz diye soruyor. Onlar da evet ya Resulallah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum şeklinde 3 sefer buyurdular. Neccar oğullarının küçük kızları gibi Medine'de bulunan tüm Müslümanlar olağanüstü sevinç ve coşku içerisindeydiler. Bera bin Azib der ki ben Medinelilerin hiçbir şeye Resulullah aleyhissalatu vesselamın gelişine sevindikleri gibi sevindiklerini görmedim. Medine halkı erkekler ve kadınlar yollara, evlerinin üzerlerine çıkmışlar, erkek çocukları ve hizmetçiler yollara dökülmüşler. Nebiyullah geldi, Nebiyullah geldi. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Ekber şeklinde bunları söyleyerek bağırıyorlardı. Resulullah bu, işte bu, geldi, geldi dediklerini işittim der. Enes bin Malik radıyallahu anh da ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak bir gün görmedim demiştir. Medineli Müslümanların bu sevinçlerinin, mutluluklarının bir tezahürü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medineli Müslümanlar bir deveyi veya bir büyükbaş hayvanı kurban olarak kesmişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatır der ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evime geldiği zaman evimin alt katında kalmıştı. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben yukarıda olmamı seninse alt katta bulunmanı ben iyi görmüyorum. Bunu kendime ağır buluyorum. Ne olur sen yukarı çık yukarıda ol. Biz inelim aşağıda bulunalım dedik. Fahri Kainat Efendimiz, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve elverişlidir buyurdu ve alt katta oturdu. Biz de meskende onun üst katında bulunuyorduk. O sırada içinde su bulunan bir testimiz vardı, o düşüp kırıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak ben ve zevcem tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub bir gece kendi kendine biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerinde yürüyoruz diyerek serzenişte bulundu ve bir kenara çekilerek gecelediler. Sabahleyin bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Fahri Kainat Efendimiz alt kat daha elverişlidir buyurduysa da Ebu Eyyub sen altında

bulundukça ben bir çatının üstüne çıkamam dedi. Bunun üzerine yerlerini değiştirdiler. Fahri Kainat Efendimiz üst kata çıktı. Ebu Eyyub da alt kata indi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatır der ki, Kureyşilere Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gittiği zaman ona ''Ya Ebu Eyyub, sizin bir seririniz, bir yatağınız yok mu?'' diye sordu. Ebu Eyyub da ''Yoktur vallahi'' dedi. Esad bin Zürare bunu haber alınca Efendimiz'e direkleri sac ayağından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir yapıp gönderir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu ve vefatına kadar da onun üzerinde uyuduğu ifade edilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konuldu. Cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılındı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın cenazeleri de yine onun üzerinde taşınmıştı. Efendim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde 7 ay kadar kaldığı evin tarihçesini de öğrenelim istiyoruz. Programımızın sonuna yaklaşırken bu bölümümüzü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenleriyle teşrif ettiği o kıymetli evin tarihçesinde bizlere aktarılan, öğretilen ne gibi hikmetlerin olduğunu gelin birlikte hatırlayalım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelince içinde 7 ay boyunca oturduğu mübarek ev mescidin doğusundadır. 700 yıl önce Medine'ye gelen Yemen hükümdarlarından Tüban ya da Tübba isimli Fahri Kainat Efendimizin Mekke'de zuhur edip ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi bilginlerinden öğrenmişti. Ve bu evi daha o zamandan yaptırmış, yazıp altın mühürle mühürlediği bir mektubu da alemlere rahmet Efendimiz'e takdim edilmek üzere Medine bilginlerinin en büyüğüne vermişti. Eğer ki kendisi onun zamanına yetişemezse çocuğundan veya çocuğunun çocuğundan erişecek olan bu vasıtayla kendisine takdim edilmesini istemişti. İşte bu ev babadan evlada geçe geçe Tübba'nın mektubu ile iman etmiş Medine bilginlerinden birinin soyundan gelen Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın eline geçmişti. Tübba Ebu Kerib Esad mümindi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama 700 yıl önce iman etmişti. Çünkü o manzum mektubunda mealen anlayacağımız ifadelerle şöyle demişti. Ben Hazreti Ahmet'in Allah Teala tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim, iman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, yani onun zamanına yetişseydi, muhakkak ki ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları, herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtmak için her şeyi yapardım. Tübba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle birlikte, Zebur'da da onun ümmeti ismen anılmıştır. Onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır beyti de bulunurdu. Tübba'nın mektubunu ellerinde bulunduranlar, Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye gelmekte olduğunu işitince mektubu ona teslim etmek üzere Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya verdiler. Ebu Leyla Mekke yolunda Efendimiz'i buldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu görünce yanına çağırdı ve ona ''Sen Ebu Leyla mısın?'' diye sordu. O da ''Evet'' dedi. Efendimiz ''Senin yanında Tübba'nın mektubu var. Getir, ver bana mektubu.'' buyurdu. Ebu Leyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tanımıyordu. Kendi kendine düşündü kaldı. ''Doğrusu şaşılacak şey'' dedi. ''Sen kimsin? Ben senin yüzünde bir sihir veya sihirbazlık eseri görmüyorum. Sen bende bulunanı nasıl bildin?'' diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben Muhammed'im. Getir ver mektubu.''

buyurdu. Adam mektubu sakladığı yerden hemen çıkarıp Efendimiz'e verdi. Hazreti Ebu Bekir onu Efendimiz'e okuyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 kere merhaba salih kardeş, hoş geldin, safa geldin, tübba, salih kardeş, tübba buyurdu. Ebu Leyla'ya da hemen Medine'ye dönmesini emir buyurdu. Ebu Leyla Medine'ye dönüp Medinelilere Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolda gelmekte olduğunu müjdeledi. Medinelilerden her biri de bu müjdesinden dolayı ona bahşişlerde, ikramlarda bulundu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tübba'a sövmeyiniz çünkü o Müslüman olmuştu buyurmuştur. Efendim Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evi sonradan azatlı kölesi Eflah'a geçti. Duvarlarından gedikler açılmaya başlandığı, yıkılmaya yüz tuttuğu zaman Mughire bin Abdurrahman onu Eflah'ın olduğundan belli bir miktar altın karşılığında satın alarak tamir ettirip vakfetti. Zamanla yine harap olan ve arsa haline gelen bu mübarek ev tekrar satılınca Melik Muzaffer Şihabuddin Gazi onu satın alıp üzerine 4 mezhep talebesinin okuyacağı mükemmel bir medrese yaptırdığı, bu medrese için kendi memleketinde, Dimeşk'ta, Şam topraklarında, Medine'de ve sair yerlerde zengin vakıflar tesis ettiği, medresenin içerisinde pek çok kıymetli kitaplar bulunan büyük bir kütüphane ihdas etti. Sonraları bakımsızlık yüzünden harap olan küçük bir zaviye haline gelen ve hicretin 1259. yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından yıktırılarak mükemmel surette yeniden bir zaviye olarak yaptırıldığı, Zaviye-i Cüneydiye adıyla anıldığı ve çokça ziyaret edildi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibret alanlar, hikmetler alanlar, onların eserlerine kıymet vererek imar ve inşa etme gayreti içerisinde bulunmuşlar. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizden niyazımız hayatını öğrendiğimiz, uygulamalarını, sözlerini, mübarek davranışlarını öğrendiğimiz Efendimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail olmamızı irade ediyoruz, istiyoruz, murat ediyoruz, çokça istiyoruz. Rabbimiz bizleri ona layık ümmet eylesin ve bu vesileyle kendisinin rızasını kazanan kullardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: خاتم الأنبياء. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Ahzab suresi 1. ayetten 35. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde dün gazetecilerle bir araya geldi. Temaslarına ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yaptığım ziyaretin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 130'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildiği genel kurul etkinlikleri, bu yıl güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla gerçekleşiyor. Görüşmelerin ikinci gününde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Hitabımızda ülkemizin çok taraflılığa olan desteğini vurgularken, coğrafyamızda yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. 5 maddede daha kapsayıcı, daha adil ve etkili bir küresel sisteme duyulan ihtiyacın altını çizdik. Gazze'li kardeşlerimize yönelik zulmü bir kez daha insanlığın gündemine taşıdık. Maruz kaldığımız tehditlerle mücadelede bölgesel sahiplenmeyi esas alan yaklaşımımızı anlattım. Aynı gün Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini bir araya getiren toplantıya Sayın Trump'ın daveti üzerine iştirak ettim. Bu toplantıda da Orta Doğu'ya güvenlik ve istikrarın getirilmesi noktasında görüş ve önerilerimizi ifade ettik. Bunun için diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım. Kurulacak yeni yapıda seçilmiş üyelerin belirli sürelerle görev yaptığı, yeniden görev almak isteyenlerin uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanmak zorunda olduğu daha adil bir sistem olmalıdır. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarları değil yeni köprülere ihtiyacı var. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticareti için hayati önemdedir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz mutlaka açılmalıdır. Biz bir an evvel müzakere zeminine dönülmesinin gerektiğini bütün muhataplarımıza anlatıyoruz dedi. Öte yandan Mekke Savunma İttifakı'nın geleceğine dair soru üzerine de Cumhurbaşkanı şu cevabı verdi. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adım. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır. Dışarıdan gelip bölgemize güvenlik reçetesi yazanların çoğu zaman geride daha fazla istikrarsızlık bıraktığını hep birlikte gördük dedi. Bir gazetecinin sermaye piyasası soruşturmalarını işaret ederek hem yatırımcılara mesajınız ne olur hem de bundan sonraki yol haritasına ilişkin bize bir perspektif verebilir misiniz sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemli. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında 2012-2018 döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerinin alınacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAN kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edilen açıklamada EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanları ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınacaktır denildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz başlığıyla yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Konuyla ilgili ikinci dalga operasyon yapıldığını belirten Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliden ikisi yakalandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekipler adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 33 zanlının jandarmadaki işlemleri de devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 28 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi ve 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşlar aracılığıyla örgüte finans sağladıkları sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Gümrükten muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ekiplerce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda Bangkok'tan İstanbul'a gelen iki şüpheli yolcu tespit edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklara narkotik dedektör köpekler tarafından tepki verilmesi üzerine valizler detaylı arandı. Aramada bulunan pembe renkli haplardan numuneler alındı. Yapılan analiz sonucunda maddelerin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Böylece ekiplerce toplam 20 kilo 260 gram uyuşturucu hapa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Şanlıurfa'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Pınarbaşı mahallesi olan depremin ardından sahada çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri 18 ekip ve 36 personelle kent genelinde incelemelerini sürdürüyor. Ekipler kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor. AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde dün düzenlenen tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikat sırasında Hazar Denizi'ne savrulan askerleri arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada sabah saatlerinde iki askerin daha denizde cesedine ulaşıldığı belirtildi. Böylece Hazar Denizi'nde eğitim ve muharebe görevinin gerçekleştirildiği sırada hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu denize sürüklenen 17 askerden 14'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ise kurtarıldığı bildirildi. Kazakistan'da tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül Ulusal Yaz Günü ilan edilmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
0: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Elminhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. Elminhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. En sonki dersimizde edilletü lüzumi şeyhil kamili, bir şeyh-i kamilin, mürşid-i kamilin gerekliliğiyle ilgili delillere gelmiştik. Delillerden de ayetleri okumuştuk. Bugünkü dersimizde ise hadislerden devam edeceğiz. وَاَمَّا الْاَحَاد۪يثُ Hadislere gelince, yani mürşid-i kamilin, şeyh-i kamilin gerekliliğiyle ilgili delalet eden hadislere gelince, فَمِنْهَا o hadislerdendir مَارُوْيَ عَنْ اَب۪ي مُوسَ الْاَشْعَر۪ي Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّمَا مَثَلُ الْجَل۪يسِ الصَّالِح۪ي وَالْجَل۪يسِ السَّوْء۪ي Kötü arkadaş ile iyi arkadaşın örneği, misali, durumu ne gibidir? كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْك۪يرِ Körük üfüren ile misk taşıyan gibidir. Körük üfüren ile misk taşıyan gibidir. Körük, hani ateşi harlamak için kullanılan o alet var ya, ona üfüren ile miski aynı taşıyan gibidir. Nasıl oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Fehamilul miski, Efendimiz buyuruyor ki miski taşıyan kişi imma en yuhziyeke, ya sana koku verir, ve imma en tebta'a minhu, ya sen kendisinden o güzel kokuyu satın alırsın. Öyle değil mi? Ve imma en tecide minhu rihan tayyibeten, ya da sen ondan güzel bir koku almış olursun. Eğer misk taşıyan kişiyle beraberlik edersen, ya güzel bir koku ondan alırsın, ya sana koku verir, ya da ondan koku satın almış olursun. Ve nafihul kiri, körük üfüren kişi ise, onunla beraberlik ettiğin zaman ise, imma en yuhrika thiyabeke, yanında durduğun zaman yanlışlıkla da olsa o ateşi harlıyor sonuçta. O ateşten çıkan şeyler, parçacıklar ne yapar? Ya elbiseni yakar. Ve imma en tecide rihan habiseten, ya kötü bir koku almış olursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretme usluplarındandır. Örneklendirerek anlatma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talim usluplarındandır. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize neyi bildiriyor? İyi kimselerle beraberlik etmemiz gerektiğini bildiriyor. Bunu da bildirirken, bize öğretirken ne yapıyor? Misallendiriyor, örneklendiriyor ki aklımıza ne yapsın? Daha iyi yatsın diye. İşte bu hadisi şerh ederken, altta dipnotta, ikinci dipnota bakın, Müslim'de geçiyor bu hadis. İşte bunu şerh eden İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki El-celisu salihu bihamilil miski. Şimdi salih olan kişi, salih olan arkadaşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kime benzetti? Misk taşıyana. Vel celisü su'i, kötü arkadaşı ise o körük üfüren kişiye benzetti. Neden? Buradaki hadiste diyor ne vardır? Bu hadis bize neyi bildiriyor? Ve fihi, bu hadiste fadiletu mücaleseti salihin, salih olan zatlarla beraberlik etmek, onlarla beraber oturmanın faziletini bize bildiriyor. Sadece salih olan zatlar mı? Hayır. Hayır ehli olan kişiler, ahlakı güzel olan, ilmi, edebi, vera'ı olan kişilerle beraberlik etmek, onlarla oturup kalkmanın faziletinden ne yapıyor? Bu hadis bize bildirmiş oluyor. Bir diğer hadis ise وَعَنْ İbni Abbas radıyallahu teala anhuma, Hazreti İbni Abbas rivayet ediyor. Kale, buyuruyor ki قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. اَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ Kiminle beraber oturursak, kiminle beraberlik edersek daha hayırlı olur? Kale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللّٰهَ رُؤْيَتُهُ Gördüğünüzde sizi Allah'ı hatırlatan kişi. Başka وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ Konuşması ilminizi artıran kişi. Başka ve zekkerakum bil ahireti ameluhu. Ameli, yaşantısı size ahireti hatırlatan bir de kişi. İşte bu kişiler, bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saymış olduğu bu üç kısım kişi nedir? Ashab-ı kiramın sorusuna cevap oluyor. Kendisiyle beraberlik edildiği zaman hayırlı olmuş oluyor. Yani insan bu saydığımız üç kısımla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği üç kısımla beraberlik eden kimseler hayırdan başka bir şey elde etmemiş olur. Hayır illa elde etmiş olur. İşte biz de bu okuduğumuz iki hadis-i şeriften anlıyoruz ki demek ki mürşid-i kamiller de hangi kısma giriyor? Onlar da bu kısımlara giriyor. Doğru mu? Yani illa mürşid-i kamil olmayan zatlar da var bu kısımlara giren. Ancak mürşid-i kamiller de, şeyh-i kamiller de bu kısımlara girdiğinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o halde neyi var burada? Teşviki var. Neyle? Onlarla beraberlik edilmesiyle ilgili, gerekliliğiyle ilgili teşviki var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir diğer hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimlerle ilgili buyuruyor ki اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْاَنْبِيَاءِ. Alimler peygamberlerin varisleridir. Devamında buyuruyor ki Efendimiz ve innel enbiyae, şüphesiz ki peygamberler lem yuverrisu dinaren ve la dirhemen. Peygamberler mal, mülk, altın ve gümüş miras olarak bırakmadılar. Neyi miras olarak bıraktılar? Efendimiz buyuruyor ki verrethul ilme, ilmi varis olarak bıraktılar. Femen ahazahu, o ilmi alan, o mirası alan اَخَذَ بِحَظِّنْ وَافِرٍ, büyük bir nasip elde etmiş olur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyasını değiştirdi. Ondan sonra bu dini bugüne kadar getiren, insanlara öğreten kimdi? Alimlerdi. Demek ki buradan anlaşılan, gerçekten demek ki ulema peygamberlerin varisleridir ilim hususunda, tebliğ hususunda. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dini mübini kime öğretti? Ashab-ı kirama. Ashab-ı kiram kime öğretti? Onlar da alimdi sonuçta. O ilmi aldılar. Tevarüs yoluyla onu miras olarak elde ettiler. Onu aldılar. Kime verdiler? Tabi'ine verdiler. Tabi'in kime verdi? Tabi'in kendisinden sonraki nesle aktardı. Ta ki günümüze kadar bu ilim bu şekilde geldi. Kimin aracılığıyla? Peygamberlerin varisi olan alimler aracılığıyla. Demek ki ulema peygamberlerin varisi ise bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta değil, biz kime tabi olacağız, kimden dinimizi öğreneceğiz, nefsin islahını kimden öğreneceğiz, akideyi kimden öğreneceğiz, fıkhı kimden öğreneceğiz? Erbabından, alimden, ulemadan öğrenmiş olacağız. Demek ki bu hadis-i şeriften de anladığımız büyüklerle beraberliğin faydasını anlamış oluyoruz. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis var. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki el mer'u, kişi, el mer'u ala dini halilihi. Yani dostunun dini üzerinedir. Dostunun dini üzerinedir derken, yani kişi kimle beraberlik ederse onun huyunu alır, onun ahlakını alır, onun yaptıklarını alır. Dolayısıyla ne olmuş olur? Eğer kötülük yaparsa, kimle beraberlik edersen sen de zamanla kötü olmuş olursun. Eğer iyiyle beraberlik edersen zamanla sen de ne olmuş olursun? İyi olmuş olursun. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki el mer'u ala dini ahihi halilihi, kişi dostunun dini üzerinedir. O halde fel yanzur ahadukum men yuhalil. O halde sizden herhangi biri kiminle dostluk yaptığına iyi baksın. Yani kiminle dostluk yapacağına ne yapsın? Dikkat etsin. Yani iyilerle beraber olsun. İyilerle dostluk yapsın. İyilerle oturup kalksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İşte bu okuduğumuz hadis-i şeriflerden de anladığımız demek ki neymiş? Dinimizi öğrenmek için iyilerle beraber olacağız. Aynı şekilde nefsimizi terbiye etmek için de iyilerle beraber olacağız. Her halükarda İyilerle beraberliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Hadisler bitti. Alimlerin sözlerine geldik. Yani Mürşid-i Kamil'in gerekliliğiyle ilgili alimler ne demiş? Şimdi İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri vefatı Hicri 161. Burada Havs-ı Sani Hazretleri mesela ayette delil olarak getirdiğinde, hadis de getirdiğinde, alimlerin sözlerini de getirdiğinde yani birden fazla getiriyor ki burada başta da zaten kitabın başında da ifade etmişti. Yani bir konuyla ilgili ne kadar çok kişi bir şey beyan ettiyse o şeyin doğru olduğunu aslında delildir. Şimdi buradaki alimlerin sözlerinde de öyle. Belki 15-20 tane alimin sözünü getirmiş. Kimisi mutasavvuf, kimisi fakih, kimisi akaidçi mesela. Bunların hepsinin bir kişinin eğer nefsini terbiye etmek istediği zaman illa bir şeyh-i kamile, bir mürşid-i kamile bağlanması gerektiğiyle ilgili, elini tutmasıyla ilgili ne yapmışlar? Sözler getirmişler. İşte Havs Hazretleri de bu sözleri naklediyor. Şimdi Hicri 161'den ta mesela ne zamana kadar? Baktığın zaman Hicri 1277'ye kadar, yani 1100 yıldır nereden bakarsan gelen alimler hep aynı şeyi söylemiş. Yani nefsi terbiye için, kişinin kemalata erebilmesi için illa bir mürşide kamile intisap etmesi gerektiğiyle ilgili hep 3 aşağı 5 yukarı baktığınız zaman hep aynı şeyi söylemişler. Mesela başta Hicri 161 yılında vefat eden İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri ne diyor? Levla Ebu Haşim es-Sufi. Ebu Haşim-i Sufi. Sufi konusunda da işlemiştik zaten. Diyor ki Ebu Haşim-i Sufi olmasaydı ma araftu dakika riyai. Riyanın inceliğini bilmezdim. Demek ki burada İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri Ebu Haşim-i Sufi'ye tabi olmuş. Onunla beraberlik etmiş. Onunla oturup kalkmış. Ondan neyi öğrenmiş? Riyanın inceliğini öğrenmiş. Riya nedir? Manevi bir hastalıktır. Doğru mu? Batını ilgilendiren bir şeydir. Onun tedavisi de nedir? Nefsin terbiyesidir. İşte burada Süfyan-ı Sevri Hazretleri ta o zaman ne diyor? 1300-1400 yıl önce buyuruyor ki, diyor ki eğer diyor ben Ebu Haşim-i Sufi ile tanışmasaydım, eğer onunla beraberlik etmeseydim ben riyanın inceliğini bilmezdim. Şeyh Ebi Ali Es-Sakafi buyuruyor ki لو أن رجلا جمع العلوم كلها, kişi diyor şayet bütün ilimleri toplarsa sadrında, zihninde, böyle çok büyük bir alim ise ve sahibe tavaifen nasi, ve bütün insanlarla da beraberlik etse la yablugu meblagar ricali, diyor ki rical, yani buradaki ricaldan kastı rical normalde racul erkektir. Yani o bu dindeki adam diyoruz, yani adam gibi adam, yani erkek mertebesine yetişmez. Ancak neyle yetişir o kişi? İlla bir riyadeti min şeyhin ev imamin ev mueddibin nasihin. Ancak diyor bir şeyhin, bir imamın, ona nasihat edecek olan bir mueddibin, onu terbiye edecek, nefsini terbiye edecek bir zatın elinden tutmadıkça, istiyorsa bütün ilimleri toplasın, bütün mahlukatla beraberlik etsin, yine o adamların defterine yazılmamış olur diyor. Neden? Çünkü ilim sadece yetmiyor. Alim olabilirsin, allame olabilirsin ama nefsin hastalıklarını tedavi etmedikten sonra, kibir olduktan sonra, riya olduktan sonra, kendini beğenmişlik olduktan sonra o ilmin sana faydası olmamış olur. Hatta bilakis büyüklerin buyurduğu gibi zararı olmuş olur. وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ اَدَبَهُ مِنْ اُسْتَازِينَ, diyor edebini bir üstazdan, bir hocadan almayan kişi, buradaki üstazdan kastı yani bir mürşide kamilden edebini almayan kişi, o mürşide kamil ki yuriyehu uyube a'malihi, ki ta ki ona amellerinin ayıplarını göstersin. Yani ona o manevi hastalıklarını göstersin ve tedavi yollarını öğretsin. İşte eğer bir kişi böyle bir zattan eğer edebini öğrenmez ise, eğer almaz ise, Ebu Ali Sakafi Hazretleri buyuruyor ki la yecuzul iktida'u bihi fi tashihil muamelat. Yani ikili ilişkilerde olsun, yani herhangi şeylerde olsun, diyor kendisine o zata uyulması ne değildir? Caiz değildir. İmam Ebu Ali Dakkak Hazretlerinin de bir sözü var. O da Hicri 412'de vefat etmiş. Buyuruyor ki eşşeceratu, bir ağaç düşünün, bir ağaç. İza nebetet binefsiha min gayri garisin. Onu diken biri olmaksızın kendi kendine çıkan bir ağaç düşünün diyor. Fe innaha, o ağaç turiku, yaprak verir. hani ona onu diken biri yok, kendi kendine çıkmış ve kimse de bir bakım falan da yapmamış, kendi kendine çıkmış, büyümüş diyor. O zaman diyor fe inneha turiku, o ağaç diyor yaprak verir, lakin la tusmir, ancak meyve vermez. Kezalikel muridu, aynı şekilde mürid de, yani nefsini kemale erdirmek isteyen kişi de, اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ اُسْتَاذٌ, eğer bir hocası, bir üstazı, bir şeyhi, bir mürşidi yoksa, ki يَأْخُذُ مِنْهُ طَرِيقَتَهُ نَفْسًا فَنَفْسًا, yani yavaş yavaş ondan o yolu, o seyri sülükü tamamlasın, o tarikatta ilerlesin, böyle bir kişi yoksa, فَهُوَ عَابِدٌ, o kişi işte abid sayılır, ibadet ehli sayılır. فَهُوَ عَابِدٌ, ama neye abittir? Hevahu, kendi hevasına abid olmuş olur. Ebu Ali Dakkak Hazretleri diyor, la yecidu nefazen, bir kurtuluş bulamaz. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri büyük kelamcıdır. O da aynı şekilde Nizamiye medreselerinin baş müderrislerinden İmam-ı Gazali Hazretleri. Bu zat yıllarca ilim okuyor, ders veriyor ve en son okuduğu ilmin kendisine fayda vermeyeceğini, eğer ne olmazsa, nefsi tezkiye olmazsa, nefsi terbiye olmazsa, bu okuduğu ilmin kendisine fayda vermeyeceğini anlıyor, bütün o Nizamiye medresesindeki baş müderrisliği bırakıp gidip nefsini terbiye etmek için bir mürşide kamilin yanına gidiyor. İşte bu İmam-ı Gazali Hazretleri, o da Hicri 505'te vefatı, bir mürşide kamile bağlanmanın gerekliliğiyle ilgili buyuruyor ki, el muridu yahtacu ila şeyhin ve ustadin diyor, bir kişi murid, nefsini terbiye etmek isteyen kişi diyor, bir şeyhe, bir ustaza ne yapması lazım? Muhtaçtır, bağlanması lazım. Yaktedi bihi la mahalet, hiçbir şüphe yok ki diyor, kendisine uyacak birine ihtiyacı var. Neden? Liyehdiyehu ila sevais sebili, onu doğru yola ne yapsın? Yönlendirsin, ulaştırsın. Neden? Fe inne sebile dini, çünkü dinin yolu nedir? Gamidun, derindir. Ve subule şeytani, şeytanın yolları ise kesiretun, zahiretun, çoktur ve açıktır. Femen lem yekun lehu şeyhun yehdihi diyor, eğer onu doğru yola ulaştıracak bir şeyhe kim tabi olmaz ise, şeyhi yoksa bir kimsenin, kadehu şeytanu ila turuqihi, şeytan onu ne yapar? Kendi yollarına sevk eder. La mahalatı, hiçbir şüphe yok. Hani meşhur bir söz var ya, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye. Yani orada bir yanlış anlaşılıyor. Haşa, yani sanki kimse, hani herhangi biri bir mürşide kamile tabi olmazsa şeyhi şeytan mı oluyor? O anlamda değil. İmam-ı Gazali'nin belirttiği gibi. Diyor ki, şeytanın yolları çoktur, hileleri çoktur, büyüktür. İnsanoğlu tek başına o hilelerle başa çıkması imkansızdır demiyoruz. Ancak zor olduğundan dolayı seni o hilelerden, o şeytanın yollarından kurtaracak, seni doğru yola iletecek bir mürşide kamile ihtiyaç vardır. Ne zaman? Sen eğer nefsini terbiye etmek istersen, dersen ki ben muridim, seyri sülük yapmak istiyorum, nefsini tezkiye etmek istiyorum, manevi hastalıklardan kurtulmak istiyorum, o zaman mutlaka bir mürşide kamile ne yapman lazım? İntisap etmen lazım, onunla beraberlik etmen lazım. İmam-ı Gazali de bunu buyuruyor. Diyor ki, فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يَهْدِهِ قَادَهُ الشَّيْطَانُ اِلَى تُرُوقِهِ, eğer o zaman ne olur? Şeytan onu kendi yoluna sevk eder, çeker. فَمَنْ سَلَكَ diyor, kim yol yürürse, nerede? سُبُلَ الْبَوَادِ الْمُهْلِكَ بِغَيْرِ خَف۪يرٍ diyor, bir koruyucu, bir muhafız, bir rehber olmadan, böyle insanı helak eden çöllerde eğer bir kişi yürür ise, قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَاَهْلَكَهَا, kendisini ne yapar? Tehlikeye atar ve kendisini sonunda helak etmiş olur. Demek ki şimdi büyük bir çöl düşünün, o çölde bir muhafız, bir koruyucu ya da bir rehber önünü açacak, sana yol gösterecek bir kişi olmadığı zaman ne olur? Sen kendini tehlikeye atmış olursun. Sonuç itibariyle bu kendi helakınla da sonuçlanabilir, ölümünle de sonuçlanabilir. Bundan dolayı İmam-ı Gazali bu sözünü böyle örneklendirerek bize neyi anlatmış oldu? Mürşid-i Kamil'in gerekliliğini bize anlatmış oldu. Şimdi buna benzer Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü var. Şeyhül Ekber İbn Arabi kaddasallahu esrarahumul aliye, onun aynı şekilde Mürşid-i Kamil'in gerekliliğiyle ilgili sözü var. Mesela İbn Ata Ataullah İskenderi Hazretleri'nin sözü var. Ne buyuruyor İbn Ata İskenderi Hazretleri? Buyuruyor ki: "La tashab men la yunhiduke haluhu." Durumu, hali, yaşantısı seni canlandırmayacak, ayağa kaldırmayacak, yani seni ileriye taşımayacak kişilerle beraberlik etme. "Ve la yedulluke alallahi meqaluhu." Ve konuşması, sözü seni Allahu Teala'ya da götürmeyecek kişilerle ne yapma? Beraberlik etme. Şeyh Ahmed-i Zarruh Hazretleri, o da ne buyuruyor? "La yetimmu emruha." Yani nefsin durumu tam olmaz, yani nefis kemalete erişmez, kavuşmaz. "Ancak illa bi şeyhin nasihin ev ahin salihin ki yedullul abde alel laiqi bihi fi islahi halihi." Diyor, ancak kiminle olur bu? Kendisine nasihat edecek bir şeyh ya da salih bir kardeş ki seni neye yönlendirecek? Senin o nefsini ıslah etmek için, senin nefsine layık olan amele yönlendirecek bir zata ihtiyacın var, buyuruyor kim? Şeyh Ahmed-i Zarruh Hazretleri. Ali Havvas Hazretleri buna benzer bir sözü var. Buyuruyor ki: "Lev ennel abde kar'a elfe kitabin fil ilmi." Eğer diyor bir kul ilimde 1000 kitap da okusa, "ve la şeyhe lehu," ama şeyhi de olmazsa, bu ne gibidir diyor? "Fehuve kemen hafize kutubet tıbbi." Bu tıp kitaplarını, bu tıp kitaplarını okuyan, ezberleyen kişi gibidir. "Ama ma cehlihi bidda'i ve devai." Tıp kitaplarının hepsini okuyor, ezberliyor, ancak hastalık ile o hastalığı tedavi edecek şeyi bilmiyor. Aynı bu kişinin durumu gibidir diyor. Şimdi İmam Şahrani Hazretleri aynı şekilde buna benzer 4-5 tane sözü var. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kaddesallahu sirrahu sözü var. Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, meşhur tefsiri var zaten, onun aynı şekilde sözü var. İbn-i Acibe Hazretlerinin var. İmam İbrahim Bağcuri Hazretlerinin sözü var. Bunlar hepsi 3 aşağı 5 yukarı, hepsi Mürşid-i Kamil'in gerekliliğiyle alakalı nedir? Sözleri var. Havuz Hazretleri en son bu konunun, yani Mürşid-i Kamil konusunun sonuna bir uyarı mahiyetinde bir tembih eklemiş. Buyuruyor ki, bunu da okuyup bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Havuz Hazretleri buyuruyor ki: "Yenbagi en yekune şeyhul murabbi." Terbiye edici olan şeyhin, "ellezi intesebe ileyhil muridu." Müridin kendisine intisap etmiş olduğu o terbiye eden şeyh var ya, diyor, onun "en yekune hayyen." Sağ olması gereklidir. Yani bir kişi bir mürşid-i kamilden istifade edebilmesi için mürşidinin hayatta olması gereklidir. Kema kâle şeyh Muhammed Mes'ud el-Fâsî el-Şâzeli. Nasıl ki şeyh Muhammed Mes'ud el-Fâsî Şâzeli Hazretleri buyuruyor ki: "İnne fukara'e hâze zamani." Diyor, bu zamandaki fakirler, muhtaç olan kişiler, yani insanları fakir fakirle nitelemiş. "Yentesibune ilel meşayihil emuat." Diyor, ölü olan, vefat etmiş olan şeyhlere intisap ediyorlar. Ve diyorlar ki: "Yekulune şeyhi seyyidu fulan ve seyyidu fulan." Diyor ki, benim işte mürşidim falan büyüğümdür, filan büyüğümdür diyor. Diyor: "Ve hâzâ lezî intesabu ileyhi lehu mudde tahta thera. Fe intisabuhum ileyhi gayru sahihin." Diyor, o şahısların, o kişilerin, o müritlerin vefat etmiş olan zata intisapları sahih değildir. Çünkü buradaki amaç nedir? Amaç birebir terbiyedir. Doğru mu? Yani seni zikir verecek, zikirlerini ara ara, örnek vereyim, değiştirecek. Bununla senin nefsi hastalıklarını, manevi hastalıklarını ne yapacak? Yavaş yavaş tedavi edecek ve bunu da zahiren

0: buyuruyor ki ve minel vacibi aleyhi, müride vacip olan şeydendir, izâ mâte şeyhuhu, kendi mürşidi vefat ettiği zaman, en yettehize lehu şeyhen, kendisine başka bir şeyh edinmesi lazım ki yurabbihi ziyadeten alâ mâ rabbâhu bihi şeyhul evvel. Yani birinci şeyhin onu terbiye ettiğinden daha fazla, daha ziyade onu terbiye etsin diye, belki onun terbiyesi yarıda kalmıştır, tamamlanması için şeyhi eğer vefat ederse başka bir şeyhe intisap etmesi gereklidir. Şimdi Şeyh Muhammed bin Ahmed bin el-Haşimi, o da buna benzer bir şey söylüyor. Buyuruyor ki اِذَا فَارَقَ الْمُرِيدُ شَيْخَهُ, diyor, bir mürid şeyhiyle ayrıldığı vakit, herhangi, mesela bu vefat sebebiyle olabilir, اَوْ غَيْرِهِ مِنْ حَوَادِثِ الزَّمَانِ, veyahut da zamanın yani gerektirdiği bir ayrılık sebebi oldu. Ayrıldılar müritle şeyhi. Artık görüşemeyecekler, buluşamayacaklar. Bir de وَكَانَ لَمْ يَتِمَّ سَيْرُهُ اِلَى اللّٰهِ فِي الطَّرِيقِ, ve o şeyhinden ayrılan müridin de seyri sülüğü tam da tamamlanmamış. Yani o Allah-u Teala'ya giden yolda da seyrini, yürüyüşünü, sülükünü bitirmemiş. وَلَمْ يَحْسُلْ مَقْصُودُهُ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى يَدِهِ, ve bu tarikat-ı aliyeden maksadını da elde edememiş, hasıl olmamış. O zaman diyor ki feyecibu aleyhi sohbetu men yutemmimu lehu sülukehu, onun seyri sülükünü bitirecek, onunla beraberlik edecek kimseyle beraberlik etmesi lazım. Ve yusiluhu ila matlubihi minet tariqi, bu tarikat-ı aliyeden maksadı olan Allah-u Teala'yı bulmak, Allah-u Teala'ya ulaşmak, nefsi terbiye etmek olan matlubuna, o talebine ulaştıracak bir mürşid-i kamile hemen bulması lazım, onunla beraberlik etmesi lazım buyuruyor. Böylelikle mürşid-i kamil, şeyh-i kamil konusunu da bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde beyat ve ahd konusundan devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El-Minhac-ül Seni, Ömer Faruk Çelik. El-Minhac-ül Seni, Semerkant Radyo, Hayatın Kalbine.
2: Reklamlar.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, Hayatın Kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: İbrahim Hakkı Hazretleri, büyük Osmanlı bilim adamı ve mütefekkiri, ansiklopedist ve çok yönlü bir ilim adamıdır. O, ne sadece aklın doğrultusunda giden yarı aydın, ne de din ilimleri çekirdeğini filizlendirmemiş mutaassıp bir din bilginidir. İbrahim Hakkı Hazretleri aklını fenle aydınlatmış, vicdanını da dinle nurlandırmış, ikisini birleştirmek suretiyle hakikate ulaşmış, gerçeği bulabilmiş, büyük bir fen bilgini, astronom, sosyolog, şair ve mutasavvıftır.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesinde dünyaya geldi. Babası Derviş Osman, annesi de Hazreti Peygamber Efendimizin soyundan gelen Mahmut kızı Şerife Hanife Hatun'dur. 9 yaşındayken Tillo'da Şeyh İsmail Fakirullah'tan dersler alan İbrahim Hakkı Hazretleri, babasının vefatı üzerine Erzurum'a gelmiş, orada Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Bir müddet sonra tekrar Tillo'ya dönüp şeyhinin büyük kızıyla evlenmiş, 15 yıl orada kalmıştır. Daha sonra Hicaz'a, İstanbul'a gitmiş, Arabistan'ı ve Mısır'ı gezme imkanı bulmuş, 1. Mahmud Han'ın davetiyle saraya girmiştir.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri'nin en belirgin özelliği eserden sahibine, sanattan sanatkara, sistemden sistemi Kur'an'a baktırmasıdır. Hiçbir şeyi tabiata ve tesadüfe bırakmaz. Her şey planlı, programlı, düzenli ve ölçülü bir biçimde yaratılmıştır ve Yaradan'ı okur. Böylece işlediği her konuda Yaradan'ı hatırlatan İbrahim Hakkı Hazretleri, son derece önem verdiği ve mutlaka ilgilenin diye salık verdiği müsbet ilimlere manevi bir vecih kazandırmıştır.
1: Çünkü bu ilimler insana hem kendini hem tabiatı tanıtır ve insan kendini çevresini tanıdığı nispette Rabbini tanır sözünü hatırlatan İbrahim Hakkı Hazretleri, insan bu ilim ve bilim ahenginde yaratılan her şeyin Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olduğunu müşahede eder. Yani marifetullah'ta Allah'ı tanımada mesafe kat etmiş olur der.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri'nin müsbet ilimlerden bahsettiği bütün sözleri dine dayanmış, ayet ve hadislerle desteklenmiştir. Bir meseleyi ele alırken konuyu insana bakan yönüyle ele alması izahlarına başka bir renk katarken, hikmetlerini de ihmal etmemesi, yani nasıl ve niçin sorularına birlikte cevap bulması konunun hacmini genişletmiş, konuya zahiri ve batini anlamda netlik kazandırmıştır.
1: İlmin, insan şuuru ile eşya arasında kurulan doğrudan bir münasebet olduğunun idrakinde olan İbrahim Hakkı Hazretleri, kainatın merkezi dünyadır, dünya düzdür ve güneş onun etrafında dönmektedir şeklinde kendini ifade eden Orta Çağ Kilisesi düşüncesinden bütünüyle uzaktı. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre atomdan galaksilere kadar kainatta hakim olan şekil küredir. O, alemin her neresine bakılırsa şekli küre görünür. Yerde ve gökte bulunan bütün şekiller yuvarlaktır. Bütün alem birbirini kuşatmış, birbirine dokunan küreler halindedir ki bir iğne atacak kadar boş yer yoktur der. Dünyayı ve içindeki maddelerden birini dahi düz zannedenlerin hikmet ilminden mahrum oldukları gibi aslında fizik ilminden de bihaber olduklarını söyler.
0: O, eserlerinde aşikar olduğu üzere hür düşünceli, gerçekleri bulma peşinde, fen ilimleriyle müsbet ilimleri kaynaştıran, birçok ilim dalında kalem oynatmış, ileri görüşlü bir bilgindi. İlimleri bir yönüyle kainat ve beden ilimleri, diğer yönüyle de beden ve kalp ilimleri diye iki kısma ayrılan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin savunduğu görüşleriyle adeta her şeyi kucaklamakta, kainat ilmi, beden ilmine yardımcı olduğu gibi, beden ilmi de kalp ilmine yardımcı ve yol göstericidir, der. Bu sözleriyle işaret ettiği gibi ilimleri bütünleştirmede, insanı, cemiyeti, hayatı ve kainatı bir bütün olarak düşünmektedir.

0: Beden ilmi insanın maddi, kalp ilmi de manevi yapısına hitap eder. Ruh-beden ikilisinden ibaret olan insanı sadece ruh ya da sadece bedenmiş gibi düşünemeyeceğimiz için ilimleri de tek taraflı düşünemeyiz. İbrahim Hakkı Hazretleri'nde kainat ilimleri diye ifadesini bulan ilimler tabii yani pozitif ilimlerdir. Bu ilimler bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatlı kuşun uçamayacağı gibi insanda ancak her iki ilmin kanatlarıyla gerçekler burcuna uçabilir. İkisini birbirinden ayırmaksa felakettir. Einstein da dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır şeklinde ifade edilen bu hakikat İbrahim Hakkı Hazretleri'nde etle tırnak gibi bütünleşmiştir.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri doğuda ve batıda önemli keşiflerde, buluşlarda adı geçen ilim ve bilim adamlarının eserlerini okumuş, bir kısmını yaptığı deneylerle doğrulamış, şairliğini de ortaya çıkaran beyitler halinde kendi keşiflerini kitaplarında toplamıştır. Bilinen en meşhur eseri İslam esaslarının temelinde astronomiden harita bilimine, kimyadan fiziğe, tıptan anatomiye, coğrafyadan tarihe, biyolojiden matematiğe, jeolojiden mineralojiye, botanikten zoolojiye kadar bildiğimiz bütün ilim ve bilim dallarına dair bilgilerle donatılan marifetnamedir.
0: Rüya ilmi ve mimari dahi onun ilgi alanına girer. Bunun dışında kurduğu rasathane ve kullandığı teknik malzemeye dair müstakil olarak ilgilendiği müsbet ilimleri anlatan özel tanıtım ve bilgilere yer verilen kitapları vardır. İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde Alemi Ekber'den Alemi Asgar, küçük alem dediği insana geçmekte, marifetullah'a kapılar açmaktadır. Ve marifetnamesine marifetname-i hakkıdır bu. Marifetname'de bul Rabbini hu diye başlayan İbrahim Hakkı Hazretleri, üç oluşum ismiyle nitelendirilen maden, bitki, hayvanla ilgili ilgi çekici izahatın yanı sıra ateş, hava, su, toprak dönüşümünü ele alır. İnsanın bu malzemeden beslendiğini ve bu malzemenin deveranının insanın hayat kaynağını teşkil ettiğini bildirir.

0: İbrahim Hakkı Hazretleri ayrıca dönen akıp giden zamanın en son ve en mükemmel varlığı, kainat atomlarının özeti insandır. Yedi feleğin, yedi gezegenin, dört ana unsurun ve üç bileşik cismin özetlerinin sonucu insan vücududur. Belki her iki cihanın varoluşunun gayesi efendi olan insandır. Bu felekler, yer ve gökler, unsurlar ve üç bileşik cisim hep onun kabuğu, içi ve kabıdır. O, hepsinin beyni, dimağı ve dudağıdır. Bütün eşya ve varlıklar insana hizmet eder. Onun emrindedir. İnsan bütün varlıkların, bütün yaratılmışların en güzeli ve en bilenidir der.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri araştırmalarında dünyanın küre biçiminde oluşundan dönüş hızına, ay ve güneş tutulmasından şehirler ve ülkeler arasındaki saat farkına, gök cisimlerinin hareketlerinden yer hareketlerine, mantık ilminden matematik formüllerine, insan azalarından uyku ve beslenme biçimlerine, hastalıklardan tedavilerine, psikolojiden metafiziğe, geceyle gündüz eşitlenmesinden ekinokstan takvime kadar hemen her konuda araştırma yapmış ve günümüz bilgilerine uyan keşiflerini asırlar öncesinden insanlığa hediye etmiştir.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri, İslam'ın pozitif ilimleri değil reddetmek, onlara bir evlat gibi koruduğunu, tamamlayıcı olarak kabul ettiğini dünyaya anlatmış, ispat etmiş, önemli bir şahsiyet, büyük bir ilim adamıdır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çalışma, araştırma ve sağlamaları neticesinde dünyaya sunduğu hazır bilgi, bütün fenlerin ve ilimlerin efendisi, reisi, rehberi, pederi İslam'dır. İfadesi, din kavramından öte, her ilim ve bilim için İslam'ın öz ve esas olduğu gerçeğini öne çıkarır.
1: İlmin durgunlaştığı 18. yüzyılın Osmanlı dünyasında doğuda yetişen ve adeta kısırlaşan gelişme ve keşifler

Kendilere tek başına karşılık veren İbrahim Hakkı Hazretleri, çalışmalarından halen istifade edilen, çağının bütün ilimlerine vakıf büyük bir ilim adamı ve mütefekkirdir. Tarih boyunca bütün ilim ve bilim adamlarının, özellikle İslam dini mensuplarının iftiharla yad edip eserleriyle aydınlandıkları alim, hekim, mutasavvıf İsmail Hakkı Hazretleri, 1780 yılında Tillo'da vefat etmiş, vasiyeti üzerine mürşidi olan Şeyh İsmail Fakirullah'ın ayak ucuna defnedilmiştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, hayırlı cumalar temennisiyle programımıza başlayalım. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Balebek Camii'nde vaaz ediyordum. Öyle bir cemaat vardı ki kendileri donmuş, yürekleri ölmüş, suret aleminde mıhlanıp kalmışlar, mana aleminde yol bulamamışlardı. Görüyorum ki vaazımın etkisi olmuyor. Benim ateşli sözlerim onların yaş odunlarını tutuşturamıyordu. Çok üzüldüm. Çünkü bu iş hayvanları terbiyeye özenmek veya körlere karşı ayna tutmak gibi bir şey oluyordu. Fakat mana kapısı bir defa açılmış, söz silsilesi uzamaya uygun bir zemin bulmuştu. Bundan dolayı bırakamıyordum. Konumuz şu anlamda bir ayet-i kerimeydi. Biz insana boynundaki şah damarından daha yakınız. Sözü öyle bir noktaya getirmiştim ki şöyle diyordum. Dostum bana benden yakınken ne gariptir ki ben ona uzağım. Uzağım ben dedim ya, o benim kucağımdayken buna kim inanır? Ben bu sözün şarabıyla kendimden geçmişken ve kadehin artığı elimdeyken meclisin yanından bir yolcu geçiyordu. Durdu, şöyle biraz dinledi. Vaazın sonları onu etkilemişti. Allah diyerek öyle bir haykırdı ki bütün cemaat ona uymak durumunda kaldı. Meclisin hamları aşka geldiler. Dedim ki ne garip hal. Uyanık uzaklar yakında, basiretsiz yakınlar uzaktadır. Cemaat dinlemek için istekli görünmüyorsa söz dinleyenin ruhu mutlaka daralır. Konuşmacıyı şevke getiren halkın istekliliğidir. O konuşma gücünü dinleyicilerden alır. Bir gece Mekke çöllerinde yolculuk ediyordum. Uykusuzluktan adım atacak gücüm kalmamıştı. Hemen yattım, deveciye dedim ki bana dokunma. Develer bile yorulup kalırsa zavallı yaya hiç yorulmaz olur mu? Şişman kişi zayıflayıncaya dek zayıf kimse çoktan ölmüş olmaz mı? Deveci, arkadaş, harem-i şerif önde, haramiler arkadadır. Gidersen kurtulur, yatarsan ölürsün. Göç gecesi çöllerde bir çalı altındaki uyku pek hoştur ama candan vazgeçmek gerekir. Deniz kenarında kaplan yarası taşıyan bir derviş gördüm. Yarası çok ağırdı. Hiçbir ilaç tesir etmiyordu. Uzun zamandan beri bu yaranın acısını çekiyor, sabrediyor. Durmadan Cenab-ı Hakk'a şükreder, "Çok şükür ki bir belaya uğradım, bir günaha değil," derdi. Can dostum bana gücenip ölümme ferman verse, "Sakın beni o anda can kaygısı üzer sanmayın. Ne yaptım da yari huzursuz ettim acaba?" diye endişelenirim. Bir derviş büyük bir ihtiyaç karşısında kalarak bir dostunun evinden bir kilim aşırdı. Hakim elinin kesilmesine karar verdi. Kilim sahibi "ben o hakkımdan vazgeçtim" diyerek şefaatte bulunmak istediyse de hakim "ben senin hatırın için dinin hükmünü ihmal edemem" diyerek isteğini reddetti. İddia sahibi bu defa da başka yoldan yürüdü ve şöyle dedi. "Biz dervişler dünyada hiçbir şeye sahip değiliz. Neyimiz varsa hepsini Allah yoluna vakfetmişiz. Vakıf maldan bir şey çalan kimsenin eli kesilmez." Bunun üzerine hakim hükmü uygulamaktan vazgeçti. Sonra kilim hırsızına dönerek "koca dünyada çalacak bir şey bulamadın mı ki böyle kıymetli bir dostunun kilimini çaldın?" dedi. Derviş cevaben "bilgelerin şu sözünden haberiniz yok mu?" dedi. "Onlar şöyle demişlerdir. Dostların evini sil süpür fakat düşman kapısını çalma. Yoksul düştüm diye apışıp kalma, dostların kürkünü soy, düşmanın postunu yüz."

Dünyayı unuttuğum zamanlarda. Allah'ın kapısından kovulan zavallı her kapıya koşar durur. Sen Hakk'ın sevdiği bir kulu muhtaç edeceğini sanma. Salihlerden biri rüyasında bir padişahı cennette ve ibadetlerine düşkün birini cehennemde gördü. Ariflerden birine sordu ki, onun cennetlik, bunun cehennemlik oluşu nedendir? Halbuki biz bunun tam tersinin gerçekleşeceğini sanıyorduk. Arif şöyle cevap verdi. O, dervişlere olan muhabbeti yüzünden cennetlik. Buysa padişaha hoş görünmek istediği için cehennemlik oldu. Tac, tesbih, asa yararsız şeylerdir. Günahlardan kaçınıp namuslu, doğru kimse olmaya bak. Tarikat ehlinin, yol erinin giysisini bir merasim işidir. Derviş ol da istiyorsan kalpak giy. Yalın ayak başı açık bir yaya, Kufe şehrinden hareket eden hacılar kafilesiyle geldi. Bize yoldaş oldu. Neşe dolu olan bu adam salına salına yürür, dans ederek koşar, hoş bir ahenkle şu şiiri mırıldanırdı. Ne binek isterim ne yük taşırım, ne kulum var ne kimseye köleyim, ne fakirim ne zenginim ancak isterim ki bu hal ile öleyim. Binekli yolculardan biri, zavallı derviş geri dön yoksa yol zahmetine katlanamaz ölürsün dedi. Derviş hiç istifini bozmadı. Şiirini okuya okuya yoluna devam etti. Nahle-i Mahmud'a vardığımız zaman dervişe öğüt veren binekli hacının eceli yetişti, vefat etti. Derviş cenazenin yanına gelerek dedi ki, nasıl oldu bu iş? Ben bu kadar sıkıntıdayken ölmedim. Sen deve üzerinde öldün. Hasta başında bir adam sabaha kadar ağladı. Gündüz hasta dirildi, diri adam öldü. Hızlı yürüyen atlar yolda kaldı. Topal merkep dayandı, menzil aldı. Nice sağlam vücutlar kabre girdi. Diğer taraftan ümitsiz ağır yaralılar iyileşti.

Padişahlardan biri ibadetlerine düşkün birini davet etti. Şöyle bir şey düşündü. Biraz ilaç alayım da benzim sararsın. Bu surette hakkımdaki olumlu düşünceleri artsın. Düşündüğü gibi yaptı. Meğer içtiği ilaç zehirmiş. İçer içmez öldü. Fıstık gibi tamamen iç sandıklarım meğer soğan gibi kabuk üstüne kabukmuş. Yüzü insanlara dönük olan sofular meğer kıbleye arka dönerek namaz kılıyormuş. İbadetlerini yaratıcısına özgü kılan kimse başkasına yönelemez. Hırsızlar Yunan toprağında bir kervan soydular. Hadsiz hesapsız mal aldılar. Zavallı tüccarlar ağlayıp sızlaştılar. Allah ve peygamber hakkı için yalvarıp yakardılar, fayda vermedi. Kervandakilerin yalvarıp yakarmasına taş yürekli hırsız kulak vermez. Soyulanlar arasında Lokman Hekim de bulunuyordu. Tüccarlardan biri ona, ''Şunlara biraz hikmet ve öğüt söyleseniz, belki etkisi olur da mallarımızdan bir kısmını olsun bırakırlar. Yazık, bu kadar servet elden gidiyor.'' dedi. Lokman Aleyhisselam dedi ki, ''Bunlara israf edilecek hikmetlere yazık olmaz mı? Uzun süre pas içinde çürüyen paslı demir cila ile parlamaz. Boşuna uğraşmamak gerekir. Çiviyi sert taşa çakmak nasıl imkansızsa kalbi kararmışlara da vaazın etkisi olmaz. Eğer bela gününden emin olmak istersen rahat zamanda yoksulların kalbini şenlendir. Bir fakir yalvararak bir şey isterse ver. Yoksa zalimler onu senden zorla alır.''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Canı dilden.
4: Efendim, Canı Dilden programına devam ediyoruz. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz konumuz hak. Bu konudaki nasihatleri, bilgileri sizlerle paylaşmış olacağız. Canı Dilden programı nasihatlerle devam ediyor. İslam'ın din ve medeniyet olarak en önemli kavramlarından biri, belki de birincisi, hak kavramıdır. Böylesine önemli mefhumlar hemen her konuyla ilişkilidir. Derinliği ve kapsamının genişliği sebebiyle pek çok açıdan ele almak gerekir. Kelam, fıkıh, ahlak, belagat gibi İslami ilimlerin temelini teşkil ettiği gibi, siyaset, ekonomi, felsefe gibi sosyal bilimlerin de önemli kavramlarından biridir. Hak kavramıyla ilgili farklı tanımlarla karşılaşsak bile, bunu prizmaya yansıyan ışığın farklı yüzeylerden, farklı renklerle çıkması gibi aynı hakikatin farklı ifadeleri gibi görmek icap eder. Kur'an-ı Kerim'de batılın, abesin, yalanın, zannın ve şüphenin zıddı olarak hak türevleriyle birlikte 289 yerde geçmektedir. 18 anlam. Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi, Kur'an'da hak kelimesinin müfessirlere göre başlıca 18 anlamda kullanıldığını belirtir. Ve ayetlerden örnek vererek bu anlamları şöyle sıralar. Allah, Kur'an, İslam, adalet, tevhid, sıdk, mal, vücub, ihtiyaç, pay, beyan, Kabe'nin durumu, haram ve helali açıklama, kelime-i tevhid, ölüm, keskinlik, cürüm, batılın zıttı. Hak kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki anlamlarıyla hadislerde de geniş olarak yer almıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzunca bir duasında geçen Allah'ım, sen haksın, senin vaadin haktır, sana kavuşmak haktır, senin sözün haktır, cennet haktır, cehennem haktır, peygamberler haktır, Muhammed haktır, kıyamet haktır. Cümlelerindeki hak kelimelerinden ilki varlığı kat'i olan, kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle gerçek ve sabit olan şeklinde açıklamış ve bu vasfın yalnızca Allah'a mahsus olduğu, çünkü sadece Allah'ın ezelden ebede yokluktan münezzeh bulunduğu belirtilmiştir. İbn-i Hacer, aynı hadiste yer alan cennet haktır, cehennem haktır ifadesinde cennet ve cehennemin halen mevcut olduğuna bir işaret bulunduğunu ileri sürer. Aynı müellif, kıyamet haktır sözüne de kıyametin vuku bulacağından şüphe yoktur anlamını verir. Bazı hadislerde hak kelimesi zekat karşılığı olarak geçmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, peygambere hak geldi ifadesiyle hakkı, vahiy anlamında kullanmıştır. Buhari'nin naklettiği bir hadiste Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun Resulullah'a yönelttiği "Biz hak üzerinde, düşmanlarımız batıl üzerinde değil midir?" sorusunda hak kelimesi İslam dinini, batılsa putperestliği ve umumi inkarcılığı ifade eder. İslami ilimlerde hak kavramı. Yukarıda da işaret edildiği üzere hak kavramı, kelam, fıkıh, ahlak ve tasavvuf ilimlerinde özellikle ele alınmış, geniş değerlendirmeler yapılmıştır. Ragıp el-İsfahani, El-Müfredat adlı meşhur eserinde hakkın asıl manasının mutabakat ve muvafakat olduğunu belirttikten sonra ayetlerden örnekler vererek başlıca dört anlama geldiğini belirtir. Birincisi, bir şeyi hikmetin gereğine uygun olarak icat eden, bundan dolayı hak, Allah'ın bir ismi ve sıfatı sayılmıştır. İkincisi, hikmetin gereğine uygun olarak yapılan iş, Allah'ın bütün fiilleri bu anlamda haktır. Üçüncüsü, bir şeye aslına uygun ve doğru olarak inanma, bu şekilde kazanılmış inanç, bilgi. Dördüncüsü, gerektiği şekilde, gerekli ölçüde ve gereken zamanda meydana gelen iş. Seyyid Şerif el-Cürcani, hakkın inkarı mümkün olmayacak kesinlikte, gerçek, sabit olan şey biçimindeki sözlük anlamını verdikten sonra, Teftezani'den iktibasla terim olarak gerçeğe mutabık olan hüküm anlamına geldiğini, bu hükmü taşıyan söz, inanç, din ve görüşler içinde kullanıldığını belirtir ve batılın zıddı olduğunu söyler. Nitekim Müslümanlara, ehli sünnet mezhebinden olanlara ehli hak, bunların dışındaki din ve mezhep mensuplarına da ehli batıl, ehli dalal ismi verilmiştir. Bazı hadislerde geçen Allah'ın hakkı ve kulların hakkı gibi ifadeler, zamanla fıkıh kitaplarında sistematik hak tasnifinde bir referans olarak kullanılmıştır. Bunlara kısmen Allah hakkı, kısmen kul hakkı şeklinde üçüncü bir grup daha eklenerek değerlendirme konusu yapılmıştır. Aynı tasnif üzerinde ahlak kaynaklarında da genişçe durulmuş ve ahlaki açıdan ele alınmıştır. Mesela Haris el-Muhasibi'nin Er-Riyaye li Hukukillah adlı kitabında takva, vera, tevekkül, ibadet, riya, ihlas, niyet, ucb, haya, kibir, gurur, haset gibi İslam ahlakının başlıca konuları yer almış ve böylece iman ve ibadet yanında dini ve ahlaki erdemlerle bezenip kötülüklerden arınmanın Allah'ın kulları üzerindeki hakları oluşturduğunu belirtmiştir. İslam ahlakına dair yazılmış bütün eserlerde buna benzer değerlendirmeler yapılmış olmakla birlikte konuya en geniş şekilde yer veren isim İmam Gazali olmuştur. İhya-i Rumiddin adlı eserinde Gazali pek çok yerde hak kavramına temas etmekle birlikte bilhassa ülfet ve kardeşlik adabı başlığını taşıyan geniş bölümde insan hakları hem konularına hem de hak sahiplerinin ve haklara riayet etmekle yükümlü olan kimselerin birbirleri karşısındaki konumuna göre tasnife tabi tutulmuştur. İlk sufilerin ifadelerinde hak terimi Allah anlamında kullanılmıştır. Tasavvuf büyükleri Allah'ı hak olarak gördüklerinden ondan gelen her şeyi hak olarak nitelendirirler. Kur'an hak, peygamberler hak, Kur'an'daki bütün bilgiler ve hükümler haktır. Buna aykırı olanlar da batıldır. Nefs ve şeytandan gelip insanı isyana ve günaha sevk eden her şey batıldır. Tefrikadan birliğe, kesretten vahdete götüren her şey haktır. Bazen hakla hakikat farklı kavramlar olarak görülür. Doğru olan bir iş, bir söz haktır. Bunun ardından bulunması gereken iyi niyet ve ihlassa hakikattir. Hakikatten uzak bir hak, şekil ve gösterişten ibarettir. Şeriata girmek hak, bu yolda ihlasla yol almak hakikattir. Hak, beden, hakikat onun ruhu, hak lafız, hakikat onun manası, hak suret, hakikat onun cevheri olduğundan hakka sahip olmak yetmez. Hakkın hakikatine, yani saf ve halis hakka sahip olmak şarttır. Fıkıhta hak, İslami ilimler içinde hak

kavramının en çok kullanıldığı alan herhalde fıkıh ilmidir. Hak denilince insanların ilk anda aklına gelen yetki, salahiyet anlamındadır. Bununla birlikte hak kavramının tam bir tanımını yapmak kolay değildir. Çünkü hem sözlükte hem de örfte hak kavramının çeşitli ve zengin bir anlam genişliği bulunmaktadır. Fıkıhta hak kavramının, dinin ve hukuk düzeninin tanıdığı yetki ve ayrıcalık anlamı çerçevesinde bir tanım kazandığı söylenebilir. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetki ve ayrıcalığa hak denilmesi, insan zihninde bulunan hak, adalet ve doğruluk gibi ön kabullerin söz konusu düzene yansımasını ve uyumunu ifade eder. İnsan zihninin derinliklerindeki olması gerekenle hukuk düzenince uygulanan, İki boyut her zaman uyum içinde değildir. Ancak İslam hukukunda yasalar ve hukuki düzenlemeler Kur'an ve sünnete dayandığı için söz konusu uyumsuzluk yerine büyük bir uyum vardır. Hak kelimesinin çoğulu olan hukuk, literatürde genelde iki anlamda kullanılır. Birinci anlamı beşeri ilişkileri ve toplum hayatını düzene koyan ve ardında devlet yaptırımı olan, adına kanun dediğimiz kurallar bütünüdür. İslam hukuku, Batı hukuku, Roma hukuku denildiğinde kastedilen anlam budur. Bir de medeni hukuk, ceza hukuku gibi ifadelerle hükümler, ahkam kastedilir ki bu yönüyle klasik fıkıh literatüründeki kullanma büyük yakınlık arz eder. İkinci anlamı ise hak kelimesinin çoğulu olarak temelde şairin, hüküm koyucunun, Allah ve Resulünün, görünürde ise dinin, aklın ve hukuk düzeninin tanıdığı yetki, güç ve imtiyazlar demektir. Klasik ve muasır fıkıh kaynaklarına bakıldığında hak kavramının sadece yetki ve imtiyaz değil, aynı zamanda yükümlülük anlamını da ihtiva ettiği unutulmamalıdır. Hak, fıkıhta en temel kavram olduğu için bütün yönlerini ele alacak olursak, koca bir kitap yazmak gerekir. Mesela tanımı, unsurları, menşei ve kaynakları, çeşitleri, hükmü, kullanılması ve sınırlandırılması, himayesi, intikali, sona ermesi bu kavramın yönleridir. Hak kavramı ile ilgili en yaygın ve en bilinen tasnif, Allah hakkı, kul hakkı şeklinde yapılandır. Biz de bunun üzerinde biraz durmak istiyoruz. Hakların Allah hakkı, kul hakkı şeklinde ayrılması, ilk bakışta sahibine göre yapılmış bir ayrım gibi görünmektedir. Aslında mahiyeti ve sağladığı yararın özel veya genel oluşu, ölçü alınarak yapılmış bir ayrımdır. İslam düşüncesine göre her şey gibi haklar da Allah'ın bir lütfudur ve inayetinden kaynaklanır. Kulların hak sahibi olmaları, onların fiillerine bir takım dünyevi ve uhrevi sonuçların bağlanması hep dinin takdiri ve hükmüyledir.

Allah hakları hukukullah. Bununla ilk planda iman ve ibadet gibi yalnızca Allah'a yöneltilebilen, sadece O'nun layık olduğu haklar, ayrıca belirli bir kişi ve zümreyi değil, kamu yarar ve düzeni ilgilendiren haklar kastedilir. Allah hakları, bir şahsın değil, bütün alemin genel yararıyla ilgilidir. Bu hakların Allah'a nispet edilmesi sırf Allah'ı tazim içindir. Allah'ın bu haklardan yararlanmasının düşünülemeyeceğini vurgulamak, böylece bir şahsın herhangi bir şekilde bu hakları kendisine ait görmesini ve keyfi tasarruflara yönelmesini engellemek içindir. Allah haklarının iki özelliği vardır. İlk olarak bu hakların af, sulh gibi bir yola düşürülmesi caiz olmadığı gibi bunları kaldırmak ve değiştirmek de kural olarak caiz görünmez. İkinci olarak bu hakları toplumda bütün fertlerin ve onları temsilen kamu otoritesine sahip kişilerin koruma, kollama ve kovuşturma hak ve sorumluluğu vardır. Bu husus İslam'ın fert ve toplumlara bir ödev olarak yüklediği iyiliği emredip kötülükten vazgeçirme, yani emri bil maruf, nehyanil münker ilkesinin tabi bir sonucudur. Alimler Allah haklarını 8 grupta ele almaktadır. Birincisi, sırf ibadet niteliği taşıyanlar. Namaz, oruç, hac, zekat, cihat ve benzeri fiiller bu gruba girer. İkincisi, vergi niteliği de taşıyan ibadetler. Sadaka-i fıtr veya hanifilerin dışındaki çoğunluğa göre zekat böyledir. Üçüncüsü, ibadet niteliği de taşıyan vergiler. Toprak ürünlerinden alınan öşür, mahiyeti itibariyle vergi görünümünde olmakla birlikte bir yönüyle de elde edilen mahsulün zekatı mesabesindedir. Dördüncüsü, ceza niteliği de taşıyan vergiler. Haraç ve cizye gibi. Ancak haracın ceza yönünün bulunup bulunmadığı fakihler arasında ihtilaflıdır. Beşincisi, tam cezalar. Hırsızlık, zina, şarap içmeyle silahlı gasp ve eşkıyalık suçlarına verilen cezaların başka niteliği bulunmayıp Allah hakkı sayıldığı ve tam anlamıyla birer ceza, el-ukubatul kamile teşkil ettiği görüşü hakimdir. Sınırlı cezalar, el-ukubatul kasıra, mesela miras bırakanı öldüren kimsenin mirastan mahrum bırakılması, bedeni veya mali cezalarla farklı olarak suçluyu sadece yeni bir mal iktisabından mahrum bıraktığı için sınırlı bir ceza sayılmıştır. Yedincisi, ibadet niteliği de taşıyan cezalar. Bunlar kefaretler olup yemin, oruç, hatayla adam öldürme gibi kefaretlerde öngörülen oruç tutma, köle azadı, fakirleri doyurma alternatifleri ibadet niteliğinde fiiller olduğu gibi işlenen kusuru telafi etme, günahı örtme manası da taşırlar. Sekizincisi, ibadet, vergi veya ceza manası taşımamakla birlikte bizzat Allah hakkı olarak gerek

şeklinde iki grupta incelenebilir. Birincisi genel kul hakları. Toplumda herkesi ilgilendiren ve fertlerin ortaklaşa sahip bulunduğu menfaat ve imkanlardan faydalanma haklarıdır. Mesela fertlerin mübahlardan ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı böyledir. Allah haklarından farklı olarak bu hakları kullanma tamamen fertlerin tercih ve seçimine bağlıdır. Kamu otoritesini elinde bulunduranlar ancak kamu yararı gerekçesiyle bu haklardan istifadeyi engelleyebilir veya bu hakları düşürebilir. İkincisi, özel kul hakları ise kamuya açık olmayıp ferdin şahsına ait olan, esasında kişilerin özel yararlarını korumayı hedef alan haklardır. Kişilere ait mali haklar, mali sonuçları bulunan haklar, mesela haksız fiil neticesinde doğan zararın tazminini isteme hakkı, alacaklarının rehin mal üzerindeki hapis hakkı, kocanın talak hakkı böyledir. Kişi bu haklarda kötüye kullanmamak kaydıyla dilediği gibi tasarruf edebilir. Müşterek haklar. Bir yönüyle Allah hakkı, bir yönüyle de kul hakkı niteliği taşıyan haklar olup, fakihler tarafından Allah hakkının galip olduğu haklar, kul hakkının galip olduğu haklar şeklinde ikili bir ayrım içinde ele alınmıştır. Bu ayrımın belki de en önemli sonucu, Allah hakkının galip sayıldığı haklarda, fertlerin tasarruf imkanlarının daha sınırlı olmasıdır. Mesela insanın beden ve ruh sağlığını koruması, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkması, malını boş yere ve gayrimeşru tarzda telef etmekten kaçınması, ilk bakışta kişinin ferdi hakkı gibi görülse de konunun hem Allah'a karşı sorumluluk içeren bir yönünün bulunması, hem de toplum huzur ve düzeninin korunması, fertlerin teker teker bu haklara sahip çıkmasıyla mümkündür. Bu sebeple bu haklarda Allah hakkının galip bulunduğu ifade edilmiştir. Bundan dolayı fertler kendilerinden bu hakları yok sayamaz, bunlar da diledikleri şekilde tasarrufta bulunamazlar. Mesela hayatlarını ve sağlıklarını tehlikeye atamaz, mallarını boş yere sarf edemezler. Fertlerin bu yöndeki yükümlülüğüne ayet ve hadislerde sıkça temas edilir. Hakka riayet. Haklar ister kul hakkı olsun, isterse Allah hakkı olarak tanımlanan kamu hakkı olsun, İslam'ın üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Kul hakkının ihlali halinde telafisi mümkündür. Hak sahibine hakkı teslim edilir. Mümkünse bedeli ödenir, helalleşilir. Böylece uhrevi sorumluluklardan kurtulmak mümkündür. Ancak kamu hakkının ihlali halinde telafisi pek mümkün değildir. Zimmete geçirilen ya da ihlal edilen fert ve kamu haklarıyla Allah'ın huzuruna çıkmanın vebali çok ağır olacaktır. Yüce Allah, haksız yere başkasının malını yemeyi bütün insanlara yasaklamıştır. Ayet-i Kerime'de mealen şöyle buyrulur. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Bakara Suresi 188. Kul hakkının ihlaliyle ilgili olarak Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan nakledilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Yine aynı hususla ilgili olarak Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir başka hadis-i şerif şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müflis yani iflas etmiş kişi kimdir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıkladı. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna zina isnat ve iftirası yapmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunu dövmüş. Bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden de sevapları biter. Sonra hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve cehenneme atılır. İşte müflis bu kimsedir. Kamu hakkının ihlali hususunda da çok ağır ikazlar bulunmaktadır. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anhu'dan nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir.
Hayber gazvesi günüydü.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından geçtiler. Falanca kimse de şehittir dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya bir aba içinde cehennemde gördüm buyurdu. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeleri ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaştık. Çok kıymetli, önemli bilgiler içeren bir konu oldu bu hak konusu. Bugün cuma olması sebebiyle haftanın son programıydı. Pazartesi günü saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Doğru Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York'taki Türk evinde dün gazetecilerle bir araya geldi. Temaslarına ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yaptığım ziyaretin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 130'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildiği genel kurul etkinlikleri, bu yıl güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla gerçekleşiyor. Görüşmelerin ikinci gününde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Hitabımızda ülkemizin çok taraflılığa olan desteğini vurgularken, coğrafyamızda yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. 5 maddede daha kapsayıcı, daha adil ve etkili bir küresel sisteme duyulan ihtiyacın altını çizdik. Gazze'li kardeşlerimize yönelik zulmü bir kez daha insanlığın gündemine taşıdık. Maruz kaldığımız tehditlerle mücadelede bölgesel sahiplenmeyi esas alan yaklaşımımızı anlattım. Aynı gün Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini bir araya getiren toplantıya Sayın Trump'ın daveti üzerine iştirak ettim. Bu toplantıda da Orta Doğu'ya güvenlik ve istikrarın getirilmesi noktasında görüş ve önerilerimizi ifade ettik. Bunun için diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım. Kurulacak yeni yapıda seçilmiş üyelerin belirli sürelerle görev yaptığı, yeniden görev almak isteyenlerin uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanmak zorunda olduğu daha adil bir sistem olmalıdır. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarları değil,

yeni köprülere ihtiyacı var. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemdedir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz mutlaka açılmalıdır. Biz bir an evvel müzakere zeminine dönülmesinin gerektiğini bütün muhataplarımıza anlatıyoruz dedi. Öte yandan Mekke Savunma İttifakı'nın geleceğine dair soru üzerine de Cumhurbaşkanı şu cevabı verdi. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adım. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır. Dışarıdan gelip bölgemize güvenlik reçetesi yazanların çoğu zaman geride daha fazla istikrarsızlık bıraktığını hep birlikte gördük dedi. Bir gazetecinin sermaye piyasası soruşturmalarını işaret ederek hem yatırımcılara mesajınız ne olur hem de bundan sonraki yol haritasına ilişkin bize bir perspektif verebilir misiniz sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemli. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında 2012-2018 döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerinin alınacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAN kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edilen açıklamada EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınları ve bazı bakanları ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınacaktır denildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz başlığıyla yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Konuyla ilgili ikinci dalga operasyon yapıldığını belirten Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten

0: öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliden ikisi yakalandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekipler adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 33 zanlının jandarmadaki işlemleri de devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 28 ilde DAEŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi ve 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Gümrükten muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ekiplerce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda Bangkok'tan İstanbul'a gelen 2 şüpheli yolcu tespit edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklara narkotik dedektör köpekler tarafından tepki verilmesi üzerine valizler detaylı arandı. Aramada bulunan pembe renkli haplardan numuneler alındı. Yapılan analiz sonucunda maddelerin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Böylece ekiplerce toplam 20 kilo 260 gram uyuşturucu hapa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Şanlıurfa'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Pınarbaşı mahallesi olan depremin ardından sahada çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri 18 ekip ve 36 personelle kent genelinde incelemelerini sürdürüyor. Ekipler kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor. AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde dün düzenlenen tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikat sırasında Hazar Denizi'ne savrulan askerleri arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada sabah saatlerinde 2 askerin daha denizde cesedine ulaşıldığı belirtildi. Böylece Hazar Denizi'nde eğitim ve muharebe görevinin gerçekleştirildiği sırada hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu denize sürüklenen 17 askerden 14'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ise kurtarıldığı bildirildi. Kazakistan'da tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül Ulusal Yaz Günü ilan edilmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Kan ak ve al yuvarlardan meydana gelmiştir. Mikroplar vücuda girdiğinde vücudun çıkardığı kimyevi maddeler al yuvarların dış zarlarının gevşemesine sebep olur. Al yuvarların içindeki su gevşeyen zardan dışarı çıkar. Bu suyun adı plazmadır. Plazma dışarı çıkadursun, bir yandan da lökositler harekete geçer. Hızla gidip mikroplara yapışırlar ve onları yemeye başlarlar. Lökositler nasıl oluyor da sadece mikroplara saldırıyorlar? Niye yanlışlıkla vücudumuzdaki diğer hücreleri de yemiyorlar? Çünkü antikor denen maddeler mikropların üzerine yapışıp onları ele verirler. Lökositlere işte bu mikrop bunu ye derler. Başka bir deyişle antikorlar mikropları damgalarlar. Hayatımız boyunca yapacağımız yanlışlıklar birer mikroptur efendim. Onları lökositlerimiz yani doğrularımız yer bitirir. Kandaki lökosit miktarı az olursa mikroba yenik düşeriz. Doğrularımız yanlışlarımızdan az olursa hayat denen kan dolaşımı durur. Vücutta yeterince antikor olmazsa damgalanamaz, lökositler de mikropları yiyemez. Hayatımızın antikorları doğru yapmak için göstereceğimiz çaba ve iyi niyettir. Vücudumuzun herhangi bir yeri kesildiğinde plazma içindeki fibrinojen maddesi ciltteki kesikliğin etrafında pıhtılaşıp buraya bir kare diker. Mikrop öteye geçemez. Vücut derimiz kendi kendine tamir olur. Bir müddet sonra kesik izini göremeyiz. Yanlışlarımız da hayat derimizi yırtarlar. Fakat plazmada yeterli fibrinojen yani doğrularımız varsa hayat derimiz de tamir edilir, yenilenir. Hayatımız kendisini tamir etme hususunda çok çalışkan ve isteklidir. Bunun için doğrularınızın yanlışlarınızla ilgili olmasına bile şart koşmaz. Sert kurallar öne sürmez. Yolun üzerindeki başkalarına zarar gelmesin diye kaldıracağınız bir taş buzda kayıp düşmenizi önler. Niçin böyle olur? Çünkü hayat sizi samimi görmek ister. Bir yanlıştan sonra hemen bir doğruya koşmanız samimiyetiniz konusunda onu ikna eder. Çünkü hayat doğruları çok olanın yüzüne güler. Her kötülükten sonra bir iyilik, her yanlıştan sonra bir doğru, kötülüğün ve yanlışlığın lekeleri içinde simsiyah olmamızı engeller. Temizlenmeyen her leke bir sonrakiyle birlikte biraz daha büyür. Pantolonunuzda 4 leke varsa 5.sinin gelmemesi için fazla dikkatli olamayabilirsiniz. Onun için ilk lekeyi derhal temizlemelisiniz. Yanlışları doğrularından fazla olan her öğrenci sınıfta kalır.

İnsanlara yumuşak davranmak, insanlara karşı sessiz kalmak manasına gelmez efendim. Olaylar karşısında sakin olabilmek de olayları görmemesiye gelmek değildir. Yumuşak ve sakin olmalıyız.

Fakat bu yumuşaklık ve sükunet bütün belaları ve belalları başımıza toplamamalıdır. Yumuşaklık, heybetin ve gücün estetik görünümü halinde olduğunda doğru ve güzeldir. Yumuşaklık, başkalarından üstün olan kuvvetlerimizin başkalarına karşı adaletli ve şefkatli bir biçimde yöneltilmesidir. Güçlüyseniz, yumuşak olmanızın bir değeri ve manası vardır. Yoksa yumuşaklık ve sükunet, zayıflığın, çaresizliğin diğer adı değildir. Kuvvetin üstünlüğünden gelen yumuşaklık güzeldir. Kuvveti nispetinde sert olan bir insanın kuvveti her an dağılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kınındaki kılıç daha caydırıcıdır. Kuvveti arttıkça şefkati artmayan bir insan her an bir haksızlığa sebep olabilir. Yumruğunuz demirleştikçe eldiveninizin ipeği kalınlaşmalıdır. Olaylar karşısında sakin olabilmek de olayların ayrıntısının ve özünün kavranmasını sağlar. Sükunet, olayı uzaktan seyredebilmeniz için şarttır. Telaş ve sertlik sizi getirir, olayın içine katar. Etrafınızı seçemezsiniz. Birdenbire ortaya çıkan gölgelere yanlış manalar verirsiniz. Telaşınız telaş, sertliğiniz sertlik doğurur. Demek ki sükunet, olayı görmemek için değil, görmek, olayda kaybolmak için değil, kaybolmamak için gereklidir. Telaş ve sertlik genellikle zincirleme hatalara sebep olur. Her hatada bir öncekinden ağır cereyan eder. İnsanlara yumuşak davranabilmemiz, olayları yumuşak karşılamamızı kolaylaştırır. İnsanlara karşı sert, kırıcı, haşin davrananlar olaylar karşısında sakin olamazlar.

minicik ellerini titretip üzüm gözlerini fıldır fıldır döndüren bir bebeği sevginizin bütün sıcaklığıyla kucaklayıp yanaklarından öpmek isteyebilirsiniz. Fakat bu iyi niyete sahip birisinin tazecik ve hassas teni öpülen bir bebeğin gül gibi solabileceğini düşünebilecek bir sağduyuya da sahip olması gerekmez mi? Eğer bu sağduyu olmazsa, öpüldüğünde kolayca mikrop kapabilecek bebek hasta olur. Sağduyudan yoksun, iyi niyetlerle yapılmış hareketler, kötü niyetlerle yapılmış hareketlerle aynı neticeleri verebilir. Sağduyunun yol göstermediği bir iyi niyet fiilini atalarımız ne kadar güzel yorumlamışlardır. Kaş yapayım derken göz çıkardın evlat. Bakın biraz dikkat edin, burada kaş yapmak gibi güzel bir niyet nasıl da göz çıkarmak gibi bir neticeye dönüşüyor. Çıkmış gözlerin çoğuna sebep olanlar kaş yapmak isteyenlerdir. Çünkü onlarda sağduyu yoktu, basiret yoktu, feraset yoktu. Basiret, kalp gözüyle görebilmek, işin sonunun nereye varabileceğini doğru kestirmektir. Feraset, çabucak kavrayabilmektir. Sağduyu gördükten, kavradıktan sonra doğru kararlara varabilmektir. Bu üç kelimenin de manası safha safha ve birçok yönleriyle birbirlerinde tamamlanırlar. Şu iki kaşımızın altındaki gözlerimizle görebilmemiz için ışık şarttır. Kapkaranlık bir odada görme gücünü yitirmemiş gözler de göremez. Buna hayatımızın dış ışıkları diyelim. Güneş, sokak lambaları, ay ışığı gibi. Bir de İç ışıklarımız vardır. Kalbimiz bu iç ışıklarıyla görür. İç ışıklarımız yanmıyorsa kalp gözümüz göremez. Basiretsiz, ferasetsiz.

sessiz, sağduyudan yoksun bir adam, iç ışıkları sönmüş bir adamdır. İç ışıkları sönmüş bir adamın göz denilen organla dış ışıklar sayesinde görebildikleri ona hep yalan yanlış şeyler söyler. Kaş yapayım derken göz çıkartır. Nasıl göze kaçmış bir çöp, rüzgarın kaldırıp gözümüze doldurduğu toz toprak, görme kabiliyetimizi etkiler, görüş mesafemizi kısaltırsa, kalbimize dolmuş toz toprak, kalbimize batmış bir çöp de kalp gözümüzün görüş kabiliyetini ve mesafesini etkiler. Kalp gözü perdelenmiş bir adam, sapla samanı karıştırır, aka kara, karaya ak diyerek iddialara tutuşur. İç ışıklarımızın enerji kaynakları çok çeşitlidir. İlim, zeka, tecrübe, faydasız şeylerden uzak durma, gereksiz sözlere sarf etmeme, hayatımızın amacına olumlu katkılarda bulunacağı hususunda küçücük bile olsa şüphe uyandıran her şeyden kaçma ve şüphelileri tamamen terk etme gibi birçok enerji kaynağı iç ışıklarımızı yakar durur. Sağduyu bütün sivrilikleri törpüleyen, bizi hayati hatalara düşmekten koruyan, zaman kaybetmemize engel olan, kendimize ve etrafımıza zarar vermememizi sağlayan büyük bir güçtür. Doğruyu görebilmek için, doğruyu hissedebilmek, doğruyu hissedebilmek için de doğru yaşamak gerekir.

Meşhur ressam Domenichino, kendisine ısmarlanan bir resmi bitirmekte yavaş davrandığı söylendiği zaman demiş ki, "Ben onu hiç durmadan içimden resmediyorum." Domenichino ısmarlanan resim için aylarca kıvrandı, bütün gücüyle o resmi yaşadı. Hayatının o bölümünde başka bir meşgaleye, hisse yer vermedi. Bu zihni hazırlık dönemi sonunda da resmini çabucak yapıp bitirdi.

Einstein eserlerinden bir saniye olsun kopmamak için zihnini karıştıracak her şeyden uzak dururmuş. Tıraş olmak için niçin banyo sabununu kullandığı sorusuna cevabı şudur: İki sabun zihnimi meşgul ediyor. Doktor olan filozof Haley, son vuruşuna kadar kendi nabzını saymıştı. Meslektaşına, "Dostum, nabız atmaz oldu," dedi ve öldü. Değerli dostlar, büyük başarılar her saniye tespit edilen gayeler için yaşanmakla elde edilebiliyor. Hayatınızın her saniyesi gayenizin rengiyle renklenmeli, onunla dopdolu olmalıdır. Bir şey bütün bütün elde edilemiyor diye bütün bütün terk edilemez. Elde ettiğimiz her parça bütünle bir irtibat sağlar. Ne kadar küçük olursa olsun elde edilen parça muhafaza edilmeli, bütünün haşmetine bakıp küçük görülerek elden çıkarılmamalıdır. Parçada göstereceğimiz ısrar bir dinamit gibi patlayıp engelleri yok eder ve bütüne giden yollar açılıverir. Her gün 2 saat çalışması gerekirken 15 dakika ders çalışabilen birisi, "Madem 2 saat çalışamıyorum, 15 dakikada çalışmayayım," diye düşünürse 2 saat çalışma imkan ve ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Yalnız parçada gösterilen ısrarın samimi ve disiplinli olması şart ki bütüne kavuşabilmemizi sağlayacak infilak gerçekleşsin. Siz elde edebildiğiniz parçalarda infilak iklimine doğru yol alırken başkalarının elde ettiği parçalarla da alay etmezsiniz. Onları parçalarla oyalanmakla suçlamazsınız. Böyle davrandığınız her insanın bütünle koparacağı irtibatın vebaline ortak olacağınızı bilirsiniz. Fırtınalı bir denizde menzilinize ulaşmak için mükemmel bir gemide yer almış olabilirsiniz. Bu size aynı denizde ancak bir sandal bulabilmiş insanları hor görme hakkı vermez. Bırakın o adam sandalıyla geminiz ve sonra da karı arasında irtibat kursun. Fırtınalı bir denizde herkesin sağ salim karaya ayak basma hakkı vardır.

kamil yani olgun bir insan olmanın bütün gereklerini aynı anda bir arada yerine getiremeyenler, bu bütünlüğe ulaşamıyoruz gerekçesiyle elde ettikleri merhalelerden geri çekinmezler. O merhalelerde ısrar ederler. Bütün elde etmek için başka yol yoktur. Zafer ancak küçük mevzilerde kazanılır.

Evet, göz yaşartıcı bir hikayeydi anlatmak istediği. Defalarca anlatmıştı bu hikayeyi ve her seferinde dinleyenleri ağlatmıştı. Bu sefer de tanıdığı birkaç kişinin ısrarıyla tanımadığı bir topluluğa anlatmaya girişmişti aynı hikayeyi. Daha hikayenin başında dudakları titremeye, kalbi ağlamaya başlamıştı. Ona çok dokunuyordu hikayedeki olaylar. Tam bir insanlık dramıydı bu. Hikayenin ortalarına gelmişti ki topluluktan birinin çılgınca kahkahası duyuldu. Adam bütün vücuduyla gülüyordu. Az sonra birisi daha tıkanırcasına gülmeye başladı. Büyük darbe yemişti hikayecimiz. Fakat asıl darbeyi az sonra yiyecektir. Çünkü kendisi de gülmeye başlayacaktır. Herkese ağlatmak için giriştiği konuşmada kendi kahkahalarını hatırladıkça kulaklarına kadar kızaracak, kendisini mukaddeslerine ihanet etmiş basit bir adam gibi hissedecektir. İçinde bulunmanız gereken topluluğu tespitte yapacağınız hatalar sizde kalıcı olumsuz izler bırakabilir. Hangi toplulukta hangi insanlar arasında bulunmanız gerektiğini ölçülerinize müracaat ederek tespit etmelisiniz. Ve mümkün olduğunca o ölçüyü aşmamalısınız. Hele tanımadığınız bir topluluk içinde hünerlerinizi göstermeye kalkmanız felakete sebep olabilecek bir tedbirsizliktir. Yanlış seyirci çok kabiliyetli bir komedyeni anında soytarı derecesine indirir. Fıkra türünde adamlar anlattığınız her şeyi fıkra zannederler. Ya da fıkra tarafından alırlar. Öyle adamlara dram anlatmak hem sizi hem dramı berbat eder. Evet, kendi dilinizi konuşan insanlardan ayrılmayınız. İçinde bulunacağınız toplumu dilinizi konuşan toplumlardan seçiniz ya da her sürprize hazır olunuz.

Bir çocuğa hiç tanımadığı, bir arada görmediği kadar çok para verirseniz, büyük bir ihtimalle o parayı ya düşürecek, kaybedecek ya da eve kocaman parayı küçücük şeylere harcayarak, yani çarçur ederek dönecektir. Aynı parayı o paranın değerini bilen birisine verirseniz layıkıyla değerlendirecektir. Bilginizi, hünerinizi, kültürünüzü kolay kazanmadınız. Onları elde etmek için birçok sıkıntıya katlandınız. Şimdi bunları niçin yanlış adamların önüne dökeceksiniz? Çarçur etsinler, sizi çileden çıkarsınlar diye mi? Atların saman yediğini unutmayın. Onların önüne mücevher dökmekten daha şaşkınca bir hareket olabilir mi? Topluluk, insan münasebetinde çok iyi bilinmesi gereken bir özellik daha vardır. O da topluluğun eritme gücüdür. Topluluk, toplum, kitle, insana kolayca kendi rengini verebilir. Beyaz olarak girdiğiniz bir topluluktan kırmızı olarak çıkabilirsiniz. İnsanlar iyi ve kötü alışkanlıklarının çoğunu topluluk içinde kazanırlar. Bir topluluk içinde kazandığı güzel alışkanlıkları başka bir topluluk içinde kaybeden, bir topluluk içinde kaybettiği güzel alışkanlıkları başka bir topluluk içinde yeniden kazanan ne çok insan vardır. Öyleyse dostlarınızı, arkadaşlarınızı, içinde yer alacağınız topluluğu seçmek, büyük ölçüde hayatınızı seçmek manasına gelir. Bu, bir topluluğun içinden asla ayrılmama, başka topluluklarla hiçbir münasebette bulunmama olarak anlaşılmamalıdır. Bir topluluğa ait olduğu halde başka topluluklarda yaşayabilen insanlar yok değildir. Bazı cam tencereler vardır, onlarda ancak salata yapabilirsiniz. Bazı cam tencereler

de bir fırının 150 derece sıcaklığına bile dayanabilir. Çünkü onlar ısıya dayanıklı hale getirilmişlerdir. Ateşin cevrine katlanmışlardır. Fakat netice olarak her ikisi de cam tencere topluluğuna mensuptur. Ama ısıya dayanıklı cam tencere,

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
4: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Pek güzel tahmin edileceği gibi Koca Yusuf gibi adı dillere destan olan ve memleketin en büyük pehlivanı olarak tanınan bir pehlivanla tutmuş olmak Kurtdereli'ye büyük bir heyecan vermiş ve hemen müdafaya çekilmişti. Neden sonra duyduğu heyecan yavaş yavaş sona erecekti. Koca Yusuf da sanki onun duyduğu heyecanın geçmesini bekler gibi güreşe yavaş girmişti. Çektiği elenseler daha çok bir çeşit okşamayı andırıyordu. Sonradan genç hasmının toparlandığını hissedince bunları yavaş yavaş kuvvetlendirmeye başladı. Öbür güreşte adalının sert elenseleri altında geçiyordu. Böylece bir 10 dakika geçince Koca Yusuf'un birden çapraza girerek hasmını sürmeye başladığı görüldü. O zaman taraftarları hemen coştular. Güreş sona eriyor demekti. Koca Yusuf'u teşvike koyuldular bile.
1: Hadi Yusuf'a vur çangalı, bitir işini. Yen gayrı şu delikanlı yahu.
0: Ne var ki herkesin beklediği bu şey olmadı. Kurtdereli kuvvetli hasmını savurarak kendisini çaprazdan kurtarmanın yolunu buldu. O zaman sesler kesildi. Güreşten anlayanlar bu genç pehlivanın hiç de boş olmadığını sezer gibi oldular. Değme pehlivan Koca Yusuf'u bu şekilde savurmaz. Savuramaz ve çaprazından kurtulamazdı yani. Tabii bunu Koca Yusuf da anlamış ve birden uyanmıştı. Şimdi ense bağladığı hasmını ağır ağır sürüyordu derken birden iki eli hasmını öne doğru kuvvetle çekerek eğdi ve aynı anda çevik bir hareketle arkasına dolanıverdi. Bu beklenmedik haber karşısında Kurtdereli hemen kendini yüzü koyun yere atarken çok kimseler güreşe artık sona ermiş gözüyle bakmaya bile başlamışlardı. Nitekim her taraftan sesler yükselmeye başladı bile.
1: Hadi Yusuf'a, Gündel'e, saydır yıldızlar şuna, hadi aslan!

0: Koca Yusuf'un da maksadının bu olduğu, genç hasmını kısa bir zamanda yenmek istediği açık açık anlaşılıyordu. Kendisini biraz daha yormak ve yıpratmak için kemaneye filan geçmeden künde aramaya başlamış olması bunu açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Herhalde Kurtdereli'nin dakikaları sayılı olmalıydı. Taraftarları bir taraftan Koca Yusuf'un genç hasmını kündelemesini beklerken bir taraftan da şöyle konuşuyorlardı.
1: Bu iş burada biter.
0: Evet, hasmı pek hafif geldi Yusuf ağa.
1: Fena bir geç değil ama karşısındaki Koca Yusuf canım.
0: 20 dakika oldu, kendisine bu kadar dayanması da büyük bir şey doğrusu.
1: Evet evet. Bununla her zaman övünebilir.
0: Hem de çok haklı olarak ha. Koca Yusuf dediğimiz gibi künde almak için çabalıyordu ama istediği oyunu bir türlü alamıyordu. Kurtdereli onun zorlamalarına pek güzel karşılık veriyordu. Tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece kuvvetli olduğunu Koca Yusuf ilk defa görüyordu. Kendisini kolayca istediği anda yenebileceğini sanırken durumun hiç de böyle olmadığını görüyordu. Bunu anlamak kendisine bir şaşkınlık verirken Kurtdereli'nin birdenbire tekten kapara kalktığı görüldü. Hemen budaraya kaptırdığı paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmıyordu. Kurtdereli'nin bu şekilde alttan kalkmaya muvaffak oluşu herkesi şaşırtmıştı. Şurada burada hemen konuşmalar başladı.
2: Bu Kurtdereli denilen pehlivan yamanmış be.
1: Ne rahat kalktı yerden, bak bak.
2: Vallahi gözlerime görmesem inanmazdım ha.
0: Aşk olsun demek gerekir ha.
2: İşte boş bir pehlivan değil ha.
0: Orası doğru ama Koca Yusuf onu gene de çabuk yener. Emniyet vermiyordu kendisine. Şimdi onun zorlu bir genç olduğunu anlayınca işi ciddi tutacak ha, göreceksiniz.
3: Nitekim bu görüşün ne kadar doğru olduğu hemen anlaşıldı. Koca Yusuf şimdi ciddi, kendisininki gibi deli ormanlı olan bu gence karşı pek sert, pek sıkı hamlelerle girişmişti. Fakat bu hamleleri karşısında gencin üzerinde pek de beklediği tesiri yapamıyordu. Genç Kurtdereli bu sert hamlelerden kolayca sıyrılmanın yolunu bulabiliyordu. Böylece dakikalar ilerledikçe güreş de adeta bir denkleşme olmaya başladı. Koca Yusuf'un bazı müfrit taraftarları bu durum karşısında sabırsızlanmaya başlamışlardı. Şuradan buradan sesler aksediyordu.
2: Hadi be Yusuf ağa. Çok uzattın iş ama. Yarım saat oldu. Yeter artık yahu.
3: Ne var ki bütün bu seslenmeler durumu değiştirmiyordu. İki pehlivan arasındaki güreşi en büyük dikkatle izleyenlerden biri de baş hakem Kel Aliçoy'du. Koca Yusuf'a düşen pehlivanın hakemlik arkadaşlarından Küçük Hüseyin pehlivanın çırağı olduğunu öğrenmiş olduğundan bir ara kendisine dönerek
2: "Bu senin çırakta çok iş var Hüseyin pehlivan."
3: dedi. Çırağının güreşini büyük bir heyecan içinde izlemekte olan Küçük Hüseyin pehlivan Aliço'nun onu beğenmiş olmasına da pek sevindi.
0: "Daha çok genç Koca Usta,"
3: diye karşılık verdi. İlk defa Yusuf gibi bir pehlivanla tutuyor dedi.
2: Ya mı? Yusuf'un ona bir şey yapabildiği yok baksana.
0: Belki de ona kıymet vermediği için gevşek davranıyor ya.
2: Başlangıçta öyleydi ama şimdi değil ha. Aferin senin çıra.
0: Sağ ol usta.
2: Ona iyi bak. Allah bozmazsa çok geçmeden adını her yerde geçirecek bir pehlivan olur ha.
0: İnşallah.
3: Kel Aliço doğru konuşuyordu. Koca Yusuf artık ilk defa tuttuğu bu genç pehlivan karşısında varını yoğun ortaya koymuş bulunuyordu. Hamlelerini sertleştirebildiği kadar sertleştirmişti. Buna rağmen karşısındakinde hiçbir gevşeme yoktu. Kendisine başarıyla karşı duruyordu. Girişmek istediği bütün oyunları da vaktinde sezip bunları boşa çıkarmaya muvaffak oluyordu. Hamleleri hep

Hoca Yusuf yapmakta olduğu halde güreş denkleşmiş sayılırdı. Bir kısım seyirciler bunu başka şekilde yorumlamaya başlamışlardı şimdi. Bunlar şöyle diyorlardı. Koca Yusuf hasmını istediği anda rahatça yenebilir. Ve onu bekliyor bana göre. Bu sözlere inananların sayısı gitgide artıyordu. Güreş bu şekilde 45 dakika kadar sürdü. Sonra da o beklenmeyen şey oldu. İki pehlivan karşılıklı olarak ense bağlamış birbirlerini zorlayıp duruyorlardı. Bir ara kurt dereli sol ayağını fazlaca ileri alınca Koca Yusuf kolunun uzunluğundan faydalanarak uzanıp hasmının paçasını sağlam bir şekilde eline geçirmeye muvaffak oldu. Kurt dereli bunu sezince bir taraftan ayağını gererken bir taraftan da hasmına abanmaya başladı. Paçasını Koca Yusuf'un pençesinden ancak bu şekilde kurtarmaya muvaffak olabilecekti. Ne var ki Koca Yusuf'un pençesiydi bu pençe. Yapıştığı yerden kolay kolay sökülebilecek gibi değildi. Nihayet bu Koca Yusuf'tu. Kurt derelinin de kuvveti ortada. O da gittikçe artan bir kuvvetle ayağını germekte devam ediyordu. Sonra birdenbire Koca Yusuf'un pençesinin hasmının paçasından ayrıldığı görüldü. Ancak Koca Yusuf'un parmakları arasında bir şeyler vardı ve kurt derelinin sol paçası sarkmıştı. Bu durum karşısında güreş birdenbire durmuştu. Koca Yusuf'un elindeki kurt derelinin kısmetinin köşe bent denilen çuhasıydı. Pehlivanlar paçalarını bağlarlarken kısmetlerinin iç tarafına çuha sararlar ve ipi bunun üzerinden dolayarak hasmının parmaklarını içeriye giremeyecek şekilde sıkıca sararlar. Böylece çok sıkı bağlanan paça ayağı kesmez, damarları boğmaz, kan dolaşımını engellemez. İşte Koca Yusuf zorlama sonunda bu çuha parçasını sökmüş bulunuyordu. Ve köşe bent elinde kalınca da kurt derelinin paçasını bağladığı ipler gevşemiş, paça sarkmıştı. Bu duruma düşen bir pehlivan kendi ayarında bir hasım ile güreşiyorsa bu güreşi kaybetmeye mahkum kalırdı. Çünkü hasmı her zaman gevşeyen paçasını ele geçirebilir ve hatta kısmetini bile dikiş yerinden yırtabilirdi. Küçük Hüseyin pehlivan bu talihsizlik karşısında yerinden kalkmış, ortaya doğru yürümüştü. Cazgır'la birlikte aynı zamanda iki pehlivanın yanına ulaştılar. Şimdi güreşin sonucu Koca Yusuf'a kalmış bulunuyordu. İsterse hasmına paçasını yeniden bağlaması için izin verebilirdi. O zaman da güreş yeniden başlardı. İstemezse hasmının pes etmesi gerekirdi. Kurt dereli ona bakarak paçamı yeniden bağlamama izin verecek misin usta diye sordu. Yüzünden uğramış bulunduğu bu talihsizlik karşısında ne derece üzgün olduğu pek kolay anlaşılabilirdi. Yusuf cevap vermeden önce başını öbür güreşe çevirdi. Bu sırada Adalı Halil katrancıyı bastırmış durmadan kemaneler çekiyordu. Belki de hasmı bu durum karşısında fazla dayanamadan pes ederdi. O ise ilk defa tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece çetin olduğunu pek güzel anlamış bulunuyordu. Evet, her şeye rağmen onu yenebilirdi ama iyiden iyiye yorulmak zorunda kalacaktı. Asıl rakibi olan Adalı Halil pehlivan karşısında bu derece yorgun bir halde çıkmak tabii onun ekmeğine yağ sürmek olurdu. Üstelik baş hakemlik yerinde Adalı Halil pehlivanın ustası ve kendisinin baş düşmanı olan Aliço oturuyordu. Kendisini tehlikeye atmak istemedi ve kurt dereliye değil de yanlarına gelen ustası Küçük Hüseyin pehlivana dönerek şu sözleri söyledi. Maşallah çok iyi bir çırak yetiştirmişsin. Bu delikanlı kısa bir zaman içinde çok büyük bir pehlivan olacak. Onu fazlasıyla beğendim. Ona istediği izni de eğer sen de istersen vermeye hazırım. Ama o zaman çok daha sert güreşmek zorunda kalacağım. Başka türlü kendisini yenemeyeceğimi anladım çünkü bu körpe delikanlıyı bana ezdirmezsen çok daha iyi olur diyordu.

Küçük Hüseyin pehlivan onun ne demek istediğini hemen anlamıştı. Koca Yusuf gibi dobra dobra konuşmasını seven bir pehlivanın sözlerindeki manayı pek güzel kavramış bulunuyordu. Hemen çırağına döndü. Öp Yusuf ağanın elini dedi. Bu aynı zamanda kendisine pes etmek manasına geliyordu. Demek ustası güreşi bırakmasını uygun buluyordu. İtiraz etmeden dediğini yaptı. Koca Yusuf da onu alnından öptü ve şu sözleri söyledi. Dediğim gibi maşallah çok iyi pehlivan olmuşsun. Ne benden ne de Adalı'dan geri kalan tarafın yok. Haftaya Çanakkale'de güreşler var. Ortaya güzel bir deve koymuşlar. Bu güreşe mutlaka gelmelisin. Olur gelirim dedi. Durum bu şekilde gelişince ve Kurtdereli güreşi Koca Yusuf'a bırakınca Cazgır'da sonucu bu şekilde ilan etti. Kurtdereli Mehmet pehlivan güreşi bırakmış, Koca Yusuf pehlivan galip gelerek sona kalmıştır dedi. Şimdi ortada sadece bir çift güreş kalmıştı ve Adalı katrancıyı durmadan zorluyordu. Bu Kurtdereli'nin ciddi olarak güreşe başladığından beri uğramış bulunduğu üçüncü mağlubiyetti ve pek tabii olarak üzgündü. Uğramış olduğu talihsizlikten dolayı neredeyse ağlayacaktı.

Koca Yusuf gibi bir pehlivana böyle davranmak hiç yakışık alır mıydı? Sanki kendisine paçasını yeniden bağlaması için izin verecek olsa ne kaybederdi? Ustası onun bu üzgün halini fark edince, "Üzülmene sebep yok Mehmet," dedi. "Koca Yusuf'un seni nasıl takdir ettiğini gördün. Pehlivanlığını Ali Çobil'e takdir etti. Ezilmeden güreştin. Koca Yusuf çok efendi bir pehlivandır. Göreceksin, altta kalmayacaktır. Sana her zaman paçasını bağlaman için izin verirdi ama onun asıl hasmı Adalı Halil pehlivandır. Onunla güreşirken iyi durumda olmak, fazla yorgun düşmemek istedi. Bundan da yerden göğe kadar hakkı var ya." Kurtdereli bu sözlerin haklı olduğunu anlıyordu ama gene de üzüntü duymaktan geri kalmıyordu işte. İşte çardak güreşinin aslı budur. Bazıları bu meşhur güreşte Koca Yusuf'un Kurtdereli Mehmet pehlivanın kısmetini boydan boya yırttığını, bazıları da parça parça kopardığını ileri sürerler ki bu doğru değildir. Tabii bu arada paçayı saran iplerin iki pehlivanın kuvvetine dayanamayacak çatır çatır koptuğunu da ileri sürenler var. Halbuki İngiliz sicimi denilen bu son derece sağlam ve 15-20 kat olarak sarılan ip hiçbir şekilde insan kuvvetiyle koparılamaz. Değil insan pençesi, bir çift mandanın kuvveti bile buna yetmez. Bu güreşi çok iyi bilen meşhur Manisalı Rıfat Pehlivan aynen şu şekilde anlatmıştır. Doğru olan ve akla uygun gelen de budur. Öbür rivayetler sadece birer masaldan ibarettir. Şimdi gelelim çardak güreşlerinin sonuna.

0: Adalıyla katrancı arasındaki güreş bütün tahminlere rağmen 2 saatten önce bitmemişti. Katrancı doğrusu kuvvetli rakibine karşı çok güzel bir güreş çıkarmış. Adalı'ya ezilmeden 2 saat karşı koymuştu. Sonunda Adalı hasmını bastırarak bir dış kazık vurmuş ve sıvazlayarak kendisini hatalamaya ve yenmeye muvaffak olmuştu. Böylece beklendiği gibi Adalı ve Koca Yusuf hasımlarını ortadan çıkararak karşı karşıya kalmışlardı. Ne var ki Adalı fazla yorulmuş bulunduğunu ileri sürerek Koca Yusuf'la yapacağı son güreşin ertesi güne bırakılmasını istedi. Ustası baş hakem Kelaliço da kendisini destekledi. Bu işe razı olmak veya olmamak gene de Koca Yusuf'a kalmıştı. Koca Yusuf kazanacağı ödülü tehlikeye atmak istemediği için
1: güreşi uzatacağını hasmını çabuk yenseydi güreşimizin yarına bırakılmasını

0: kabul etmiyorum. Ya şimdi karşıma çıkar ya da yenik sayılır.
1: Cevabını verdi. Tabii o da haklıydı. Gene de adalıya başvurdular. Vakit vardı. 15-20 dakika kadar dinlenebilir, kendini toparlayabilirdi. Fakat adalı bunu kabul etmedi. Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin maalesef sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki bölümlerle neler gelişecek. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

ruhun ilahi huzura ulaşması. Şeyh İbnül Benna sonra ruhun ilahi huzura nasıl ulaşacağını açıklayarak demiştir ki, bütün diri nefisler, ruhlar, varlıkların hakikatini bilip idrak edecek durumdadır. Onları ancak bedenler, günaha sevk eden nefisler ve şeytan engellemektedir. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir.

Muhakkik sufilere göre nefis, akıl, kalp, ruh ve sır tek şeydir. İnsan bedeninde tek bir Rabbani latife vardır. O, bu bedenle bütünleşmiş ve onun kafesinde hapsolmuştur. Bu latife, değişik durum, tavır ve terakkisine göre farklı isimler almıştır. O, şehvetlerin ve isyanların karanlığı içinde kaldığı sürece ona nefis denir. Günahlardan sakınıp uzaklaştığında ona akıl denir. Taatlere alışıp ısındığında, fakat kendi tedbiri, tercihi ve bedenin işlerinde dönüp durduğunda ona kalp denir. Allah ile huzur bulup, ona razı olduğunda ve aslının nurunu müşahede edip, basireti açıldığında ona ruh denir. Maddiyattan arınıp sadece manevi bir cevher olduğunda ona sır denir. İşte aslı Allah'ın sırlarından bir sır olan cevher budur. Allah Teala onun hakkında buyurmuştur ki, de ki, ruh Rabbimin emrindendir. İsra Suresi 17-85. Yani onun sırlarından bir sırdır. Ruh aslı itibariyle ilk haliyle olmuş ve olacak şeyleri bilmekteydi. Varlıkların hakikatini idrak etmişti. Cenab-ı Hak hikmetini ortaya koymak, kudretinin azametini göstermek ve her şeyi hükmü altına aldığını bildirmek için ruhu bu kesif, katı ve karanlık bedene dahil edince, ruh aslından perdelendi, bu ilim ve idrak ondan uzaklaştı, bu topraktan yaratılmış bedenin işlerini çevirip çevirmekle meşgul olarak Allah'a verdiği sözü ve bildiklerini unuttu. Beden ruhu kendi aslında meylettirdi ve onu şehvetlerinin içine daldırdı. Bu şehvet ve arzularda bir hikmet icabı ruhtan kaynaklanmaktadır. Ruhsa asıl mahalline ve yuvasına ulaşma özlemi içindedir. Yuvasına ulaşmak için harekete geçtiğinde kendisinin beden kafesiyle sarıldığını görmektedir. Bundan dolayı çok defa izzet ve ululuk perdeleri gerisinden gelen cezbeyle coşup raks etmekte ve şatahat türü sözler söylemektedir. Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ebu Meyden el-Maribi bu konuda nazım halinde demiştir ki, ey sevgili, sizin haberlerinizden bahsetmek bizi harekete geçiriyor. Eğer içimde sevginiz olmasaydı harekete geçmezdik. Vecde gelenleri bundan men edine de ki, bizimle birlikte aşk şarabını tatmadıysan bizi kendi halimize bırak. Ruhlar Allah'a kavuşma şevkiyle harekete geçtiğinde, ey manadan cahil kimse, şunu bil ki bedenler de raks etmeye, aşkla dönmeye başlar. Ey genç, kafese konmuş kuşu görmüyor musun? O vatanını hatırladığında yuvasına ulaşmak için inler. İçindeki bu hasretini yanık yanık ötüşüyle ortaya koyar. O öttüğünde akıl sahipleri etkilenip bir hoş olurlar. Kuş yuvasına ulaşma şevkiyle kafesinde dönüp durur. O sırada içi dışı, maddesi manası, bütün azaları titrer. Ey genç, Allah'ı sevenlerin ruhları da böyledir. Yüce alemlere ulaşma şevki onları titretir. Ruh, yüce sevgilisine ulaşma şevkiyle yanarken, biz ondan nasıl sabredip sakin olmasını isteriz? Manayı müşahede edenin sabretmeye gücü yeter mi? Ey insanların tattığı sevgiyi tatmayan içi boş kimse! Allah aşkına bizi kınama ve hakkımızda ileri geri konuşma. Sevgi adına ne söylüyorsak sözümü tasdik et. Çok defa şevklerimiz bizi sardığında biz gafletten uyanıp kendimize geliriz. Sevgilinin adını ve yadını işittiğinde kalplerimiz titrer. Vejlerimizin gizlenmesi gerekmezse onu açıklarız.

İçimizde öyle saklı ve gizli sırlar vardır ki, eğer onları açıklayacak olsak, kanımız dökülür, canımızdan olurduk. Ey aşıkları coşturan kasideci, halka kaside söyle. Sevgilinin ismini terennüm edip bizi rahatlat. Aşka gelip sarhoş olduğumuzda ortaya çıkan sırrımızı gizle. Bizden yadırgamadığın bir şey görürsen, müsamaha gösterip affet. Şüphesiz biz güzel halde olduğumuzda akıllarımız da hoş olur. Aşk şarabı bizi sardığındaysa, aklımız baştan gider, üstümüzü başımızı paralarız. Manevi sarhoşluk haline düşen kimseyi kınama. Biz aşk sarhoşluğuna düşünce, bizden yükümlülük kalkar, yaptıklarımızdan sorumlu olmayız. Sonra bil ki nefis, akıl, kalp, ruh ve sırrın ayrı ayrı tavırları vardır. Her birinin ilim ve idrakte ulaştığı nokta farklıdır. Nefsin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, varlıkların dışındaki süs ve şekillere aldanarak, onların zahirinde kalmak, onlardaki tecellilerden ibret almamak, sadece hazlarını ve kötü arzularını tatminle meşgul olmaktır. Aklın ilim ve idrakte ulaştığı nokta, kainattaki bütün varlıkların bir yaratıcıya, sanatkâra muhtaç olduğunu bilmektir. Akıl, kainattaki sanatı kabul eder ve onu sanatkârına nispet eder. Bunun dışında, akılla bilinecek şeylerde aklın ilim ve idrak sahasına girer. Kalbin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ayarı terk ederek ve nurları talep ederek yüce yaratıcısına yönelmektir. Kalp, bağlardan kurtulunca yüce Mevlasını talep eder ve bütün gücüyle ona yönelir. Ruha gelince, ruhun ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ceberut aleminin sırlarını elde etmek için melekut aleminin nurlarına yönelmektir. O noktada ruh, manevi seyrin yorgunluğundan kurtulmuştur. Fakat asıl sırrı elde edememiştir. Sırra gelince, sırrın ilim ve idrakte ulaştığı nokta ceberut aleminin sırlarıdır. Sırrın gözü, melekutun nurlarına takılıp kalmadan ileri geçmiştir. Bu, manevi seyrin sonudur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: şüphesiz varılacak son nokta Rabbinedir. Necm Suresi 53-42. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ebu'l-Abbas-ı Mürsi, bu makam hakkında bir beytinde şöyle demiştir: eğer nefislerin şiddetle sarsıldığı ve akıl dağlarının uflanıp yok olduğu, ruhun beden hapsinden kurtulup müşahedeye ulaştığı günü görseydin, hak güneşinin nurunu her tarafa yaydığını görürdün. O gün her şeyin şiddetle sarsılıp yok olduğu ve er kişilerin Allah dostlarının ortaya çıktığı gündür. Demek istiyor ki eğer nefsinden uzaklaşsan ve aklına bağlanıp kalmasan, Rabbinin nurlarını görürdün. Kısaca, ruhun asli vatanına, geldiği mahalle dönmesine beden engel olmaktadır. Oraya dönecek olsa, ilk halinde olduğu gibi varlıkların hakikatini bilip idrak eder. Bedenler, ruhu saran kafesler ve onu perdeleyip örten elbiseler gibidir. Bedenler, ruhu aslına dönmekten engellemektedir. Çünkü bedenler kuru balçıktan, kara topraktan yaratılmış karanlık yerlerdir. Beden, yaratılışı icabı sadece yemek, içmek, giyinmek gibi cisme bağlı arzularına meyletmektedir. Onlara daldığı sürece beşeriyet perdesi kalınlaşmakta ve maddi yönü kuvvetlenmektedir. Bu durumda nurun perdesi kalınlaşmakta ve beden kafesinin içine dalmaktadır. Kulu insanların arasında itibar, makam, mevki, övülme ve anılma sevgisi gibi kötü arzularının peşinde çekip götüren nefisler de böyledir. Bu kötü arzuları kibir, haset, kızma, gazap, saldırganlık, kin,
fakirlik korkusu, rızık endişesi, tamah ve mal hırsıyla zenginleri sevme, fakirleri hakir görme gibi çirkin huylar, ayıp ve kusurlar takip eder. Bütün bunlar, ruhu perdeleyen ve onu asıl vatanına yükselmekten engelleyen manilerdir. Bu hastalıkları tedavi için tasavvuf ilmi ortaya konmuştur. Aynı şekilde şeytan da vesvese, kötülüğe teşvik ve onu süsleyerek ruhun yükselişine engel olmaya çalışmaktadır. Şeytan, insana çok haset etmekte, bunun için ona önce inkarı, sonra isyanları, peşinden taatlerden geri kalmayı, gösterişi ve yaptığını beğenmeyi süslemektedir. Ruh, bütün bu engellerden kurtulunca, asli vatanına döner, hakikat ilimlerini elde eder.

İbnül Benna. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir. Sözüyle buna işaret etmektedir. Bedenin cihadı, onu azgınlığa sevk eden sebepleri keserek olur. Bu da az yiyip, az içerek, fazla elbise ve uyku derdine düşmeyerek gerçekleşir. Bunu gerçekleştiren kul, ancak Allah'ın taatine kuvvet kazanmak için yemek yer. Bedenini muhafaza için elbise giyer. Çünkü o bunu, Allah'ın bu konudaki emrinin sırrını bilerek yapar. Uykusunu ancak bedenini ve aklını dinlendirip, onları Allah'ın taatinde dinç bir şekilde kullanmak için uyur. Ayağını ancak Allah'ın sevap vereceğini beklediği işlerde atar. Oturunca ancak Allah'a isyan olmayan yerlerde oturur. Arkadaşını ancak ona Allah'a itaatte yardımcı olacak kimselerden seçer. Rehber olarak ancak onu Allah'a ulaştıracak kimselere tabi olur. Böylece bütün hallerinde Allah için Allah'ın emrine uygun şekilde amel etmiş olur. Nefisle cihat, onu alıştığı kötü şeylerden uzaklaştırarak olur. Bu, ona hoşlanmadığı işleri yükleyerek ve onu sevdiği şeylerden uzaklaştırarak gerçekleşir. Nefsin sevdiği şeylerin en büyüğü 3 tane olup onlar, makam, dünya ve kadın sevgisidir. Şeytanla cihat, Allah'la meşgul olup şeytandan uzak kalarak olur. Şeytana gerçek düşmanlık, senin hakiki sevgilinin muhabbetiyle meşgul olmandır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin." Fatır Suresi 35-16. Allah Teala şunu demek istiyor: "Ben de sizin dostunuzum. Beni dost edinin ki düşmanımıza karşı sizi yeteyim." Ruhu asıl mahalline yükseltmekten alıkoyan bir diğer engel kaldı ki, o da insanlardır. Gerçekten insanlar, onlara karşılık vermekle ve kendilerini memnun etmekle meşgul olup, onlara takılıp kalanlar için en büyük engel ve en büyük perdedir. Onlardan gönlüyle uzaklaşıp içlerine dalan kimseye gelince, onlar bu kimse için yüce yaratıcılarını tanımada terakkiye yardımcı olurlar. Allah kendisinden razı olsun, şeyhlerimizin şeyhi Abdurrahman Meczub şu sözüyle bu duruma işaret etmiştir: "İnsanlar benim için bir bahçe gibidir. Ben onlardan ilahi marifet adına istifade ederim. Onlar bazıları için en büyük perdedir. Arifler içinse marifete giriş onların içinde olur." İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki: "Allah insanlara bağlanıp kalmayasın diye onların eliyle sana sıkıntı dokundurdu. Hiçbir şeyi seni ondan alıkoymasın diye de seni her şeyden rahatsız etti." Hikem sahibi şeytan ve nefis hakkında da şöyle demiştir: "Şeytanın senden gafil olmadığını bilince, sen de varlığını elinde bulunduran Allah'tan gafil olma. Allah seni kendisine sığındırmak için şeytanı sana düşman kıldı. Devamlı ona yönelmen için de nefsi sana karşı harekete geçirdi. Özetle ruha perde olan bu 4 engel, yani beden, nefis, şeytan ve insanlar, onlara bağlanıp kalan kimseler için bir engel ve perdedir. Onlara takılmayan kimseye gelince, bu şeyler onun için marifet elde etmede yardımcı ve hakka ulaşmada merdiven görevi yapmaktadır. Bu şeyler arifleri Allah'a sevk eder, ilahi huzura yöneltir. Onlarla mücahedeleri sayesinde veli olurlar ve manevi seyirleri gerçekleşir. Eğer nefisler olmasaydı, hakka gidenlerin seyri gerçekleşmezdi. İki zıddın arasını birleştiren,
onlarla hakikati ortaya çıkaran Allah ne kadar yücedir. Aynı şey bir yönden dost, diğer yönden düşman olabilmektedir. Hakikatte durum şudur. Yüce sevgili, kapısına bir takım bekçiler ve engeller koymuştur. Bu şekilde sevgisinde samimi olanlarla yalancı olanları ortaya çıkarmaktadır. Sevgisinde samimi olanlar, her türlü engeli aşıp ilahi huzura girerler. Sevgisinde yalancı olanlarsa, en küçük engele takılıp geri dönerler. Allah, her şeyi en iyi bilen ve her işini hikmetle yapandır. İbnül Benna bu engellerle mücadele ederek ruhun önündeki engelleri kaldıran kimse, yerinde oturup kalan kimseye nice harikulade şeyler gösterir. Sözüyle şunu demek istiyor. Kim bu üç veya dört engelle mücadeleye girişirse, Allah Teala ona bir takım kerametler ve harikulade şeyler ihsan eder. Bu kerametler maddi veya manevi olur. Kulda içinde bulunduğu her makama ve sahip olduğu hale uygun bir harika durum gözükür. Kim bedeniyle mücahede ederse, onda maddi kerametler gözükür. Bu kerametler bazen zahiri ibadetler yoluyla gelir. Bunlar, taatlerin manevi tadını almak ve Cenab-ı Hakk'a münacatın lezzetine ulaşmak gibi güzel hallerdir. Bunu şu hadisi şeriften anlıyoruz. Kim Allah için gözünü harama kapatırsa, Allah ona öyle bir ibadet nasip eder ki, tadını kalbinde bulur. Yahut bu kerametler, su üzerinde yürümek, havada uçmak, yerin dürünmesi, tayi mekan, yırtıcı hayvanların kulun emrine boyun eğmesi, gaybten yiyecek ve içecek almak ve bunların dışında harikulade cinsinden maddi kerametlerdir. Nefisle yapılan mücahadenin neticesinde manevi keramet

hareketler ortaya çıkar. Bunlar, gizli ilimleri anlamak, geniş bir anlayışa sahip olmak, yakini elde etmek, alemlerin Rabbini müşahede etmek, nefislerin ona boyun eğmesi, insanların gözünde heybet ve celal sahibi olmak gibi güzel hallerdir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Allah kulları içinde ancak merhamet sahiplerine merhamet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisinde ise şöyle buyurmuştur: Kim Allah'tan korkarsa Allah herkesi ondan korkutur. Nefis ve şeytanla yapılan mücahedenin neticesinde hakiki kerametler ortaya çıkar. Bunlar, yüce Allah'ın kulunu özel himayesine alıp her işinde muvaffak etmesi, onu hidayetin güzelliğine ulaştırması, sapıklıktan ve azgınlıktan korumasıdır. Bunu Allah Teala'nın şu ayetlerinden anlıyoruz: Ey iblis! Senin benim salih kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. İsra Suresi 17-65. İman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Nahl Suresi 16-99.

0: Reklamlar.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
0: Reklamları dinlediniz.

yaptıklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini,

Hatırla, en son ne zaman anneni düşünüp telefona sarıldın? Bizler belki şimdi uzaklardayız. Belki büyüdük ve bizler de anne veya baba olduk. Ama şayet hayattaysa hala bizim için tasalanan, acaba ne yapıyor, nasıl diye düşünen bir annemiz var. Bizler büyüsek de annemizin gözünde hala o ufak çocuğuz. İnsan dünyaya geldiği ve gözünü açtığı zaman karşısında ilk gördüğü annesidir. Yavrusunun kokusunu hissetmediği, onu kollarına almadığı zaman uyuyamayan anne. Gülüşünü hiç eksik etmeyen, cennetin ayaklarının altına serildiği varlık anne. Ağladığımızda ağlayan, güldüğümüzde gülen, hastalığımızda geceleri hiç uyumadan başımızda bekleyen, hatta Rabbim, yavrumun hastalığını bana ver diyecek kadar yavrusuna şefkat gösteren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: cennet annelerin ayakları altındadır. Hatırla,

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Alemlerin Efendisi'nden Kutlu Örnekler.
1: İslam'ın şartlarından biri olan zekat vermenin önemini, nasıl ve ne kadar ve ne zaman verileceğini, zekatla ilgili birçok kaide ve kuralları ashabına öğretti. Hiçbir zaman zekat verecek kadar zengin olmamıştı. Üzerinde ve evinde zekat düşecek kadar mal bırakmaz, ailesine yetecek kadarını ayırdıktan sonra geri kalanını ihtiyaç sahiplerine, fakir ve yoksullara dağıtırdı. Sık sık sadaka verirdi ve sadaka, Rabbin öfkesini söndürür, kötü ölümü ve belaları bertaraf eder buyururdu. Miras ve servet bırakmamıştı. Peygamberlerin miras bırakamayacağını, geride bıraktıkları her türlü servetin sadaka olduğunu söylerdi. Fakir, miskin ve yoksullara ilgi duyar, ashabına onlara yardımcı olmalarını, sadaka vermelerini emrederdi. Ve yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyunuz buyururdu. Kişinin ailesinin geçimi için olan harcamalarını sadaka olarak nitelendirdi. Ve yardımın öncelikle akrabaya ve yakınlara yapılmasını tavsiye etti. Ölen kimse için de hayır yapılıp sadaka verilebileceğini söylerdi.

İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, annem vefat etti. Ben onun için tasaddukta bulunsam ona faydası olur mu?" diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam evet deyince, adam, "Benim bir meyveliğim var. Sizi şahit kılıyorum ve onu annem için tasadduk ediyorum," demiştir. Geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmış olduğu halde ümmetine örnek olmak için sık sık dua, tevbe eder, istiğfar getirirdi. Duaları kendisine Allah Celle Celaluhu öğretti. Her zaman ümmetini düşünür ve onlar için dua ederdi. Birisine dua edeceği zaman önce kendisine dua ederek başlardı. Ashabına ve aile etrafına dua öğretirdi. Ve hem kendileri için hem de bütün müminler için dua etmelerini onlara tavsiye ederdi. Kendisi peygamber olup duası makbul olduğu halde ashabından da kendisi için dua etmelerini talep ederdi. Gecenin son üçte birinde, gecenin sonunda dua ederdi ve ashabına da bu anlarda dua etmeyi, Allah'a yalvarıp yakarmayı tavsiye ederdi. Ezan esnasında dua ederdi. Ezan okunduğu anda ve savaş sırasında yapılan dua asla reddedilmez buyururdu. Farz namazların ardından dua ederdi ve dualarında Yüce Allah'tan beden ve ruh sağlığı, dünya ve ahiret mutluluğu isterdi. İlmin artması, bir işin hayırlı başlayıp hayırlı bitmesi ve en güzele, en doğruya ulaşmak için dua ederdi. Duanın sade, samimi bir dille yapılmasını ve duanın kabulü için acele edilmemesini söylerdi. Duaların kabul olunması için helal kazanca dikkat çekerdi. Yediklerinin helalinden olmasına dikkat et ki duaların da kabul olsun buyururdu. Duada bazen ellerini o kadar yukarı kaldırırdı ki koltuk altındaki beyazlık görünürdü. Yağmur duasında ellerini ters çevirirdi ve yağmur duası için namazgaha çıktığında ridasını da ters çevirirdi. Ellerini duaya kaldırdığı zaman yüzüne sürmeden indirmezdi. Özlü, yani manası geniş, sözü kısa, duaları sever ve tercih ederdi. Dua ederken sözlerini üç kere tekrarlamayı severdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde duada ısrar ve tekrarı tavsiye etmektedir. Aynı zamanda bu rivayet, onun dua ettiği zaman üçer sefer tekrarladığını göstermektedir. Kişinin kendisine, Müslüman kardeşine, çocuklarına, çalıştırdıklarına ve malına, mülküne beddua etmesini yasaklardı. Ayakta, otururken, yatarken, yürürken, evde, mescitte, sokakta, kısacası her anında daima Allah Teala'yı zikrederdi. Allah'tan daima zikreden bir dil ve şükreden bir kalbe sahip olmayı isterdi. Allah'ı zikretmeden önce, onu anmadan hiçbir vakit geçirmeyeceği gibi gerekli olmayan, lüzumsuz şeylerle de vaktini harcamazdı. Okunmasını istediği tesbih, Sübhanallah lafzıydı. En çok sevdiği tesbihlerden biri de, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber tesbihatıydı. Cennet hazinelerinden bir kelime olarak nitelendirdiği La havle ve la kuvvete illa billah zikrini ve La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir tehlilini çok söylerdi ve ashabına bu zikirleri söylemelerini tavsiye ederdi. Esmaül Hüsna, yani Allah'ın 99 ismiyle Allah Teala'yı zikreder, bu isimlerle Allah'a dua ederdi ve bu isimlerin ezberlenmesini ashabına tavsiye ederdi. Günde 100 defa, bir rivayete göre 70 defa istiğfar, yani estağfurullah, Allah'tan mağfiret dilerim getirir ve tövbe ederdi. İstiğfarda bulunurken de duada olduğu gibi sözlerini 3 kere tekrarlamak hoşuna giderdi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yer.

0: ve Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 25 Eylül 2026 ve 14 Rebiülahir 1448. Günlerden Cuma. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam ve hayırlı cumalar temenni ederek başlayalım programımıza. Her hafta olduğu gibi bu mübarek Cuma gününün hepimiz için, insanlık için, İslam dünyası için hayırlar getirmesi niyazıyla diyelim. 3 gündür devam eden New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesi sona erdi. Liderlerin konuşması, özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma, hem ülkemizde hem de yurt dışında, Batı basınında, Doğu basınında, dünyada yankılandı, ciddi manada mahkez buldu. Hamdü senalar olsun. İnşallah oradaki yapılan konuşmaların karşılıkları yerini bulur. Yani öncelikle tabii en fazla üzerinde durulan konu Gazze'deki son durum, Batı Şeria'daki son durum ve Birleşmiş Milletler'in kendi yapısıyla ilgili getirmiş olduğu eleştiriler, ki uzun yıllardır malum haliniz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dünya beşten büyüktür diye onu bir sloganlaştırdı, bir bayrak haline geldi. Artık Birleşmiş Milletler ömrünü tamamladı. Ya yerine başka bir teşkilat kurulacak ya da bir revizyona gidilecek ve bu 5 ülkenin veto hakkı iptal edilmeli, onun yerine dönüşümlü bir sisteme geçilmeli diye sadece eleştiri değil, çözüm önerilerini de sunduğu bir konuşma yapmış oldu. Hakikaten yankıları günlerdir sürüyor. Bu arada tabii borsadaki manipülasyonlar, fonlarla ilgili yapılan Adalet Bakanlığı'nın, Cumhuriyet Başsavcılıklarının, savcılıkların yürütmüş olduğu soruşturmalar devam ediyor. Operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a da bu borsayla ilgili, bu finans dünyasındaki son gelişmeler soruldu. Ucu nereye kadar giderse gitsin, kimlere ulaşırsa ulaşsın, bundan dönüş yok dedi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Biz şimdi gelelim, şimdi bu 3 gün devam eden Birleşmiş Milletler zirvesinden geriye kalanlar. Nebimiz şöyle yazmış Sabah gazetesinde: 3 gün boyunca New York'ta takip ettik. Cumhurbaşkanımızın genel kurul konuşmasını yerinden izledik. Zirveyi yakından ya da uzaktan takip eden birisinin yapacağı önemli tespitlerden biri şu olmalıdır. Önceki yıllarda olduğu gibi zirveyi en etkin ve verimli değerlendiren ülke Türkiye. Lider de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sadece bu yıla mahsus bir saptama değil, diğer programlarının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi bağlamında çok taraflı ya da devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili düzeyde yaptığı görüşmelerde önemli bir yekün oluşturuyor. Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 15 farklı devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Bu neredeyse Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin bir yılda yaptığı görüşmeden daha fazla bir sayıya tekabül ediyor. Bu sayı bazı yıllarda daha fazla. Örneğin 2022 yılında 19'a kadar çıkmış. Son yılların ortalamasına bakıldığında sadece devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesi 12'nin üzerinde. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları sadece devlet ve hükümet başkanları nezdinde lider diplomasisiyle sınırlı değil. Örneğin geçen yıl önemli toplantılardan biri ABD Başkanı Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıydı. Bu toplantının ardından soykırımı durdurmaya dönük çabalar artmış ve Şarm el-Şeyh'te Gazze Barış Planı imzalanmıştı. Bu yılda İran konulu Trump'ın gerçekleştirdiği toplantıya Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bu toplantının ileriki aylarda bazı sonuçlarının olacağını da öngörmek gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl olduğu gibi SETA ve İletişim Başkanlığı koordinesine gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından üst düzey isimlerin yer aldığı kapalı toplantıya katıldı. Burada bir saati aşkın bir zaman diliminde Mekke Savunma Anlaşması başta olmak üzere Türk dış politikası ile ilgili katılımcıların farklı konulardaki sorularına cevap verdi. Yine ABD-Türkiye ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili toplantının yanı sıra Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve BM İklim Zirvesi'ne katılarak konuşmalar yaptı. BM zirveleri marşında aynı zamanda Emine Erdoğan hanımefendinin çok önemli programları oluyor. Bu yılda New York İklim Haftası açılış törenine ve uluslararası kurumların işbirliğiyle yürütülen çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek başlıklı etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Farklı ülkelerin liderlerinin eşleriyle görüştü. Aynı zamanda Türkiye COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'unda yoğun bir görüşme trafiği vardı. İletişim Başkanlığı ABD-Türkiye ilişkilerinin 100. yılı münasebetiyle yoğun katılımlı bir panel gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere hemen toplantıya katılan her bakanın ikili düzeyde farklı görüşmeleri vardı. Bu envanteri uzatmak mümkün. Türkiye'den bakınca programların bu kadar yoğun olduğu anlaşılmayabilir. Sonuç olarak Türkiye BM zirvesini aynı zamanda bir diplomasi zirvesi olarak değerlendiriyor. 193 üyeli BM'nin bu yılki toplantısına 130'dan fazla devlet ve hükümet başkanı katıldı. Kesin olan bir husus var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yoğun bir program olan başka bir lider de yoktu demiş Nebiymiş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Akşam gazetesinden Tarkan Zengin de demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi hitap küresel vicdanın adeta gürleyen bir sesi olarak hafızalara kazındı. Daha önce de defalarca tarihi hitaplarda bulunmuş, insanlığın vicdanı ve umudun sesi olmuştu. Bu konuşma sadece uluslararası bir toplantıda dile getirilmesi gereken diplomatik bir metin değil, insanlığın kanayan yaralarına bir deva, unutulan mazlumlara bir umut ve dünyanın göz önünde yaşanan adaletsizliklere bir başkaldırı. Dünyanın muktedirleri kendi çıkarları için dünyayı ateşe verirken ve yapay gündemlerle vakit geçirirken, Cumhurbaşkanımız kalbiyle kelamı arasındaki perdeleri kaldırarak samimi bir duruşla gerçekleri kürsüden haykırdı. Öte yandan kalbimizin en derin yerinde hiç sönmeyen bir yangın gibi duran Gazze, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değil, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölge. Bu cümle insan olan her yüreği tuzla buz edecek bir ağırlığa sahip. Annelerinin kucağında toprağa verilen bebekler, uçurtma uçurması gereken yaşta tahtadan protezlerle hayata tutunmaya çalışan masum yavrular, bu dünyanın en somut, en utanç verici gerçeği. Yıkıntıların altında sevdiklerinin naaşlarını arayan Gazzelilerin acısı. Salonların soğuk duvarlarında yankılanırken insanlık suçu işleyen soykırımcı bir zihniyete karşı ses yükseltmek, coğrafi sınırları aşan vicdani bir zorunluluk. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Tespiti, tarihin sayfalarına İsrail devlet terörünün en net vesikası olarak geçmiştir. Birleşmiş Milletler çatısı altında barışı korumak vaadiyle bir araya gelenlerin, beş ülkenin iki dudağı arasına sıkışmış iradesinin artık iflas ettiğini her fırsatta dile getirdi. Dünya beşten büyüktür şiarı tam da bu sebeple, küresel sistemin çürümüşlüğüne karşı dünyanın yegane çıkış kapısıdır. Cumhurbaşkanımız, merhum şairimiz Sezai Karakoç'un dünyaya meydan okuyan şu ölümsüz sözlerini hatırlatmıştır. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürekten yaptığı hitabıyla dünyanın her yerindeki sessiz yığınların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın hitaplarında yer alan şu ifadeler geleceğe umudumuzu yeniliyor. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak, Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları SİHA'ları değil özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak sözleri yine tarihe geçen sözlerdi. Evet, Tarkan Zengin de böyle değerlendirmiş Akşam Gazetesi'nde. Şimdi New York'taki temasları ile ilgili Nilgün Tekfidan Gümüş de Hürriyet Gazetesi'nde diyor ki, Eylül ayı olunca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönem açılışı nedeniyle uluslararası diplomasinin kalbi New York'ta atar. Bir yanda BM kürsüsünden lider konuşmaları, öte yanda görüşmeler, toplantılar, müzakereler. Gelecek yılların uluslararası siyasetinin şekillenmesinde önemli rol oynar. Türkiye'den takip edebildiğim kadarıyla bazı satır başlarını şöyle sizinle paylaşayım. Birleşmiş Milletler'de yine en çok merak edilen konuşmalardan biri ABD Başkanı Trump'ın hitabı oldu. Trump kendini barış başkanı olarak sunmaya çalışırken İran'la anlaşma ya da yok etme arasında olduğunu söyledi. Trump'ın en dikkat çekici ifadelerinden biri ise Venezuela'da Nicolas Maduro'yu deviren operasyon ve sonrasında bu ülkeyle yapılan milyarlarca dolarlık petrol anlaşması ile ilgili ifadeler oldu. Amerikan siyasetinde 19. yüzyıldan kalma bir söz olan ganimet kazananın olur ifadesini kullandı. New York Times gazetesine göre Trump'ın konuşması ikinci döneminin temel doktrinini yansıtıyor gibiydi. Grönland'la anlaşma mesela. Nitekim bu konuşmadan birkaç saat sonra Trump, Danimarka ile ilhak etmekte tehdit ettiği yarı özel Grönland adası ile ilgili yeni bir mutabakata vardı. Buna göre ABD iki üsle buradaki askeri varlığını arttıracak. NATO müttefiği olmayan hiçbir ülke üç tarafın onayı olmadan adada askeri tesis kuramayacak. Nadir toprak elementleriyle ilgili madencilik yapamayacak. Adayı daha önce satın almak, ilhak etmekle tehdit eden Trump da Grönland'da ABD'ye daha fazla taviz vermek zorunda kalan Danimarka yönetimi de mutabakatı diplomatik başarı olarak niteliyor. ABD ile olası Grönland krizinin eşiğinden dönen NATO'nun Avrupalı müttefikleri de rahat bir nefes almışa benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı da BM'de dikkatle izlenen konuşmalardan biri oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a ikinci kez BM hitabı için ABD tarafından vize verilmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı, Filistin Devleti'nin sesi olacağız dediğinde salondan destek sesleri yükseldi. Gazze çağımızın en utanç verici temerküz kampıdır diyen Erdoğan, İsrail'e daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu ve Sezai Karakoç'un dizelerini okudu. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Kritik görüşme trafiği de şöyleydi: BM'de reform, Rusya, Ukrayna'da çözüm, Karadeniz ve Hürmüz'de seyri sefer güvenliği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uluslararası tanıma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya yönelikse Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması mümkün değildir mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak lideri Ali Ezzeydi görüşmesi sonrasında mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk askeri güçlerinin 2015'ten bu yana konuşlandığı Musul yakınlarındaki Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak federal hükümetine teslim edeceği belirtildi. Türkiye, Irak-Kürt bölgesel yönetimi ile işbirliği içinde DEAŞ'a karşı eğitim amaçlı bölgeye konuşlanmış, Başika PKK ile mücadelede kritik bir konumda yer almıştı. Kademeli teslim etme ifadesi, Türk askerinin bölgeden çekilmesinin zamana yayılacağı, terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde PKK'nın silah bırakma şartının yerine getirilmesi ve Irak yönetiminin güvenliği sağlama kapasitesiyle alakalı olacağı şeklinde öngörülebilir. Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşmenin ana başlıklarından biri de Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması oldu. Türkiye 2022 yılında Tahıl Koridoru inisiyatifine Birleşmiş Milletler'le birlikte liderlik etmişti. Bu defa da tahıl gemileri ve ticari gemilere yönelik karşılıklı saldırıların durması için çabalar devam ediyor. Çünkü Hürmüz dünyanın enerji boğazıysa, Karadeniz ise hububat için önemli bir çıkış noktası. Karadeniz'den tahıl çıkışı olmaması Mısır'da, Körfez'de, Afrika'da ekmek fiyatlarında artış ve istikrarsızlık riski anlamına geliyor. Hürmüz kadar Karadeniz'de bir an evvel açılması mühim bir hadise, diyor Hürriyet'teki köşesinde Nilgün Tekfidan Gümüş.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir'le devam edelim Milliyet gazetesinden. Türk evi önündeki Ermenistan Başbakanı. Türk insanının niyeti gerçekten barış olan insanlara karşı inanılmaz bir tavrı var. Çarşamba günü New York'taki Türk evi önünde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve heyetiyle karşılaştık. Karşılaştık diyorum çünkü tek gazeteci ben değildim. Yanımda meslektaşlarım da vardı. Kimse bir şey söylemedi. Aramızda da konuşmadık ama arka arkaya Başbakan Paşinyan'a yöneldik. Heyet ve koruma çemberi içerisinde ben ve arkadaşlarım dediğini duymadım. Onlar da benim dediklerimi duymadılar ama sonra bir baktık ki hepimiz benzer şeyler söylemişiz. Barışa verdiği katkı ve cesaretinden ötürü duyduğumuz mutluluğu anlatmışız. Kin tutmayan, tarihini unutmayan ama geleceğe ipotek koymasına da izin vermeyen bir ülkeyiz biz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimseden hukuktan başka bir şey istemiyoruz. Dostça uzanan elleri sıkar, ancak karşımızdaki el yumruksa o zaman gereğini yaparız. Bu arada Emine Erdoğan hanımefendi de BM'de Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı, bir konuşma yaptı. O konuşmadan bir bölümü aktarayım. Enerji dönüşümü meselesini yalnızca nasıl daha fazla temiz enerji üretebiliriz sorusuyla sınırlandırmamalıyız. Meseleyi önce neden daha çok enerji tüketmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Bu sene gıda israfını küresel gündeme taşıdık. Çünkü her yıl küresel olarak 5.8 trilyon tabak yemeğe eş değer gıda tüketilmeden israf ediliyor. Dikkat buyurun. 5.8 trilyon tabak yemek eş değer gıda tüketilmeden israf ediliyor ve biz gıda israfını nadiren enerji israfıyla ilişkilendiriyoruz. Dolayısıyla gıdanın üretimi, paketlenmesi, hazırlanması, korunması ve dağıtımı için harcanan enerjiyi boşa harcadığımız gerçeğini de ıskalıyoruz. Konuyu yalnızca teknik boyutuyla ele alıyor, manevi ve kültürel dünyamızdaki depremlerin nasıl devasa bir tüketim tsunamisi meydana getirdiğini de göz ardı ediyoruz. 5.8 trilyon tabak tüketilmeden çöpe giden gıda, altını hep çiziyoruz. Acaba serpme kahvaltılar, sofralar, peynirler, ballar, reçeller, bedava promosyon diye masalara konulan yeşillik ve sebzelerin ne kadarı çöpe gidiyor? Serpme kahvaltıda kalan ürünler başkalarına satılıyor diyenler çıkacaktır. Bu ahlaki bir başka problem. Daha kötüsü, başkasına satılmasın diye masada kalan ürünleri birbirine karıştıran, bozan insanlar da aramızda yaşıyor. Uzatmayayım, israf ekonomisine karşı savaş önemli. Sadece gıda değil, ihtiyaç harici satın aldığımız her kot pantolonun su maliyetinin 10 bin litre olduğunu da aklımızdan çıkarmamak gerekir. ABD Çin zirvesinde tüm dünya yapay zeka kararları üzerinden izliyor. Türkiye bu konuda aslında mesafe almış bir ülke. Özellikle de savunma sanayinde. Üst bölgelerinde gördüğüm ama yazamadığım çok ürün oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ABD temaslarını Japonya ile işbirliği ya da Amerikalı teknoloji firmalarına yatırım çağrılarıyla sınırlamak hata olur. Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler çalışmaları sırasında iki önemli bilgi verdi. Birincisi, Türkiye'nin kamu yatırım bütçesinin en az %2'sini yapay zekaya ayıracağını duyurdu ki bu son derece ciddi bir rakam. İkincisi, yeşil dönüşüm projelerinde 3 milyar dolar aşan bir yatırım hedeflediklerini belirtti. Eskiden teknoloji takipçi ülke olarak bu tür haberler, gelişmeler geri planda kalırdı ama artık belirli alanlarda dünyadaki ilk 5 ülke içerisindeyiz ve zihin algımızı da buna göre kurgulamamız gerekiyor, diyor Özay Şendir Milliyet Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan yazmış. O açıklamanın görünmeyen yüzünde İran yazıyor.

BM Genel Kurulu marşında yaşanan gelişmelerle ilgili yazacak çok şey var. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın katılımcı olduğu 12 ülke toplantısı. Bu toplantının gündemini geçtiğimiz günlerde yazmıştım. İkincisi Yemen krizi gündemdeki yerini korurken New York'ta yapılan bölgesel dörtlü yani Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır toplantısı. Sonrasında yapılan açıklamada Yemen vurgusu. Üçüncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesi. Türkiye-Irak ortak açıklamasında ikinci kandil olarak bilinen Sincar'la ilgili önemli bir detay yer aldı. Taraflar Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır denildi. Konu terör örgütü PKK'nın uzantısı YPŞ. Bir yönüyle terörsüz Türkiye, diğer yönüyle Irak'ta devlet dışı aktörlerin silah bırakması süreciyle ilintili. Terörsüz Türkiye sürecinde Sincar'daki 2000 ya da 2200 YBŞ üyesinin de silah bırakması gerekiyordu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerinde YBŞ'nin Irak kurumlarına entegre edilmesi yönünde mesaj verdiğini duyuyorduk. Sonunda öyle de oldu. Peki Sincar'da silah bırakanlar ne olacak? Suriye'deki SDG formülüne benzer bir yaklaşımla entegre edilecekleri konuşuluyordu. Yani bir kısmı için orduya bireysel entegrasyon, bir kısmı için idari kadroda istihdam. Ancak Sincar'da durum farklı olacak gibi görünüyor. Irak makamları silah bırakacak kişileri orduya entegre etmekten çok kamu çalışanı olarak değerlendirmek isteyebilir. Türkiye sınırından uzakta ve Türkiye'yi etkilemeyecek görevlerde. Bir başka husus aslında New York'ta yapılan Sincar açıklaması biraz da malumun ilanı. Son tahlilde Ankara konu doğrudan Irak'ın iç işlerini ilgilendirdiği için bu konuda resmi açıklama yapmaktan kaçınıyordu. Nitekim ilk açıklamada 11 Eylül'de Irak Başbakanı Zeydi'den gelmişti. Bağdat'ta YBŞ heyetini kabulünde entegrasyon kararını duyurmuştu. O halde Erdoğan Zeydi görüşmesi sonrası bu duyuru neden yeniden yapıldı? Birinci sebep Ankara ve Bağdat'ın bu konudaki eşgüdüm ve kararlılığının en üst düzeyde dile getirilmesi. İkinci bir sebebi daha var, o da İran boyutu ve başka üssü. Ortak açıklamanın sonunda başka üstünde de vurgu var. Deniyor ki Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devredecektir. Meali şu: Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderildiğinde elbette o üssü devrederiz. O açıklamayı başka unsurunun Irak Başbakanı Zeydi'nin elini rahatlatmak için konulduğunu düşünüyorum. Bunu anlamak için Zeydi'nin birkaç gün önce New York Times'a yaptığı bir başka açıklamaya bakmak lazım. Malum Irak'ta İran yanlısı milislerin ve tüm devlet dışı silahlı grupların silah bırakması ile ilgili bir süreç var. Bu Irak'ta merkezi hükümetin güçlendirilmesi çabasının da bir parçası. Ankara süreci güçlü bir şekilde destekliyor. Tüm grupların 30 Eylül'de silah bırakması gerekiyordu. Aksi takdirde yasa dışı örgüt olarak ilan edeceklerdi. Buna karşılık 30 Eylül'de son Amerikan askeri de Irak'tan ayrılacaktı. Ancak Zeydi takvimin güncellendiğini duyurdu. Buna göre süreç 30 Eylül'de değil Haziran 2027'de tamamlanacak. Bu erteleme negatif bir gelişme. Umarım Sincar ayağını etkilemez. Son tahlilde şu sorular ortada duruyor. İran yanlısı milisler gözünde Türk ve Amerikalı askerler arasında hiçbir fark yok mu? Mehmetçiğin orada bulunmasının sebebi Türkiye'yi hedef alan açık terör tehdidi değil mi? İran bunu bilmiyor mu? Biliyor. Bölgede çok büyük krizler yaşıyoruz ama bu krizler komşularımızın davranış kodlarını değiştirmeye ne yazık ki yetmiyor demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Ve şimdi bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. İzle.

Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar, Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler, dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.

Dünya hayatının uhrevi hayata bakan yönleri. Allah dostlarının hayatları. Müslümana lazım olan detaylar. Her hafta hocalarımız farklı meseleleri bizlere aktarıyor. Kasrevi sohbetler her cumartesi 14.30'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümü ilk olarak Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın yazısıyla başlıyoruz. Diplomatik deha ve tarihi ironi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın New Jersey çıkışı tarihi, cesur ve ezber bozan bir siyasi manevra olarak modern diplomasi tarihine geçti. Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede gerçekleşen bu diyalog, önceki gün Eşşara tarafından açıklandı. Ahmet Eşşara, Trump'a, "Neden İsraillilere New Jersey'yi vermiyorsunuz? Golan Tepeleri sizin değil ki birine bağışlayabilirsiniz. Ama New Jersey en azından size ait ve zaten orada size oy vermeyen birçok demokrat yaşıyor." diyerek küresel emperyalizmin pervasızlığını muazzam bir zeka oyunuyla çürüterek oldukça cesur bir meydan okuma yaptı. Bu esprili ama zehir gibi acı çıkış, uluslararası hukuku hiçe sayarak başkalarının meşru topraklarını birer lütufmuş gibi dağıtan süper güçlerin kendi toprakları söz konusu olduğunda nasıl bir refleks vereceğini sorgulatan neviden. Şara bu sözleriyle sömürgeci mantığı, o mantığın meşruiyet zeminini adeta yerle bir etti. Esas takdir edilesi hususta Beyaz Saray gibi bir diplomasi merkezinde en agresif Amerikan başkanlarından birinin gözlerinin içine bakılarak bu yorumun yapılmış olması. Şara bu diyaloğu anlattıktan sonra Golan Tepelerine ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın ne Amerikan Başkanı'nın ne de bir başkasının öylece vazgeçip birilerine peşkeş çekebileceği bir yer değildir. Orası sadece kendi halkınındır diyerek ulusal egemenliğin pazarlık konusu yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diye haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerde yerini alan doktrini Şara'nın bu çıkışına da yön verdi. Siyasi analistlere göre de Şara'nın uluslararası arenada ve ABD liderliği karşısında bu denli özgüvenli ve esnek bir diplomatik dil kullanabilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu yakın siyasi ilişkilerin etkisi büyük. Amerikan basını Şara'nın New Jersey zaten demokratlarla dolu ve sana oy vermiyorlar, o zaman orayı sen İsrail'e ver şeklindeki esprili yaklaşımının Trump'ın geleneksel siyaset üstü ve dobralığa dayalı retorik tarzıyla uyumlu olduğunu, bu nedenle bunun Washington'da bir hakaret olarak değil, iki lider arasındaki açık sözlülüğün bir tezahür olarak görüldüğü belirtiliyor. Golan Tepeleri Orta Doğu'nun en stratejik, en çok çekişmeye sahne olan ve adeta paylaşılamayan en önemli coğrafi bölgesi. İsrail'in kuzey doğusuyla Suriye'nin güneybatı sınırında yer alan bu plato yaklaşık 1800 kilometre genişliğinde ve 1200 kilometre karelik bir kısmı İsrail'in işgali altında. İsrail 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşında bu bölgeyi işgal etti. 1981 yılında da bu toprakları ilhak ettiğini duyurdu. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler bu ilhakı tanımazken dünyada bunu resmi olarak tanıyan tek küresel güç Donald Trump dönemindeki ABD oldu. İsrail'in Golan Tepelerinden asla vazgeçmemesinin ve burayı kırmızı çizgi olarak ilan etmesinin bir arka planda 3 temel sütun yatıyor.

0: askeri stratejik üstünlük, su kaynakları ve ekonomik girdi. Golan'ın zirvesine çıkan bir ordu Suriye tarafına baktığında başkent Şam'ı ve Suriye düzlüklerini hiçbir engel olmadan kuş bakışı görebiliyor. Şam Golan'a sadece 60 kilometre mesafede. İsrail Hermon Dağı'nın zirvesine kurduğu devasa gözetleme ve radar istasyonları vasıtasıyla Suriye, Lübnan ve hatta İran'ın batısındaki askeri hareketlilikleri, uçuşları ve füze sinyallerini anında tespit edebiliyor. Kurak bir coğrafyada yer alan İsrail için Golan Tepeleri askeri bir mevzi olmanın da çok ötesinde. Öncelikle hayati bir yaşam kaynağı. Hasılı İsrail için Golan Tepelerini terk etmek, en kritik istihbarat gözünü kör etmek ve ülkenin içme suyunun vanasını Şam yönetimine teslim etmek anlamına geliyor. Ahmet Şara, hükümeti uluslararası hukuka dayanarak Golan bizimdir diye bastırırken, şeytan İsrail, haksız, utanmaz ve şark kurnazı taktiğiyle burayı kırmızı çizgisi olarak gördüğünü ilan ediyor ve Trump gibi muvazenesi olmayan liderlerin siyasi desteğiyle de ilhakı kalıcı kırmaya çalışıyor. Bu tarihi ironinin altında işte böylesine devasa bir hakikat yatıyor demiş Meryem Aybüke Sinan Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim Gazetesi'nden Bekir Azar'ın yazısına. Reuters, Bloomberg ve Financial Times gibi finans ve politik odaklı mecraların değerlendirmelerinde New York'taki temaslar, özellikle Türkiye'nin merkezi yürütülen diplomatik trafik ve oturumlar stratejik bir kaldıraç olarak görülüyor. Amerikalı yorumcular Başkan Erdoğan'ın sert söylemlerini Türkiye'nin küresel güney ile İslam dünyasındaki liderlik iddiasını ayna gibi yansıttığını belirtiyor. ABD'li realist stratejistler Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür vurgusunu, BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik reform çağrılarını, küresel güç dengelerinin değiştiğini gören bir güç refleksi olarak analiz ediyor. Bu durum Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını koruyan pazarlık gücü yüksek bir aktör olarak konumunu tazelediği şeklinde yorumlanıyor. Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Euronews gibi Avrupa merkezli yayın organlarında Türkiye'nin kürsüden dile getirdiği uluslararası sistem eleştirileri sayfalardan taşıyor. Avrupalı analistler Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin yapısına yönelik itirazlarını ve küresel güney ile kurduğu empati aktarıyor. Batı ile gelişmekte olan dünya arasında kritik krizlerin, gıda güvenliği, bölgesel göç dalgaları, insani yardımlar çözümünde Ankara'yı vazgeçilmez bir transit ve diyalog köprüsü olarak konumlandırıyor. Orta Doğu basını ise Türkiye'nin vicdani liderliği ve bölgesel baskı unsuru yorumlarını öne çıkarıyor. Asyalı analistler Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında mekik dokuyan esnek dış politika modelini yeni yatırım ortaklıkları kurmak adına etkili bir ekonomik diplomasi aracına dönüştürdüğünü vurguluyor. Çinli analistler Türkiye'nin BM zemininde Batı hegemonyasını ve mevcut BM'nin kilitlenmiş yapısını eleştirmesini, küresel sistemde küresel güney ve gelişmekte olan ülkelerin elini güçlendiren cesur bir duruş olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin BM Genel Kurulu marjındaki çok boyutlu temasları stratejik özelliğini koruma çabası olarak övülüyor. Türkiye'nin hem NATO üyesi kalıp hem de Şangay İşbirliği ya da ASEAN gibi farklı platformlarla diyalog kurabilmesi, Pekin'de küresel sistemin kırılgan geçiş sürecinde akıllı bir denge diplomasisi olarak yorumlanıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de ve küresel sahnede artan ağırlığı, Batı merkezli tek kutuplu dünyanın çözülmesinin doğal bir sonucu olarak görülüyor. Çinli stratejistlere göre Türkiye çok başarılı ve yeni çok kutuplu dünya düzeninde bağımsız ses çıkarabilen öncü bir güç. Buna karşılık Hindistan stratejistlerinin ise eyvah, Türkler Pakistan'la ihtilaflarımızı da BM kürsüsüne taşıdı diye feryat ediyor. İsrail'de ise Türkiye BM kürsüsündeki sert söylemleriyle küresel kamuoyunu İsrail aleyhine mobilize etmeye çalışan baş aktör, sahadaki ve diplomasi alanındaki hamleleriyle bölgesel etki alanını genişleterek bizi sıkıştıran stratejik bir tehdit feryatları havada uçuşuyor. Evet, maşallah demiş son paragrafta, ezik ve pısırık liderler dönemimiz geçti gitti artık. İsrail Başbakanı tutuklanmamak için ABD'ye gidecek güvenli rota bulmaya çalışırken, paketlenebilirim diye New York'ta askeri havalimanına inme izni isterken, Türkiye Başkanı BM kürsüsünden bir konuşuyor, yeryüzünün her köşesinde analistler, stratejistler ne demek istediğini dünya halklarına anlatabilmek için saatlerce kafa patlatıyor. Muhalif ünlü bir kızımız var, belki videolarına denk gelmişsinizdir. Amerika Birleşik Devletleri'nden yayına geçiyor ve noktayı koyuyor.

0: beni linç edecekler ama bunu söylemek zorundayım. Vallahi de Erdoğan dünya lideri diyor bu hükümete muhalif olan gazeteci.
1: Son baskı.
0: Ve geçelim iç siyasete. Önceki gün Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve bağımsız kalacağını söylemiş. Ve kendisiyle birlikte ilçe belediye başkanlarından 10 kişi birlikte istifa etmişlerdi. Abdülkadir Selvi Hürriyet'te bu konuyu yazmış. Cumhurbaşkanlığı denklemi değişti. Peki Yavaş ne yapar? Mansur Yavaş istifa kararını CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklaması üzerine aldığını söylüyor. Bir dakika bile duramazdım diyor ama Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın bir iki gün içinde istifa etmesini beklediği söyleniyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Görüşme son dakika olarak haber merkezlerine düşüyor. O sırada canlı yayında olan Özgür Özel haberinin olduğunu ve Mansur Yavaş'ın kendisinden onay aldığını açıklıyor. Mansur Yavaş CHP'den istifa ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu istifa haberini medyadan öğreniyor ama Özgür Özel'in bir iki gün içinde istifayı beklediği söyleniyor. Zaten o heyecanla arayıp tebrik etmişti. Bunlara bakınca Mansur Yavaş CHP'de gereğinden fazla kalmış. CHP'nin belediye başkanı olan, kendisini iki kez CHP'ye getiren, siyaseten veli nimeti olan Kılıçdaroğlu'na selam vermezken Özgür Özel'le sıkı fıkı. Peki Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a neden bu kadar sabretti? CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmeyip külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Mansur Yavaş'a neden sesini çıkarmadı? Bu soruyu bir hafta önce sorduğum bir CHP yetkilisi, Kemal Bey Mansur Yavaş'ı CHP'den koparan kişi olmak istemiyor. Mansur Yavaş'ın kendiliğinden gitmesi için sabrediyor. Böylece siyasi bir fatura ödemek istemiyor demişti. Buna siyasette meyveyi dalında çürütme deniyor. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. CHP desteğinden yoksun kalan Mansur Yavaş daha aday olmadan topal ördek durumuna düştü. Bu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanesine artı yazar mı? Yazar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendirir mi? Güçlendirir. Ancak sadece muhalefetteki dağınıklığa göre hesap yapmayacak kadar da tecrübelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yetkili kurullarında iki uyarıda bulunmuştu. Birincisi, muhalefetin dağınıklığı sizi yanıltmasın. Muhalefeti ciddi bir şekilde ve belli bir mesafeden takip edin. Sahada olun, ruberu yani yüz yüze siyaset yapmayı ihmal etmeyin. Burada ikinci maddeye geçmeden önce, Erdoğan muhalefeti ciddi bir şekilde takip edin diye uyarıda bulunduğu zaman sosyal medyada yeni partinin ismiyle dalga geçildiği, yeni rakı benzetmelerinin yapıldığı bir dönemdi. Erdoğan yeni partinin adıyla dalga geçenlere prim vermek yerine ciddiyetle takip edilmesi uyarısında bulunmuştu. İkincisi, Erdoğan'ın rakibi ister Mansur Yavaş olsun ister Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman rakiplerini ciddiye alan bir siyaset adamı. Ama asıl rakibinin ekonomi olduğunun da farkında. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ekonomik sıkıntılar var, bunun farkındayız, ekonomiyi düzelteceğiz demişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken şartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine gözüküyor. Ekrem İmamoğlu cezaevinde, diploma sorunu ve yargılamalarla uğraşıyor. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Muhalefetin ortak adayı olma planı darbe yemiş durumda. Cumhurbaşkanı adaylığında Özgür Özel ismi ön plana çıkıyor. Çok adayın yarışacağı bir seçime gidiyoruz. Bir köyde çok muhtar adayı varsa mevcut muhtar seçimde her zaman daha şanssızdır. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettikten sonra ne yapacağı sorusu gündemi belirledi. Üç ihtimal üzerinde duruluyor. Bağımsız kalır deniyor, tekrar aday olmaz, siyaseti bırakır veya yeni partiye katılır veyahut da AK Parti'ye geçer. Kimse Mansur Yavaş'la birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanlarının ne yapacağı üzerinde durmuyor. Mansur Yavaş'ın ne yapacağına gelince ben siyaseti bırakacağını sanmıyorum. Siyaseti bırakacak adam MHP'den istifa edip CHP'ye neden geçer? CHP'den istifa ettikten sonra CHP'ye yeniden neden döner? Şimdi CHP'den istifa etti ama anketlerde önde görünüyor. Bu fırsatı yakalamışken siyasete neden veda etsin? Siyaset kendisini bırakmadan Mansur Yavaş siyaseti bırakmaz. Siyasi hayatının zirvesindeyken, bütün partiler peşinden koşarken siyaseti neden bıraksın? Ben AK Parti'ye geçme ihtimaline de %51 şans veriyorum. Hatta AK Parti'ye geçme ihtimalini yeni partiye geçme ihtimalinden daha güçlü görüyorum. Peki AK Parti Mansur Yavaş'ı ister mi? İster. Hem de çok ister. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış olur, hem de

güçlü bir cumhurbaşkanı adayı denklem dışına çıkmış olur. Yeni partiden CHP'ye geçmek isteyen bir grup milletvekilinin Kılıçdaroğlu'yla irtibat kurduğunu yazmıştım. Ancak bunun için 14-15

Kimde Bilinç Var başlığıyla sabahta. Sorarsan yapay zekayı kullanıyorum ama işimin yaratıcı kısmını ona yaptırmam dedi gençler. Sorarsan tıpkı MIT Technology Review YZ kuşağı, yapay zeka kuşağı sayısındaki ankete cevap veren ergenler gibi. Şarkımı veya resmimi yapay zekayı yaptırmam diyenler dikkat çeker. Yetişkinler mi sorarsan, her şeye izin versem doktorum olmasına izin vermem derler. Hepsine diyorum ki külahımı anlat. Görüyorum işte, şimdiden şarkıları yapay zekayı yaptırıp çok eğleniyorlar. Projelerinde en yaratıcı bölümlerde üzerlerine birden üşengeçlik geliyor, işi yapay zekaya devrediyorlar. Üniversite birinci sınıflara ders veren bir arkadaşım mesaj attı geçen gün. Gelecek falan gelmeyecek çünkü çoktan geldi. Geçen dönem biterken yaptığım sınavda 100 kağıdın 80'i yapay zekaydı. Bu yılı çok merak ediyorum. %100 olur mu acaba demiş. Yapay zekanın asla doktorum olmasını istemem diyenler mi? Kendi aralarında doktorlarının da yapay zekaya sorduğunu gördüklerini anlatıp gülüşüyorlar. Metabolik bir hastalığını, diyabetini falan yapay zekaya takip ettirme imkanı olup da ettirmeyecek 20-35 yaş arası bir hasta düşünemiyorum. Çoktan zaten doktor da onu yapıyor diye konuşmaya başladılar bile. Medyaya yansıtılan lacivert havalar gerçek hayatta en çabuk gözden çıkarılanlar olur genellikle. Anlayan anlamıştır. Yapay zeka gerçeği üzerine bir şey söylemiyorum. İnsanın binbir hileyle dolu psikolojisine ve yapay zekanın hayatımızdaki geleceğine dair küçük notlar düşüyorum. Bazı yeni dönem düşünürleri Anthropic gibi yapay zeka üreticisi şirketlerin oluşturduğu havayı abartılı bulup eleştiriyorlar. Yapay zekanın beyindeki nöron ağlarını andıran bir beceriyle örgütlendiğini ve bunun durdurulamayacağını söylemek mecazdan öteye gitmez diyorlar. Yine bir düşünür günün birinde belki gerçekten bilinçli bir yapay zeka üretilebilir ama mevcut sistemlerin böyle olduğuna dair bir kanıt yok diyor. İnsana bakıyorum, insanlara. Kim bilinçli? Ben de ona yeterli kanıt bulamıyorum diyor Haşmet Babaoğlu. Ve son bir yazıyla veda edelim. Yavuz Donat İlil gezdiği Türkiye notlarını Şırnak, Cizre o bölgelerde şöyle bir yazıyla devam etmiş. Şırnak, Silopi, Habur, İdil, Gabar ve bölgeden son notlar. Erken seçim diye bir gündemi yok bölgenin. Yeni Parti ve CHP'nin terörsüz Türkiye projesine destek vermesini isteyen çok. Kahvede konuşulan konular, ekonomi, emekli maaşları, yeni yatırımlar, hastane gibi, yol gibi. Beklenti hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin bölgeye gelmesi. Şimdi Cizre'de kuyumcu çok, adım başı kuyumcu. Vitrinler 22 ayar altınla dolu. Kolye, bilezik, yüzük, çeşit çeşit. Altın dışarıdan geliyor, sınırın ötesinden, Irak'tan, Dubai'den. Elbette riskli iş, yakalanan hem altından oluyor hem de hapsi boyluyor. Bunları kim söylüyor diye soracak olursanız sokakta konuşuluyor tabii ki. Cizre'de Kuyumcular Odası'na kayıtlı 116 kuyumcu var. Şimdi Kuyumcular Odası Başkanı İhsan Güneş, işler nasıl dedik, bölgede herkesin dilindeki sözü dinledik, Allah'a şükür. Sohbet ederken İhsan Güneş dedi ki Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den, mecliste destek veren milletvekillerinden Allah razı olsun. Dileğimiz eski günlere dönülmemesi, huzur ortamının devam etmesi. Süreç uzamamalı. Reis inşallah bu işi yapacak. Tarih eser çok. Camiler, türbeler, köprüler, medreseler, hangi birini sayalım? Ulu Camii, Memuzin Türbesi, Hazreti Nuh Camii, Nuh Peygamber Kabri, Kırmızı Medrese, Şeyh Seyda Camii, Abdaliye Medresesi, Şeyh Sıraç Camii, Sefine Camii, İbn-i Nesir El Ceziri Camii, Şeyh Muhammed Türbesi, Kul Mustafa Türbesi, Yafes Köprüsü, Saklan Köprüsü, Katip Yusuf Evi, Mehmet Ağa Kasrı. Cami sayısı 300'ün üzerinde. İnanç turizmi oldukça hareketli. Cizre'ye yolunuz düşerse eski çarşıda, Pekmez Çarşısı'da diyorlar. Kahve Celu'ya mutlaka uğramalısınız. Celal Kazım'ın lakabı Celu. 81 yaşında 13 çocuğu var, 67 yıllık kahveci. Özbeöz Cizreliyim dedi. Kürdoğlu Kürdüm, Kürdün alasıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Türkoğlu Türk'üm aynı zamanda. Şanlı ay yıldızlı Türk bayrağının gölgesindeyim. Ben Cizre'nin canlı tarihiyim dedi. Askerliğim sırasında Adapazarı'nda tümen komutanlığı

komutanlığında kahvecilik yaptım. Süleyman Demirel'e ordu komutanlarına kahve yaptım. Demirel sade kahve içerdi. Amerika'dan, Filipinler'den, Kore'den müşterilerim vardı. Kahveyi saat 05.30'da açarım, 19'da kapatırım. Kahvaltı da var. İki kişi 300 lira, yumurtalı kavurma ve yöresel peynir. Kahve Celo'da, çay 10 lira. Celal Kazım dedi ki Allah Erdoğan'dan ve Bahçeli'den razı olsun. Kimse kusura bakmasın dedi. Öcalan'dan da bahsetti. Ne yani, bu yangın, bu terör devam etmeliydi. Bizde ayrım yok. Ateşe su dökenin ellerinden öperim. Mekandakilerin sesi yükseldi. Yaşa Celal dayı dediler. Celal Kazım bizi bırakmadı. Gitti fırından sıcak pide getirdi ve yanında da yöresel peynir, otlu peynir. Yemezseniz hakkımı helal etmem dedi. Biz peynir ekmek yerken, çay içerken Celu konuştu. Dedi ki Allah'ın bildiğini kuldan saklamam, sizden de saklamıyorum. Ben solcuyum dedi. Bugüne kadar AK Parti'ye hiç oy vermiş değilim. Şimdi Allah kısmet ederse Erdoğan'ın şahsına oy vereceğim. Muhalefete amin demem. Atatürk'ün kurduğu partiyi ikiye böldüler. İki taraf birbirine neler söylüyor. Saatlerce birlikteydiler, şimdi birbirlerine güvenmiyorlar. Senelerce birlikteydiler, şimdi birbirlerine güvenmiyorlar. Açık ve net söylüyorum. Siz birbirinize güvenmezseniz ben size nasıl güveneyim? Evlilikte de öyle değil mi? Kadın kocasına veya kocası karısına güvenmiyorsa evlilik yürümez. Milletvekili, kaymakam, hakim, savcı, iş insanı, öğretmen, polis, esnaf. Kahveceli, uğrak yeri. Müzik derseniz yüzlerce kaset var, plak var. Her şey var. Kahvaltıyı yazdık, ucuz. İki kişi 300 lira. Bir dakika dedi. Evet, iki kişilik kahvaltı 300 lira ama gelirken ekmeğini de yanına getireceksin. Ha, ayrıca çayın parasını da ayrıca vereceksin. Her bardak çay için 10 lira. Yine de çok ucuz. Evet, bir başkadır benim memleketim. Şırnak'ta gece insanlar dışarıdaydı, parkta. Cizre aynı şekilde. Gece yarısından sonra bile cıvıl cıvıl. Türk, Kürt sorun yok. Kime selam verseniz çay ikram ediyor. İçmezseniz gücenirim diyor. Otelde kalmamızı istemeyen, evinde misafir etmek isteyen o kadar çok ki. Havasıyla, suyuyla, türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle bir başkadır benim memleketim demiş. Bölgeyi günlerdir yazdı, yazısının bu son gününde Yavuz Donat. Diyelim ve veda edelim hem güne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan fırın.

0: 0505 155 56 56 Denizli.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
7: Edebi Söyleşiler. Kadim eserler, edebi sözler. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına bir yolculuk. Fikirler, türler, portreler. Yazarların ve şairlerin engin dünyaları edebi söyleşilerde. Edebi Söyleşiler, Mehmet Dumlupınar'ın sunumu ve birbirinden kıymetli konukların sohbetiyle her pazartesi 18'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bölümde Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 5. beytinin şerhine devam edeceğiz. Geçen hafta bir kısmının şerhini sizlere nakletmeye çalıştık. Bu hafta da bu beytin şerhinin ikinci kısmıyla huzurlarınızdayız. Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akarsu, Habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı? Yüzünün gülüne karşı gözümden kanlı yaşlar dökülür. Sevgilim, bu gül mevsimidir, akan sular elbette bulanır. Efendim, geçen hafta dedik ki, gül dahi Peygamber-i Zişan'ın sembolüdür. Gülün kokusunu Hazreti Peygamber'den aldığına inanılır. Yunus, gül Muhammed teridir der. Halk arasında gül koklamak sevap sayılır. Gül koklandığında bilhassa mevlid törenlerinde gül yağı yahut gül suyu ikram edildiğinde salatü selam getirilmesi bundandır. Gül, baharın müjdecisi, habercisidir. Baharsa daha sonra izah edileceği üzere İslam'dır dedik. Efendim, Fuzuli'nin meşhur su kasidesinden de hatırlanacağı gibi Peygamber Efendimiz'le su arasında çokça müşabehet kurulur. Su bir inanışa göre kainatı meydana getiren ve anasırı erba denilen dört unsurdan biridir. Divan şiirinde bazı peygamberler bu dört unsurla sembolize edilir. Toprak Hazreti Adem'e, ateş Hazreti İbrahim'e, hava Hazreti İsa'ya, su ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme işarettir. Allah her şeyi sudan canlı kılmıştır. Hazreti Peygamber de kainatın sebebi hayatıdır. Su rahmettir. Hazreti Peygamber de alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Su, maddi hayatın kaynağı diriliğidir. Ruhun diriliği ve hayatiyeti ise imanladır. Su mecazen, ruhu diri kılan iman manasına gelir. Hazreti Peygamber, Hatemül Enbiya ve Allah'ın dininin tamamlayıcısı, imanın son tebliğcisidir. Su, secde halinde tasavvur edilir. Secde bu dünyada Allah'a yakınlığın en uç noktasıdır. Ve Hazreti Peygamber insanlar içinde Allah'a en yakın olabilendir. Mesela. Efendim, faslı gülle bahar mevsimi, bahar ile de İslam kastedilir. İslamiyet ne Musevilik gibi sadece dünyayı, ne de İsevilik gibi sadece ahireti ele alır. İkisine de değer ve ehemmiyet verir. Varlıktaki nizamın tahakkukunu bu dengeye bağlar. Bu yüzden dini adildir. Yani İslam dini adil olduğu içindir ki itidal mevsimi olan bahara gece ile gündüzün müsavi olmasına benzetilir. İtidal kelimesi adilden gelir, ölçülülük, uygunluk, yumuşaklık manasınadır. Bahar aynı zamanda asarı rahmettir. Rabbimizin Müslüman olsun, kafir olsun, bütün mahlukatına merhametinin mazharı Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. O rahmetellil alemindir. Şimdi şu suale cevap bulmak gerekir. Baştan beri Allah aşkıyla masivadan kurtulup yegane cemal sahibine ulaşmayı arzulayan, fakat aşk ve ateşinin kifayetsizliği sebebiyle mesafe alamamaktan şikayet eden şair, bu beyitte Hazreti Peygamber'i yahut İslam'ı niçin mevzu etmiştir? Yahut acaba önceki beyitlerde ilahi aşk esasken, bu beyitte peygamber aşkı gibi yeni bir bahis mi açılmıştır? Mevcut şerh yahut izahlarda bu husus, yani mazmunların maksadı ihmal ediliyor. Mazmunu bulmak şerh sanılıyor. Şair böyle bir mefhumu beytinin derununa niçin yerleştirmiştir? Muradı nedir diye

pek düşünülmüyor. Yalnızca merhum Ali Nihat Tarlan bu beyti şerh ederken, Gül devrinin devri Muhammedi olduğunu söylüyor ve maddeden tecerrüt edip Hakk'a yaklaşmanın ancak İslamiyetle mümkün olabileceği tefsirini yapıyor. Tecerrüt yahut tasavvufun kemaline İsevilikle değil, İslam'da ulaşılacağından bahisle de bu iki dinin mukayesesine giriyor. Bizim zannımız olur ki, şairin vermek istediği asıl mazmun, İslamiyet'ten ziyade Hazreti Peygamber'dir. Faslı gül yahut bahar, umumen İslam için kullanılsa da, hususen asr-ı saadeti ifade eder ve bu durumda da Hazreti Peygamber biraz daha öne çıkarılmış olur. Beytin başındaki gül-i ruhsar terkibinin bu bakımdan bil intizam kullanıldığını düşünmekteyiz. Sevgili karşılığı, Habib'in seçilmesi ve tasavvuftaki aşk-muhabbet tefriki hususunda serdedilen görüşlerde bunu teyit ediyor. Aşkla muhabbet arasındaki fark şudur ki, muhabbette sevgi mutedil, aşktaysa aşırıdır. Allah aşkını mevzu ederken son derece cüretkar sözler sarf eden şairlerin Hazreti Peygamber'e muhabbetlerini ifadede bariz bir temkini elden komamaları, ölçüyü aşmamaları manidardır. Gerçi vücud-u Resulullah'ın mazhar-ı tammı hüda olmasından yol bularak Hazreti Peygamber'e beslenen muhabbetin Allah'a müteveccih olduğu tevili mümkündür. Buna rağmen vuslat maksadına erişmede Hazreti Peygamber'den istimdat ve ona ittibaya işaret bize daha makul görünmektedir. Bu hem ilahi aşkın sıhhat ve selameti hem de yolun kısalması için mutasavvıfların tavsiye ettiği salim bir çaredir. Şöyle ki, muhabbet mevahiptendir, mekasipten değildir. Yani Allah'ın hibesidir, kulun kazancı değildir. Allah'ın bizi kendi sevgisiyle merzuk kılması için Allah'ı seven kimselerle rabıta veya alakayı kuvvetlendirmek şarttır. Hazreti Peygamber bu sebeple zikredilmiş olabilir, zira o Allah'ı sevenlerin en yücesidir. Belki yine böyle olduğu içindir ki Allah Resulüne, yani kendisini kemal derecesinde seven zata ittiba ve iktida edenleri cezbeder. Buna tariki incizap derler. Acil bir vakitte fazla bir mücahede ve riyazata lüzum kalmadan Allah'a vusulün imkan ve husulüdür. Zira vuslat seyr-i sülük yoluyla değil doğrudan doğruya Rabbani bir cezbeyle olmaktadır. Bu cezbe de sünnet-i Muhammediye'ye bağlılığın semeresi, ona tabi olmanın bereketidir. Tasavvuf ehlinin Bayezid-i Bistami'ye atfen anlattığı ve Bayezid'in miracı diye bilinen bir menkıbede de Hazreti Peygamber muhabbetine işaret vardır. Rivayet ederler ki, ruhu semalara götürülen Bayezid, ahadiyet meydanında benliğinin kendisine mani olduğunu görür, şöyle nida eder: ''Ya ilahi, benim için benliğimle beraber sana gelmeye yol yoktur. Beni benliğimden vazgeçirecek ve uzaklaştıracak bir şey de yok. Şu halde benim ne yapmam lazım? Allah katından ferman gelir. Ya Bayezid, senin benliğinden halas olman, Habibime tabi olmana bağlıdır. Onun ayağının tozunu gözüne sürme yap. Ona tabi olmaya devam et.'' Ali İmran suresinin 31. ayetinde Allahü Teala'nın peygamberimize "De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizleri sevsin." hitabı da ilahi aşkla yola niyetlenenlerin Resul-i Ekrem'i gözetmeleri gerektiğini açıkça ortaya koyar. Bakara suresinin 165. ayetinde ise İman edenlerin Allah'a karşı muhabbeti her şeyden kuvvetlidir buyurulmuştur. Buradaki kuvvetli muhabbet aşktır derler ve yine ayetten hareketle mümin olma keyfiyetinin aşkı istilzam ettiğine işaret ederler. Kamil

mümin olmanın şartı da, sizden biriniz ben kendisine babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kâmil mümin olamaz. Mealindeki meşhur hadiste belirtildiği gibi peygamberi sevmektir. Aşk, sevenle sevilen arasında gittikçe sağlamlaşan alakadan başka diğer bütün alakaları kat'i olarak kesmektir. Buysa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun getirdikleriyle olur. Bütün bunları beyitteki peygamber sevgisinin, gazelin başından beri ifadeye çalışılan Allah aşkı ve Allah'a ulaşma iştiyakı çerçevesinde ele alındığını, şairin münhasıran Hz. Peygamberi veya İslam'ı mevzu etmediğini izah için anlattık. Meseleye böyle bakılırsa, bu beyitte de diğerlerinde olduğu gibi şairin yol alamamaktan şikayetçi olduğu, bunun için yardım talebini sürdürdüğü görülecektir. Nitekim tasavvufta yüz vahdettir. Yüzün güle teşbihi ise vahdetin kendisinin değil ama tecellisinin müşahede edildiğini anlatır. Vahdete kesretin letafetinden yol bulunduğu gibi, tasavvufta ruhun Hakk'ın sıfatlarının nurunu mükâşefesine hususen muhabbet adı verilir. Şairin beyte yerleştirdiği gül-i ruhsarla Habib kavramlarının bu açıdan yüklendiği ehemmiyet ve manada insanı hayrete düşürecek bir ustalığın ifşasıdır. İlahi sıfatların nurunu müşahede epey bir merhaledir ama zat-ı ilahiyenin nuruna henüz ulaşılamadığının da delilidir. Tıpkı sel olup akan kanlı gözyaşları gibi. Kanlı gözyaşı masivadan tecerrüttür. Zira kan maddedir. Akması veya zayi maddeden arınmayı ifade eder. Fakat hala akmaktadır ve üstelik sel gibi akmaktadır. Selin akarken çağlayarak gitmesi, denizden ayrılmasının enin ve şekvasıdır. Sel deryaya varsaydı eğer, sesi sedası kesilmiş olurdu. Derler ki, cüyler çüğnerdiler deryaya, hamuş oldular. Efendim bu hafta Aşkın Sözler'de Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 5. beytinin şerhinin devamıyla huzurlarınızdaydık. Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su, Habibim faslı güldür, bu akarsular bulanmaz mı? Beytinin şerhini sizlere nakletmeye çalıştık.

Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin şerhine devam edeceğiz. Geçen hafta bir kısmının şerhini sizlere nakletmeye çalıştık. Bakalım beytimiz neymiş? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Bana tan eyleyen gafil, seni görgeç utanmaz mı? Ben sana tutkun değildim. Sen benim aklımı başımdan alarak kendine aşık ettin. Beni ayıplayan gafil, acaba seni görünce utanmayacak mı? Efendim, aşk, aşığın gönlüne düşen bir ateştir. Bu ateş, sevgilinin bir şekilde müşahede edilen güzelliğinden, bakışından, gülüşünden, yürüyüşünden kıvılcım almış, sevgili tarafından yakılmıştır. Yani aşkın başlangıcındaki meyil, aşığın iradi bir tercihi, tasarlanmış bir tutumu değildir. Sevgilinin tasarrufudur. Bu sebeple ben sana tutkun değildim, sen aklımı zail kıldın deniliyor. Bu ilk mısrada bir güzele tutulmanın aynı zamanda aklı kaybetmek manasına geldiği yahut sevgiliye meylin aklı kaybetmekle imkan sahasına çıktığı da böylece anlatılmış oluyor. Aşk bir gönülde karar ederse akıl baştan firar eder. Aşk ile akıl geçinemez. Birinin olduğu yerde diğeri yoktur. Akılla kastedilen eşyanın kanunları, mantık hesapları, bu dünyaya ve cemiyete ait faydalı davranış kalıplarıdır. Aşk hissi bunlarla izah edilemez. Aşkın mantıklı bir izahı yapılamaz. Aşk önceden hesaplanarak kazanılamaz, ihtiyari değildir. Nasıl ki insanlar çok şiddetli bir hissi tesir karşısında muvazenesini kaybeder, bunun gibi sevgilinin güzelliğinin yahut tavırlarının tesiri de insanın kararını alır. Aklını başından götürür. Bu hal aşk ateşinin gönülde alevlenmesidir. Bundan sonra aşık artık bir humma müptelası gibi ateşler içinde yanıp kavrulacaktır. Daha önceki beyitlerin izahında aşıkla sarhoş benzerliğinden bahsetmiştik. Aklın zail olması bir nevi sarhoşluktur. Zira sarhoş, aklın kaidelerinin ve sınırlarının dışına çıkmıştır. Onu aklı ihlale götüren sebep şaraptır. Şarapsa aşktır. Hülasa aşkla akıl aynı bünyede barınmaz. Akıl varsa aşk, aşk varsa akıl yoktur. Yine bu sebeple aşık, divane, deli, mecnun veya meczuptur. Divanelik ya bahar mevsiminde ya da ay başlarında yeni ayın görünmesiyle ziyadeleşerek kendini belli eder. Bunun için aşık, bahara yahut aya benzeyen sevgilisini gördükçe cezbeye kapılır, şevki galebe çalar, cemiyetin kınadığı, ayıpladığı haller sergiler. Halkın veya diğer insanların aşığı ayıplaması, sevgilideki güzellikleri görüp fark etmemesindendir. Bu hal gaflettir. Nitekim bu gafiller, sevgiliyi layıkıyla idrak edip güzellikleriyle görebilseler, aşığı kınayıp ayıpladıkları için utanacaklar, aşığa hak vereceklerdir. Sevgilinin veya onun güzelliklerinin herkesçe müşahede edilemediği, görülmesi halinde de aklın zahir olacağı iddiası bir peri mazmunu verir. Sevgili, cinsi latif olması, fevkalade güzelliği ve çok az görünmesiyle peri gibidir. Bilindiği üzere cin taifesinin güzellerine peri denir. Cin çarpması yahut çarpılma bir şey karşısında çok ani ve gayri ihtiyari bir şekilde şiddetle tesir altına girmeyi de ifade eder. İlk mısrada bu çarpılma anlatılırken, ikinci mısrada sanki buna bağlı, üstü kapalı bir tehdit yahut ikaz vardır. Böyle meselelerde haddi aşarak söz söyleyenlerin ağızları eğrilmek suretiyle çarpılabilecekleri akidesi malumdur. Beyt, zahiren aşığı ayıplayanlara bir cevap yahut aşığın kınanan davranışlarının sebebini izah maksadı taşımaktadır. Efendim, beytimizi tekrar edelim dilerseniz. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail.
bana tan eyleyen gafil, seni görgeç utanmaz mı? Kıymetli dinleyenler, beytin tasavvufi manası büyük ölçüde Maide suresinin 54. ayetindeki bazı tabirler üzerine kurulmuştur. Nitekim, ben sana aşık değildim, sen beni kendine aşık ettin mealindeki ifade, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler mealindeki ayetin ibaresini telmih eder. Ayetin bu kısmı, Allah'la kul arasındaki muhabbetin sırasını vermesi bakımından mühimdir. Evvela kulunu seven, onu kendine çeken, mail kılan Cenab-ı Hak'tır. Kul bundan sonra Hakk'a yönelir. Kul için Allah aşkının mekasipten değil, mevahipten olduğunu daha önce belirtmiştik. Ancak Allah'ın kuluna muhabbeti, kulun Allah'a yahut kulların birbirlerine muhabbeti gibi değildir. Zira muhabbet, umumi olarak bir meyil veya kalp temennisi, mahbubu irade etmek şeklinde tarif edilir ki, Allah'a bu manada bir muhabbet izafe edilemez. Allah'ın kula muhabbeti, ihsanda bulunması, dost olsun diye seçilen kula hususiyet bahşetmesi, onu velayetin kemal derecesine ulaştırması, ona çeşit çeşit kerametler ve lütuflar tahsis etmesidir. Nitekim Maide suresinin bahse konu 54. ayet-i celilesinin sonunda Allah-u Teala tarafından sevilen ve Allah'ı seven bir zümrenin bazı nitelikleri sayıldıktan sonra bütün bunların Allah'ın bir lütfu olduğuna işaret edilir. Şu halde Allah'ın bir kulu sevmesi yahut beyitteki ifadeyle kulun meylini celbetmesi ona bir ihsanda bulunması demektir. Bu ihsan veya lütuf ne olabilir? Hem bir hadis-i şerifte ihsanın Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek şeklindeki tarifi, hem de ikinci mısradaki görgeç kelimesiyle gafil zımnındaki görememe vasfı, bu ihsanın bir mükâşefe veya müşahede hali olduğuna yahut bu halleri yaşatan bir aynel yakine işarettir. Sufiler buna letaifin çalışması derler. Allah'ın lütuf veya muhabbetiyle nurlandırılan kalplerde Hak tecelli eder. Basiretleri yani gönül gözleri açılarak eşyada Esma-i İlahiye'yi mütalaa eden insanlar kolayca Esma'dan müsemmaya yol bulurlar. Alem onların nazarında artık Cemali Hakk'ın bir aynasıdır. Bu aynada müşahede edilen cemali tanıyıp da ona aşık olmamak imkansızdır. Ancak bilhassa ilk merhalede mükâşefe veya müşahede sürekli değildir. Hem bu hallere bağlı olarak vücut bulan muhabbet, hem de keşf ve müşahededeki kesintiler, aşıkta mutlak sevgiliyi temaşa için son derece şiddetli bir arzu doğurur. Buna iştiyak derler. İştiyak, her halükarda kişinin kararını alan bir hayret, dehşet, cezbe veya sekr yani sarhoşluk şeklinde tezahür eder ki bunların hepsi de akla mugayir olan zahir ehlince kınanan davranışlardır. Beytin devamında da akıl meselesinden bahsedecek. Aynı zamanda o gafilleri ele alacak Ali Yurt Gezen hocamız.

0: Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 6. beytinin şerhini nakletmeye devam ediyoruz. Dilerseniz beytimizi tekrar edelim. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Bana tan eyleyen gafil, seni gör geç utanmaz mı? Ben sana tutkun değildim, sen benim aklımı başımdan alarak kendine aşık ettin. Beni ayıplayan gafil acaba seni görünce utanmayacak mı? Araf suresinin 179. ayet-i celilesinde bunlar gafillerin ta kendileridir denilen zümre için kalpleri vardır, bu kalplerle idrak edemezler buyurulduktan sonra idraksizlikleri şu iki sebebe bağlanıyor. Gözleri vardır fakat onlarla görmezler, kulakları vardır fakat onlarla işitmezler. Sufiler, marifet ve irfanı ki çoğu zaman tasavvufun müteradifi olarak kullanırlar, bilimsel bilgiden üstün tutarlar. Neticede her ikisi de ilimdir ama marifete kalple keşfle, bilime ise akıl ve istidlalle ulaşılır. Marifet hakkın kalbe gelen tecellileridir. Bu sebeple gerçek ve mutlak bilginin kaynağı akıl değil, ruhun merkezi diyebileceğimiz kalptir. Kalp, marifete yani hakikate ulaşırken iki hassasını kullanır. Sem'i ve basar. Sem'i, basitçe işitmek demektir. İlahi çağrıyı duymak ve anlamaktır. Basar ise eşyanın hakikatini görmek, kabuğun ötesinde özü müşahede etmektir. Hakkın nuruyla mugayyebatı görmenin kazandırdığı ferasettir. Nitekim bunların baş gözüyle veya kulakla olmadığı, bu uzuvlara sahip olmasına rağmen gafillerin göremediği ve işitemediği ayette ifade edilmiştir. İnsanların fıtratlarındaki misak ve taahhüdü, duymamaları, vahdeti yani hakikati perdeleyen kesret üzerinde oyalanıp, mükevvenatın ötesini görememeleri, kalplerinin mühürlendiğine, karartıldığına işarettir. Lütfi ilahiden mahrumiyettir. Böyleleri, nefsi levvame sahibi oldukları için, kendileri gibi düşünmeyen, kendilerine benzemeyen insanları kınayıp ayıplarlar. Bu izahlardan anlaşılacağı üzere, marifet ehlinin belli merhalelere ulaşabilmesi için, aklı zail kılınıp kendilerine aşk verilmekte, gaflet ehli ise akılda ısrar etmektedir. Aşk, akıl mukayesesi ve tasavvufun aşktan yana takındığı açık tavır, sık sık bu iki mefhumun mukayesesine yol açmış, neticede aklın inkar edildiği gibi yanlış bir zan oluşmuştur. İnsanı diğer mahlukattan ayıran ve onu mesul kılan temyiz kuvveti, düşünme ve anlama melekesi şeklinde tarif edilen akıl, İslami ıstılahta esasen bundan çok daha geniş bir idrak faaliyetine tekabül eder. Nitekim bu geniş çerçevede değerlendirildiğinde, ışıması zihinde olsa da aklın kaynağı ve madeninin yine kalpte bulunduğu tespit edilebilir. Kalp dahi harca alem malumatın fevkinde bir derinlik, fonksiyon, kıymet ve manayı haizdir. Bu meselelere girmeyelim diyor Ali Yurt Gezen Hoca. İzaha çalıştığımız husus şudur. Sufiler ilahi bir nimet olan idrak kabiliyetini müdrikenin faaliyet tarzına ve sahasına göre tasnif eder. Akıl bunların tamamını ihata etse de sadece aklı meaş, aklı cüz'i, aklı tecrübi adını verdikleri bir bölüğüne umumun adeti üzere akıl derler. Bu ifade küllü söyleyip cüz'ü kastetmek suretiyle yapılmış bir mürsel mecazdır. Kastedilen mantık diye bilinen istidlali yani çıkarsamacı akıldır. Sufiye bu aklı reddetmez ancak haddini aşmasına da rıza göstermez. Zira bu aklın varabileceği son nokta kainatın kabuğunun ötesine geçemez. İdrak sahası sınırlıdır. Yaradana yönelince aciz kalır. Bu noktada vahye tabi olmayıp akılda ısrar edenler yol alamazlar. Gerçi akılla delil ve bürhan bularak ilim kesbederek mutlak hakikate ulaşılabileceği iddiası öteden beri başka bir yolun varlığını işaret etmiştir. Fakat bu yol, mutasavvifenin yolu değildir. Onlara göre akıl ve ilim, aşk müşkülünü halledemez. Zira aşk yolunda daha ilk adımda başı vermek lazımdır. Aşk merdivenine ayak ayak çıkılmaz. Aşk, dünya ilmiyle kavranamaz. Dünya ulumu deftere sığmaz ama bunların yekünü aşk kitabından bir sebak mertebesinde bile değildir. Miraç gecesi Hazreti Peygamber'i Sidretül Münteha'ya kadar götüren Cebrail aklı, Cebrail'in bir ünvanı da akla evveldir, buradan ötesine götüren refref ise aşkı temsil eder. Bu sebeple aşk akıldan üstündür. Yegane vasıtayı vuslatı yardır. Şairin aklının zail edildiğini hatırlayalım. Zail olmak, sona ermek, hükmünü, geçerliliğini ve fonksiyonunu kaybetmek demektir. Kendilerine ihsan edilen mükâşefe ve müşahede ile perdenin ötesini görenlerin delil ve bürhan aramaya, akıl yürütmeye ihtiyaçları yoktur. Mum gece karanlığında işe yarar. Aşk güneşi doğunca akıl çerağını söndürmek lazımdır, diyor Ali Yurt Gezen hocamız. Efendim, hakkın güzelliğini müşahede edenlerin bu dünyaya meyli kalmaz. Korku ve endişeleri izale olur, diyor şerhinin devamında Ali Yurt Gezen hocamız. Kendilerine yabancılaşır, benliklerini kaybederler. Bu haller avam nezdinde delilik kabul edilir, ayıplanır, kınanır. Hak aşıklarının cezbe ve sekir halindeyken ifşa ettikleri sırları anlamayan basit kimseler bu söz yahut davranışları saçma ve mantıksız bulur. Diğer taraftan halk kendine benzediği, kendisi gibi düşünüp yaşadığı müddetçe bir insana itibar eder, onu normal görür. Değişikliğe, farklılığa, hele de sabitleşmiş fikirlerin sorgulanıp tahkik edilmesine asla rıza gösteremez. Kolaya kaçıp bu teşebbüsleri delilik diye niteler. Resulullah kendisine vahiy gelmeden ve peygamberliğini ilan etmeden önce herkese göre iyi bir isim sahibi, büyük bir şahsiyet idi. Başına dostluk tacı giydirilince halk ona dil uzatmaya ve kendisini kınamaya başladı. Bazıları kahin, sihirbaz, bazıları şair, deli, yalancı vesaire diyerek onu kötülemeye kalkıştılar. Gerçi beyitte konu edilen gafillerin taanı, ilahi varlığı ve hükümleri inkardan kaynaklanmıyor. Beyte göre aşığı ayıplayanlar Allah'ı görünce bu tavırlarından utanacaklardır. Burada cennette cennet ehlince Allah'ın cemalinin müşahede edileceği akidesine işaret vardır. Dolayısıyla şairi kınayanlar müminlerdir. Onlar şairin yahut aşığın bu dünyada müşahede ettiği hakikat ve güzellikleri ancak ölümden, kıyametten, mizandan varsa cezalarını çekip cennete gittikten sonra görebileceklerdir. Hak aşığını kınayanlar görülmesi gerekeni daha bu dünyadayken göremediği için gafildirler. Hem gaflet ehlince kınanmak hem de mükâşefe ve müşahede hali marifet tahsilinde hayli yol alındığının işaretidir. Şiirin başından itibaren kesretten kurtulup vahdete ulaşma çizgisinde kat edilen mesafe bu beyitte daha belirgindir. Fakat yol henüz hitama ermemiştir. Efendim, başta bu beytin Maide suresinin 54. ayetine istinat ettirildiğini söylemiş, yeri düştükçe ayetteki bazı tabirleri hatırlatmıştık. Alınan mesafeye rağmen şairin hala masivayla meşgul olduğunun işareti yine buradadır. Ayetin bir yerinde Allah tarafından sevilen ve Allah'ı sevenler hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar buyuruluyor. Halbuki şair gafillerin taanından, kınanmasından, levminden müşteki görünüyor. Efendim, bu hafta Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 6. beytinin şerhini nihayetlendirdik. Ali Yurt Gezen hocamızın şerhini sizlere nakletmeye çalıştık. Beytimizi tekrar edelim. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı sahil, bana tan eyleyen gafil, seni gör geç, utanmaz mı? Efendim haftaya Musammat Gazel'in son beytiyle karşınızda olmak ümidiyle, zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Şeyh Galip, divan edebiyatının son büyük şairi ve temsilcisi olarak kabul edilmiş, aynı zamanda aldığı ilim, irfanla, tasavvuf temelinde hayatı, yaratılışı, aşk isasını bulan kalp, dünya gibi aşkla dönüp durmaya başlar. Kendini beğenmiş akılsa felsefe küpüne sıkışıp kalmış, Eflatun'a benzer gibi sözleriyle anlatmış, taze manalara hasret çekerek söylediğim sözler, Leyla'nın düğününde Mecnun'un yaktığı ağıt gibidir şeklindeki seçilerek söylenmiş sözleriyle Hakk'a ve aşka çağrısını dile getirmiş büyük bir mutasavvıftır.
1: 18. yüzyıl klasik Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Şeyh Galip, sanat, kültür ve bir ilim merkezi olan İstanbul'da 1757'de doğmuştur ve asıl ismi Mehmet Esat'tır. Babası Mustafa Reşit Efendi, annesi Emine Hatun'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hümayun Katibi olarak görev yapan Mustafa Reşit Efendi, Mevleviliğe ve Melamiliğe bağlı şiirle de uğraşan kültürlü aydın bir insan, Şeyh Galip'in dedesi Mehmet Efendi de tıpkı babası gibi Mevlevi tarikatı hadimlerinden alim bir zattır. Yetiştiği çevre itibariyle Şeyh Galip, tasavvufla hemhal olarak yoğrulan, mütefekkir, asil bir Osmanlı ailesine mensuptur.
0: Hüsnü aşk sahibi, ilk öğrenimini babası Mustafa Reşit Efendi'den talim etmiştir. Aynı zamanda babası, Galip'e,

0: Mevleviliği sevdirmiş ve bu tarikatın önemli eserlerini okutmuştur. Denebilir ki Şeyh Galib'i kendisi yapan Mevlevilik, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve bu zatın 11 defa baştan sona okuyup hıfzettiği mesnevisidir. Babasından ilk şiir zevkini ve Mevleviliğin Rint dünyasının güzelliğini alan Şeyh Galip, bir Arapça bilgini olan Hamdi Efendi'den Arapça dersleri okumuş, sonraları değişik hocalardan Arapça ve Farsça dersler alarak bu dilleri kusursuz olarak öğrenmiştir.
1: Diğer ilimler içinde çağının ünlü alimleriyle tanışan Galip, onlardan dersler aldı. Çok genç yaştayken devrin ünlü alim ve mütefekkirleri tarafından takdir edilen Şeyh Galip, çevresinde güçlü bir şair, geniş kültürlü bir aydın olarak tanınmıştır. Ders aldığı hocalar arasında Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Hüseyin Efendi de vardır. Şeyh Galip, zamanın en tanınmış hocası Neşet Efendi'den de dersler almıştır. Neşet Efendi, genç Şeyh Galip'in şairlik yeteneğini çabuk fark etmiş ve yazdığı şiirleri beğenerek ona Esat takma adını önermiştir. Şeyh Galip de hocasını kırmayarak bir ara Esat takma adıyla şiirler yazmış, bu mahlasın başkaları tarafından da kullanıldığını fark ederek 1787 yılından sonra Galip mahlasını kullanmaya başlamıştır. Böylece asıl adı olan Mehmet Esat unutulmuş ve daha sonraları hep Şeyh Galip olarak bilinmiştir.
0: Henüz 24 yaşındayken divan sahibi olan şair, 26 yaşlarında klasik Türk edebiyatında mesnevi türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan 2101 beyitli Hüsnü Aşk adlı eserini 6 ay gibi kısa bir süre zarfında tamamlamıştır. Bir süre sonra 1784 yılında Konya'da Mevlana dergahında çileye girmiş, fakat ayrılığına dayanamayan babası Konya Şeyhi Seyyid Ebu Bekir Efendi'ye başvurarak çilenin İstanbul'da Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ne nakli için izin almıştır. O sıralarda Mevlevi Hanenin Şeyhi olan Ali Nutki Dede'nin notlarına göre Galip, 1001 günlük çilesini 11 Temmuz 1787 günü Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde tamamlayarak dede olmuştur. 18. yüzyıl divan edebiyatımızın yetkin şairi Şeyh Galip, manası güzellik ve aşk anlamına gelen başyapıtı Hüsnü Aşk'taki seslenişlerinden birinde. Bir geverim var, eşk midir, dil midir desem, peyda benimdir, ol dür yekta nihan senin. Canan mısın, bela mısın, aşubi can mısın? Ey bi aman, gayrı elinden aman senin. Galip duru imiş, tutalım vakti ol bütün. İman götür ki dinine sığmaz yalan senin, demiştir.
1: Galip, çilesi sırasında şiir söylememiş, Sütlüce'deki evinde 1790'dan 1791 yılına kadar ilimle ve eser yazmakla uğraşmıştır. Niyeti bundan sonra babası ve annesiyle bir eve geçmek ve orada manevi bir iklimde inziva hayatı yaşamaktı. Fakat o yıl padişah olarak tahta çıkan bir sanat, kültür, edebiyat aşığı, aynı zamanda şair olan 3. Selim, Şeyh Galip'in şiirlerini tanıyor, seviyor ve şaire saygı duyuyordu. 3. Selim, Şeyh Galip'i saraya davet etmiş, kendisiyle görüşerek ona hediyeler sunmuş ve iltifatlarda bulunmuştur. Bu tarihlerde 11 Haziran 1791'de Galip, 22. Şeyh olarak Galata Mevlevi Hanesi Şeyhliğine getirilmiştir.
0: Üçüncü Selim, sık sık Galata Mevlevi Hanesi'ne gitmiş ve sohbetlerde bulunarak Şeyh Galip'e verdiği ehemmiyeti göstermiştir. Şeyh Galip'in sarayı ziyaretinde de padişahın "Pamuk Şeyh'im, şeref verdiniz" diye itibar sözüyle karşılandığı bilinir. Şeyh Galip, Galata Mevlevi Hanesi'ne başladığı tarihten itibaren Galip Dede diye anılmıştır. 1794 senesinde üzerinde büyük emeği olan annesi Emine Hanım'ın ölmesi ve 3 sene sonra 1797'de çok sevdiği şair Esrar Dede'yi kaybetmesi, Galip Dede'yi derinden sarsacak ve yaralayacaktır. Şeyh Galip, bu olaylardan bir yıl sonra hastalanarak yatağa düşmüş. Padişah ve çevresindekilerin bütün çabalarına karşılık, birkaç ay sonra şöhretinin zirvesine ulaştığı 1799 yılının 3 Ocağı'nda 42 yaşında bu fani alemden Rabb'e yürümüştür. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış ifadesini şahsında bulduğumuz peygamber sevdalısı bu büyük mutasavvıf Şeyh Galip'in muhayyilesi çok zengindir.
1: Soyut duygularla yaşadığı manevi atmosfer arasında bağlantılar kurar. İç aleminde yoğun düşünceler duyan Şeyh Galip, bu duyuşlarını sembollerle çok etkili ve sarih bir şekilde ortaya koyar. Dili ağır ve süslüdür. Fakat şiirlerinin içeriği, bünyesinde yaşadığı toplumun yüzyıllardır nesilden nesle aktardığı manevi kültür birikimiyle uyumludur. Bunun yanında sade ve süssüz bir Türkçe ile söylediği şiirleri de mevcuttur. Büyük divan üstadı Şeyh Galip, klasik Türk edebiyatına farklı bir mana boyutu getirmiştir. O, klasik edebiyat çizgisinde kalarak klasik edebiyat anlayışını, muhteva açısından içerisinde bulunduğu Mevlevi ve tasavvuf kültürü yardımıyla da omuzlayarak yükseklere taşımıştır. Bütün şiirlerinde mutasavvıf öğretisinin yoğunluğu ve süreliği, mücerret kavramların muşahhaslaşarak derinlik kazanması görülür.
0: Divan edebiyatına yeni bir ruh, taze bir nefes getiren Şeyh Galip, ne kadar bilmese de halk hüner sahibini tanır. Dert mevsimi geçer, neşe vakti de gelir. Su uyur, düşman uyur, ayrılık hastası uyumaz. Korkutmaya düşme bir mahaldir. Huslat dediğim benim eceldir. Gibi ifadeleriyle ölümsüzleşmiştir. Şeyh Galip'i diğer büyük divan sanatçılarından farklı kılan tasavvuftur. Büyük yanardağların içerisindeki volkanları zamanla dışarı atması gibi Şeyh Galip de kalp manevi iklimindeki volkanları dışarı atar. Bu atımları harikulade tabaklar içerisinde ikram edilen leziz taamlar gibi güzel kalıplarda, kaplarda sunar. Galip Dede'yi üstün kılan bu sunumlardır. Şiirlerinde hayaller çok renkli ve zengin bir kompozisyon oluşturur. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi gibi, günümüzde Şeyh Galip Dede'nin şiirleri, şiirlerindeki semboller, söz sanatları, benzetmeler, Batı'da büyük ilgi görmektedir.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilişkin başlıca hedefleri sorulan Erdoğan, dünyanın ciddi kırılmalardan geçtiğini belirtti. Dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini belirten Erdoğan, yeni güç merkezleri yükselirken daha fazla ülke küresel karar alma süreçlerinde hak ettiği yeri talep ediyor. Birleşmiş Milletler bu değişimin gerisinde kalmamalıdır. Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha etkin ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Genel Kurul'un iradesinin daha güçlü biçimde karar süreçlerine yansıdığı, sorumluluğun daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir dedi. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarının olduğunun bilindiğini aktaran Erdoğan, son dönemde İsrail'de Türkiye'ye yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem görükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan, sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır ifadelerini kullandı. Suriye'nin bütünlüğü vurgusunu yapan Erdoğan, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Ülkenin yeniden ayağa kalkması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve terörle mücadele kapasitesinin artması bütün bölgemizin menfaatinedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Türkiye'nin NATO içinde güçlü bir konumda olduğunu kaydeden Erdoğan, Yunanistan'ın veya başka bir ülkenin üçüncü devletlerle geliştirdiği ilişkilerin kendi tercihi olduğunu belirtti. 10 yıllardır can alan, kaynakları tüketen, Türkiye'nin ve bölgenin kalkınmasının önünde engel oluşturan terör meselesini kalıcı biçimde gündemden çıkarmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Kürtler bizim kardeşlerimiz. Bin yıldır beraber iç içe yaşıyoruz. Sevincimiz de bir. Her zaman söylüyorum, Kürtler, Araplar ve Türkler olarak etle tırnak gibiyiz. Kürt kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesine bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına cevap verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli özelliklerinden birini yabancı bir üçüncü gözün bulunmaması olarak nitelendiren Kurtulmuş, üçüncü göz milletin bizatihi kendisi, milleti temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Mecliste oluşturulacak komisyonda tabiri caizse millet adına bu süreci murakabe edecek bir komisyon olarak görev yapacaktır dedi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara dair meclisin bir sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceği sorulan Kurtulmuş, olayın Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmeden tespit edildiğini dile getirdi. Numan Kurtulmuş, olayın üzerine sonuna kadar gidilmesi gerektiğini işaret ederek, "Bu mesele ümit ediyorum ki çok dar bir alanda bir kriminal mesele olarak kalsın ve Türkiye ekonomisine güveni sarsacak bir noktaya gelmesin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabı ve ayakta alkışlanmasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kürsüye çıktıktan sonra protesto edilmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, meclis ve millet adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Erdoğan'ın konuşmasını duygulanarak ve

cümlelerini dikkatle izlediğini belirtti. Fevkalade önemli tarihi bir konuşmaydı ve 16 yıldır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sürdürdüğü bu çizgiyi bir merhale daha yukarıya taşıyan son derece etkili bir konuşmaydı. Sadece bizi, Türk milletini değil, bütün mazlum milletleri, dünyanın dört tarafındaki mazlum milletlerinde takdirle izlediği bir konuşma oldu diyen Kurtulmuş, Netanyahu'ya yönelik protestoya ilişkinse şunları söyledi. Kalbinde azıcık merhamet ve insaf olan, insanlığa ait azıcık bir değer olan kim olursa olsun, böylesine insanlık tarihinin gördüğü en barbar katille aynı salonda olmamak için yolunu değiştirirdi. Bu sadece bir siyasi protesto değil, aynı zamanda insanların büyük bir kısmının, neredeyse salonun tamamına yakınının, biz buradayız ve biz insanız diye ortaya koyduğu deklarasyondu, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marşında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına iştirak etti. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturan toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra diğer üyeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri katıldı. Bakan Fidan toplantıdaki hitabında Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Türk Devletler Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Toplantıda kabul edilen Türk Devletler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi ortak açıklamasında diğer hususlar meyanında Türk Devletler Teşkilatı'nın BM Genel Kurulu'nda gözlemci statüsü kazanmasının önemi de vurgulandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerine hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Bakanlık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın dün New York'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde görüşmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerine hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınayarak Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin teyakkuzunu ve ülkenin güvenliğini savunma kabiliyetini takdir etti. BM şartının 51. maddesi uyarınca Suudi Arabistan'ın güvenliğini müdafaa etmek için uygun gördüğü önlemleri alma hakkını yeniden teyit eden bakanlar, taraflardan herhangi birine yönelik bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Nek sosyal hesabından vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada, vatandaşların alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletin kurumlarının güçlü bir koordinasyon içerisinde çalıştığını vurguladı. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır, 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları da dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında 2012-2018 döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan,

0: Aslan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerinin alınacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yıllar arasında MASAN, kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda 2012-2018 yıllar arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınacaktır denildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz başlığıyla yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Konuyla ilgili ikinci dalga operasyon yapıldığını belirten Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliden ikisi yakalandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekipler adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 33 zanlının jandarmadaki işlemleri de devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 28 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi ve 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşlar aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Gümrükten muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ekiplerce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda Bangkok'tan İstanbul'a gelen iki şüpheli yolcu tespit edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklara narkotik dedektör köpekler tarafından tepki verilmesi üzerine valizler detaylı arandı. Aramada bulunan pembe renkli haplardan numuneler alındı. Yapılan analiz sonucunda maddelerin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Böylece ekiplerce toplam 20 kilo 260 gram uyuşturucu hapa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Şanlıurfa'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Pınarbaşı mahallesi olan depremin ardından sahada çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri 18 ekip ve 36 personelle kent genelinde incelemelerini sürdürüyor. Ekipler kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor. AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde dün düzenlenen tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikat sırasında Hazar Denizi'ne savrulan askerleri arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada sabah saatlerinde 2 askerin daha denizde cesedine ulaşıldığı belirtildi. Böylece Hazar Denizi'nde eğitim ve muharebe görevinin gerçekleştirildiği sırada hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu denize sürüklenen 17 askerden 14'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ise kurtarıldığı bildirildi. Kazakistan'da tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül Ulusal Yaz Günü ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen tatbikatta hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayınladı. Yılmaz mesajında, "Dost ve kardeş Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasına meydana gelen elim hadisede şehit olan askerlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum," dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yarın yerel geçişler şeklinde görülecek yağışların pazar günü saat 18 itibariyle etkisini arttıracağı ve il genelinde yayılacağı tahmin ediliyor. Yağışın hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor. Derleyenler Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28,

Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, ve Siirt 22-33 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Başlangıçsız Yolun Sonu, Mustafa Çolak. Gözlerini açtığında kendini bir tepenin başında buldu. Nereye olduğuna dair en ufak bir bilgisi yoktu ve ne tür bir uykudan uyandığını da anlamamıştı. Uzun bir geçmişi olduğunu hatırlıyordu. Bunca zamandır uyuyor muydu? Bunu bile bilmiyordu. Etrafına baktığında yeşillikleri gördü, aşağıda uçsuz bucaksız orman ve akan nehri de gördü. Cennette miydi? Hayır. Hala dünyada olduğunu adı gibi biliyordu. Kuşların sevgiyle cıvıldamasına, tertemiz berrak nehrin huzur veren sesine, nefes aldıkça içini rahatlatan müthiş kokulara dalmışken, kendisine doğru yaklaşan ihtiyarı fark etti. Yaşlı adam, elinde bastonuyla ağır ağır yürüyor, yüzünde iç huzurunu yansıtan tebessümüyle çevresini aydınlatarak zirveye, yani kendisinin oturduğu en uç noktaya, tüm manzarayı en güzel yerden gören bu mükemmel varış yerine doğru yaklaşıyordu. Uzun yoldan geldiği kıyafetlerinden belliydi. İyice yaklaşıp da ihtiyarla göz göze geldiklerinde bu gözlerin dünyaya dair hiçbir kaygı ve arayış taşımadığını an içinde şimşek çakar gibi anladı. Ancak henüz bakmaya doyamamışken yaşlı adam gözlerini çekti ve yanından usulca geçerek hemen arkasındaki bembeyaz ışıkta kayboldu. İhtiyarı gözleriyle takip ederek başını arkasına çevirdiğinde fark etmişti. Sütun gibi gökten inen bu ışığı. Afalladı. Başını titreyerek yukarı kaldırdığında bu bembeyaz sütunun ucunu göremedi. Masmavi gökte sonsuza doğru uzanıyordu. Hızla ayağa kalktı, koşarak bu ışık sütununun etrafında dolandı. İhtiyar yoktu. Ne öldüğünü ne de uyuduğunu hatırlamazken ve bu yaşadıklarının rüya değil, şimdiye kadar gerçek dediği her şeyden daha gerçek olduğunu idrak etmişken, yaşlı adamın ışık içinde kaybolması onu korkutmuştu. Ne oluyordu böyle? Aslında şu hemen yanı başındaki bilinmeze doğru uzanan beyaz ışıktı onu korkutan. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Derken kendine doğru yaklaşan bir adam daha gördü. Işıktan hızla uzaklaşıp bir ağacın arkasına saklanarak izlemeye koyuldu. Bu adam az önceki ihtiyara göre biraz daha gençti, ancak yürüyüşü, tebessümü, kıyafetleri ve ağır hareketleri aynıydı. Ve aynı şekilde ışığa girerek yok oldu.

bir tane daha ve bir tane daha. Tepenin dört bir yanından gelen yolcular birer birer ışığa giriyor, girmeleriyle beraber moleküllerine ayrılıyor, ışık oluyor ve zerreciklerinin yukarı doğru hareket ettikleri görülebiliyordu. Saklandığı ağaç arkasından çıkıp ışığa doğru yöneldi tekrar. Fazla baktığında gözü kamaştığı için dikkatle inceleyemiyor fakat merakı da arttıkça artıyordu. Gelen insanların gözlerine baktı önce, hepsinde aynı huzur ifadesi. Yollarını kesip önce çekinerek, sonra bağıra bağıra sorular sormayı denedi, hiçbirinden tek cevap alamadı. Çaresiz ışığın yanına oturdu ve insanların ışık oluşlarını seyretti bir müddet. Öylece oturup durmak canını sıktı. ''Bana ne canım?'' deyip manzaranın güzellikleriyle yetinmeyi denedi fakat içi içini yiyordu. Nihayet kendi de ışığa dalmayı aklından geçirdi fakat bilmediği bu garip gizemli şeye nasıl teslim olabilirdi? Ve kaygılar dört bir yandan bastırınca onların üstesinden gelebilmek için ışığı ve gelen insanları görmezden gelip güzellikler içinde yaşayıp gitmeye karar vererek yıllarca o tepede yaşadı. Ara sıra aşağı inerek nehre dalıp yüzdü, ağaçlara tırmanıp meyvelerden yedi, hayvanlarla dans edip bu sevgiyle kuşatılmış dünyada salt sevgiden yaratılmış yaratıklara hep sevgiyle baktı. Ama en sonunda kendini düşünmekten alıkoyamadı. Gelenlerin hepsinde ortak tek bir yön vardı, huzur. Kendisinde olmayan şey. Bu yolcular belli ki farklı yerlerden çıkıp geliyorlardı ve dolayısıyla farklı yollardan geçip ışığa kavuşuyorlardı. Evet, huzurlulardı ama yolda kim bilir neler yaşıyorlardı. Kim bilir hayat onlara neleri öğretiyor ve ne acılardan ne mutluluklardan geçirdikten sonra gözlerinin derinlerine bu huzuru yerleştiriyordu. Ya kendisi? Ne görmüş, ne yaşamıştı ki? Buraya gelmeden önceki insanlarla beraber yaşadığı kısacık yaşamında ne öğrenebilmişti ki? Ve onlar buraya doğru yollar kat ederek gelirken kendisi hiçbir çaba sarf etmeden gelmemiş miydi buraya? Onların vardığı son nokta şu ışıkken o ışıktan çıkıp da düşmemiş miydi buraya? ''Tabii ya, onların vardığı son nokta benim başlangıcım.'' dedi büyüklenerek. Zaten hep işe yaramaz bulurdu insanları. Onun gözünde insan varlığından habersiz olandı. Kendisi biraz olsun haberdardı ve o yüzden işte buradaydı. Onların bitiş noktasında. Varılması gereken son noktada. Buna sevinmeli mi, üzülmeli mi karar veremiyordu. Tamam, her şey çok güzel, çile yok, dertsiz tasasız, ulaşılması gereken yere genç yaşında çoktan ulaşmıştı ama hayır, ulaşmamış, ulaştırılmıştı. Bu ince nüansı gözden kaçırmamalıydı. İşte kendisini huzursuz kılan da buydu, ulaştırılmak. Anlamadan, bilmeden, yaşamadan ulaşmak. Onların yüzlerindeki ifade kendisinde yoktu. Onların gözlerindeki derin anlamsa hiç yoktu. Kaygı ve tasalardan başka bir anlam bulunması imkansızdı gözlerinde. Ve arayış. Öyleyse buna ulaşmak denilebilir miydi? Ulaştığı sadece sakin bir yaşamdı, o kadar. Sadece ışıkta yok olunması gerektiğini biliyordu. Her şey gözünün önünde cereyan ettiği halde hiçbir şeyden haberi yoktu. İşte yakıcı olan da tam olarak buydu. Bilmeden yaşamak. Buna da yaşamak denilirse. Peki neyi bilmeliydi? Bunu da bilmiyordu. Neyi aramalı ve nasıl bulmalıydı ki kendisi de ışıkta kaybolan o insanlardan biri olsun? O an kayıtsız şartsız teslim olması gerektiğini hissetti. Bilecek bir şey yoktu. Geçmiş yaşamı ortadaydı ve kendisi buraya bir şekilde getirilmişti. Onlar çileler çekip de gelirlerken kendisi getirilmişti. Bundan büyük şeref olabilir miydi? O an gözleri parladı ve bulması gerekeni bulduğunu hissetti. Yapması gereken tek şey vardı, gidip ışığa teslim olmak. Gözünü açtığı tepeye çıkacak ve ışığa girip kurtulanlardan olacaktı. Kendisinin o gelen insanlardan neyi eksikti? Hem eksik olsa burada ne işi vardı? Buraya kadar gelebildiğine göre onlardan hiçbir eksiği olamazdı ve şimdi onlar gibi gidip ışıkta yok olmalıydı. Böylece bu sıkıcı güzelliklerden artık kurtulacaktı. Işığa doğru tırmanma şeridinde yürürken aklından hızla geçen şüphelerine engel olamıyordu. Az önceki teslimiyet halinden eser kalmamıştı. Kendisi onlar gibi değildi ki,
Ne kıyafetlerinin ne de hal ve hareketlerinin onlarınkiyle alakası yoktu. Yavaşladığı esnada yanından biri daha geçti sessizce. Durdu ve arkadan onu seyretti yıllarca yaptığı gibi. Ama bu kez farklı bakıyordu önünde yürüyen yolcuya. Arayan gözlerle bakıyordu. Ağır adımlarını izliyor, sükunetle nefes alıp verişini taklit etmeye çalışıyordu. Onun gibi yürümeye, sakin olmaya ve nihayet onun gibi bakmaya zorladı kendisini. Başarılı da oldu. Şimdi tıpkı onun gibiydi. Oyunculuktaki ustalığı kendisini de şaşırtmıştı. Çok yakın mesafeden onu takip ediyor ve bembeyaz ışığa yaklaştıkça kalp atışının şiddetlendiğini hissediyordu. Heyecanını bastırmaya çabalıyor, kalp atışları normal seyrine dönecek gibi olunca aniden tekrar hızla atmaya başlıyordu. Kararından vazgeçmemeliydi. Şu kadarcık mesafe kalmışken kesinlikle geri dönmemeliydi. Bu şekilde ışıkta yok olanları izleyerek yaşamaya daha fazla katlanamazdı. Onun arkasından gidecek, bastığı yerlere basacak ve o ışığa dönüşür dönüşmez arkasından gözünü kapatıp dalacaktı. Bu arada önünde yürüyenin de kendi yaşlarında biri olduğunun ayrımına vardı. Nasıl olabiliyordu bu? Şimdi bunları düşünmenin hiç sırası değildi. Artık teslim olma zamanı gelmişti. Ve önündeki yolcu ışığa girip kaybolunca bir an duraksadı. Yavaşça yaklaştı ve önce elini uzattı, baktı, eli kaybolmuyordu. Biraz daha uzattı ışığın içine doğru ve geri çekti. Hiçbir şey olmadı. Nihayet gözünü kapatıp ışığa kendini bıraktı. Gözünü açtığında ışık arkasında kalmıştı. İçinden geçip sütunun diğer tarafına geçmişti. Nasıl olur? Hızla tekrar dönüp tekrar girdi ışığa. Bu kez diğer taraftan çıktı. Kaybolmuyordu. Bunu birkaç kez farklı yönlerden denedi ancak bir türlü yok olamadı. Etrafındaki dünya aynı dünya, yeşillikler ve orman aynı orman, ırmak aynı ırmaktı. Işıksa öylece duruyordu. Değişen hiçbir şey yoktu. Dizlerinin üzerine çöktü, gözyaşları çimleri suladı. Gözyaşlarını silerek doğruldu genç adam. Yalnızlığı, biçareliği hiç bu kadar derinlemesine hissetmemişti. Ve manzarayı en güzel yerden gören tepeden indi. Koşarcasına iniyordu. Kendine cevap vermeyen huzurlu insanlardan kaçıyordu. Işığa dönüp bakmak aklına gelince kendinden nefret ediyordu. Belki bir gün dönecek olsa da şimdi asla dönüp bakmayacaktı. Bakarsa dönüp geleceği o günün hiç gelmeyeceğini iyi biliyor ve uzaklaşıyordu. Karanlık ormana güç bela attı kendini. Tepeden uzaklaştıkça ışık azalmış, ormana girince büsbütün karanlık kaplamıştı her yeri. Heyecan ve ümitle karışık garip duygu yerini korkuya bıraktı. Karanlıktan hep korkmuştu. Nedenini bilmeden ve düşünmeden sadece korkmuştu. Bir an duraksadı. Geri mi dönmeliydi? Hayır. Gitmeli, insanların arasına karışmalı, bir şeyler öğrenmeliydi. Herkesten o tepeye varıp ışıkta kaybolan onca insandan daha çok şey bilmeliydi. Her şeyi bilmeliydi. Görerek, tadarak, hissederek, yaşayarak öğrenmeliydi. Kimseden de yardım istemeyecekti. Ne yapacaksa kendi yapacak, neyle karşılaşırsa karşılaşsın, kendisinden başkası üstesinden gelmeyecekti. Buna asla müsaade etmeyecekti. Ama korkuyordu. Önce korkusunun üstesinden gelmeliydi o halde. Ve daldıkça daldı karanlık ormanın derinlerine. Saatlerce koşmuş, yoruldukça yavaşlayarak dinlenmiş ama hiç durmamıştı. Nihayet kente vardı. Ne kadar süre ormanda kaldığını bilmiyordu ve hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Bir an önce insanlarla tanışmalı ve kendine, kendi istediği şekilde bir hayat kurmalıydı. Önüne çıkan ilk adamı görünce koşup boynuna sarılmayı istedi, yapamadı. Ona şehrin merkezine nasıl gidileceğini sorup yol tarifi almakla yetindi. Yüzü gülüyordu. Etrafı izliyor, sağından solundan geçen normal insanlara özlemle bakıyordu. Onlarda ne olduğunu anlamaya çalışarak bakışlarına bazen karşılık veriyor, kimi ise gülümseyerek selam veriyordu. İnsan olarak tanınmak, dikkate alınmak müthiş bir duyguydu. Gelene geçene merhaba dedi gülücükler saçarak. Sonra açlığını hissetti ve bunu gidermek için parası olması gerektiği aklına geldi.
Bulaşıkçılık, temizlikçilik, garsonluk, hamallık, ne iş bulursa çalıştı. Bir yerde işe başlıyor, işi beğenmeyip kısa sürede başka iş buluyor,

bu kez çalışma arkadaşlarıyla anlaşamayıp bir başka iş aramaya başlıyordu. Çalıştığı yerde patronuna kalacak yeri olmadığını söylüyor, ya depoda ya da patronun bürosunda geceliyordu. Bu patrondan patrona değişiyor,

geçmeyeceğini belki daha sonra öğrenecekti. Böylece istediği gibi yaşayıp, istediği hayatı kurma çabalarıyla birkaç yılı devirmiş, bu sürede istediği şeyleri de hiç yapamamış ancak epey çevre edinmiş ve başına gelen o garip olayı da pek hatırlamaz olmuştu. Ara sıra o gizemli tepede yaşadığı yıllar aklına gelince hızla bu düşünceyi uzaklaştırıyor, yeni hayatına sıkı sıkı bağlanmak için elinden geleni yapıyordu. Bu elinden gelenlerse iş arkadaşlarıyla günlük yaptığı muhabbetler, patronun kendinden ne kadar memnun olduğu, parasını nasıl ve nerede harcasa daha güzel olacağı ve son zamanlardaysa hoşlanmaya başladığı kıza nasıl açılması gerektiği gibi düşüncelerden ibaretti. Sonra bir şeyler oldu ve yolları kesişti o kızla. Tanıştılar, arkadaş oldular, uzun zaman birlikte güzel vakit geçirdiler. Bu vakitler kız için gerçekten güzel ve mutluluk vericiydi ancak genç adam için aynısı söylenemezdi. Bunun için mi korkularıyla yüzleşerek karanlık ormanlar geçmiş, cennet gibi güzelim yeri terk edip kente gelmişti? Bu da değil, diyordu içinden. Bu da değil. Bu sözü edindiği birkaç dost, gördüğü birkaç güzel yer, yaşadığı birkaç ilginç olaydan sonra da söylemişti. Ve daha çok söyleyeceğe benziyordu. Peki ne? Kızla yollarını ayırarak farklı kentlere gidip, farklı insanlarla tanıştıktan sonra başka bir kızla daha yakınlaştı. Sonra bir başkası ve bir başkası daha. Çok şey öğrenmişti insana ve hayata dair. İnsanın ne olduğunu ve hayatın nasıl bir bilmece, ne tür bir oyun olduğunu tam manasıyla öğrenemiyor ve iğreniyordu her şeyden. İnsanlara bir çeşit küçümsemeyle bakıyor ve aradığının onlarda olmadığını artık biliyordu. Yaşadığı her tecrübede bir şeyleri yakaladığını sanarak ümitleniyor, sonunda tüm bildikleri tuz buz olup dağılıyordu. Peki ne? Eksik olan ne? Bunu o tepede ışık olup yok olanlardan başkasının bilemeyeceği açıktı. Fakat onlar kendisine cevap bile vermeye tenezzül etmemişlerdi. Peki onlar kime sormuşlardı? Sormuşlar mıydı? Kadınlar makyaj ve kıyafetlerine bir ton para harcayıp bedenlerine taparken, erkekler de ya kendi bedenlerine tapan bu kadınlara ya da onların kendilerine tapmaları için paraya tapıyorlardı. İşte önünde akıp giden ve içine bir türlü giremediği hayat bundan ibaretti. Kendi düşündüklerine benzer şeyler düşünen tek tük kişiler de vardı ama onlar da kendi dertlerindeydi. Herkes kendi derdindeydi, aynı kendisi gibi. O halde onlardan hiçbir farkı yoktu ve kimsenin kimseden farkı olmadığının ayrımına vardı. İşte bir şey daha öğrenmişti. Ne işe yarayacaksa. Dönüp geriye baktığında istediği yaşamı hiç kuramadığını ve kuramayacağını gördü. Aslında ne istediğini de bilmiyordu ki. İnsanlar arasına karışma isteği içinde uyandığında sanki neden bunu istediğini biliyor muydu? Başladığı noktaya geri döndüğünü hissetti. Hiçbir şey bilememe hali. Değişen tek şey gözlerindeki arayış heyecanının yerini hüzün almıştı. Bildikçe bilgisinin eksikliğini daha bir anlamış ve tüm bildiklerini de öğretmensiz, kitapsız öğrendiğini fark etmişti. Ona bildiklerini öğreten ışığa olan inancıydı. Ondan bilinçsizce kaçarken bile bir gün ona geri döneceğini biliyor, sadece şimdilik kaçması gerektiğini hissediyordu. İradesi, içinden düşüverdiği ışığın iradesine bağlıydı ve ona huzurla gelen tüm insanlar aslında gelmiyor, yine onun iradesiyle getiriliyordu. Şimdi bu büyük iradeyi tüm benliğiyle hissetmiş, isteklerinin belli bir noktadan sonra kendisine bağlı olmadığını idrak etmişti. Bilinçsizce canının istediği yere gitmek kendine ne kadar zor gibi gelse de kolay olandı ve bunu yaparak ışıktan çok uzaklaşmış, dönüş yolunu hatırlayamaz hale gelmişti. Şimdi zor olan dönüş yolunu bulmak, bulduktan sonra o yolda hedefine doğru sapmadan yürüyebilmekti. Hedefine varana kadar ışığa ulaştığında bu kez yok olup olamayacağı sorusunun aklını kemireceğini bilmek en zor olandı. Acaba şimdi hemen her şeyi bırakıp oraya, o tepeye geri dönmeye karar verse ışıkta kaybolabilir miydi? Ondan da önce onu bu noktaya getiren inanç, acaba dönüş yolunu bulabilmesi için kendisine yol gösterecek miydi? Bugün hiçbirimiz geri dönemez, hiçbirimiz vazgeçemeyiz. Oysa hiç değilse birkaçımız biliyoruz ki bir takım dönülmez sanılan yerlerden her zaman dönülebilir. Yeter ki durduğumuz yerden ileriye değil, ileriden durduğumuz yere bakabilelim.
Güçtür bu iş ama olmayacak,

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İnsan ölünce ondan kalan mirastır. Ey bilge kişi, benim sana olan mirasım işte bunlardır. Söz insana faydalı bir mirastır. Kişi miras olarak kalan söze uyarsa yüzlerce fayda görür. Gümüşten kuşak kuşanan ne kadar benim derse desin, ölüm gelince o kuşak kopar. Ey padişah, ben senin hakkını ödedim. Böylece bana olan yakınlığının karşılığını da eksiksiz yerine getirdim. Kaygısız, kedersiz, esenlik içinde çok yaşa. Bütün ülkede huzur, sevinç ve neşe ile hüküm sür. Benim bu sözlerim sana olan bağlılığımın eseridir ey güzel yüzlüm. Sen sağlık ve neşe içinde kal. Allah her bir şeye bir sebep kılmıştır. Bundan dolayı bütün iyiler ve kötüler kısmet için ona teslim olup ümit içinde yaşarlar. İster iyi, isterse kötü huylu olsun. Oğul kız için anne ve babayı sebep kılmıştır. İşte onun babası benim. Fakat artık ölüyorum. Oğlum da babasız ve annesiz olarak küçük kaldı. Benim hizmetim sebebiyle bir hakkım kalmışsa bunun karşılığında onu iyi yola sevk eden ol. Onu kendi haline bırakma. Erdem ve bilgi öğret de bunlarla memlekete hizmet etsin. Başıboş, avare bırakma. Terbiye altına al. Çocuğu terbiye edersen o kutluluğa ulaşır. Çocuğa küçüklükte bilgi öğret. Okuyup öğrenmeye küçük yaşta başlarsa hayatta her şeye eli uzanır ve her bir işi yapar. Oğul, kız her bir şeyi küçük yaşta öğrenirse bunları ihtiyarlayıp ölmeyince unutmaz. Bir hayli sustu, sonra oğluna dönerek "Sen bunu anla ve doğruluktan, doğru yoldan ayrılma," diye söyledi. Tekrar oğlunu kucaklayıp koynuna aldı. Gözlerinden yaş döküp ağlayarak öptü. "Ey oğlum, şimdi beni görüyorsun. Ben nasıl gidiyorum bunu unutma," dedi. "Avare olma. Nefsinin istekleri peşinde gitme. İşinle, sözünle doğru ve temiz ol. Gece yatınca geç yat, fakat erken kalk. Bu şekilde yatıp kalkanın bahtı açık olur. Allah'ın Celle Celaluhu buyruğunu yüce ve çok üstün tut. Bey'e hizmet et ve ona candan, ciğerden, gönülden bağlan. Kötülere yaklaşma. Onlardan hemen kaçıp uzaklaş. Hep iyilik yap. Hareketinle düzgün ol. Sözüne dikkat et ve esenlik içinde ol. Kendini kontrol et. Sağlık ve afiyet içinde bir hayat sür. Bugün anadan nasıl doğdum ise onun gibi ben çırılçıplak olarak acizlik ve sıkıntı içinde gidiyorum." Gözünü göğe dikip ellerini kaldırdı, kımıldayan diliyle "Allah'tan başka

başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve elçisidir diye şehadet getirerek son sözünü söyledi. Can çıkıp gidince bedeni boş kalır. O canın nereye gittiğini ise Allah bilir. Diriler için ölümden kurtuluş yoktur. İnsan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, sonunda ölüm gelir. Milletin işlerini düzenleyip yoluna koyan, işlerini bilgisi ve aklı ile yapan yiğit ne güzel söyler, bir kulak tut. Milletin işlerini düzenleyip yoluna koyan, işlerini bilgisi ve aklı ile yapan yiğit ne güzel söyler, bir kulak tut. Ölüm olmasa ne iyi olurdu, insanın ölmemesi de ne güzel bir iş olurdu. Aslımı bozup temelimi yıkan bu ölüm beni rahata kavuşturdu. Ölüme şaşılmaz. Bunda yadırganacak bir şey yoktur. O çok tabidir. Doğan mutlaka ölür. Bak, ölen de kara toprağın altına girer. Hükümdar Aytoldu'nun yasını tutup bitirdikten sonra Ögdülmiş'i çağırıp nasihat etti ve tavsiyelerde bulundu. Hükümdar, ey oğul, artık düşünceyi ve kederi bırak. Her üzüntünün sonunda bir sevinç vardır. Bu üzüntüleri yalnız sen çekmedin. Ben de nice sıkıntılar, ne çok kederler gördüm. Gönlünü üzüntüden uzak tut. Kendin bir şeyle uğraş. Bana bak da hizmete koş. Baban öldüyse ben de senin babanım. Sen bana oğul ol, ben sana babalık yapayım. Ögdülmüş yer öptü ve ey hükümdar, rahat, huzur içinde hüküm sür ve ömründe uzun olsun. Ben senin hizmetçin, emir kulunum. Canım da hükümdara feda olsun. Babamın canı da hükümdara feda idi. Bu kulu da Allah sana yardımcı etsin, dedi. Sonra oğlan babasının mektubunu çıkardı, yavaş ve sakin bir şekilde edeple hükümdara sundu. Hükümdar mektubu alıp açtı ve okudu, yazılanı anladı. Ey akıllı ve zeki kişi! Ey vefalı kişiler içinde en önde gelen! Kapımdan ayrıldığın günden beri saltanatım zarara uğradı. Hayatın boyunca hizmet edip ne hakkım varsa ödedin. Hatta ölürken sıkıntı içinde bile beni düşündün, dedi.

ilk sözler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

müstakil, siyah ve beyaz ya da nefs ve ruh. Özgürlük nidalarının göklere yükseldiği, bireyselleşmenin mutlak özgürlük olarak pazarlandığı bir çağda yaşıyoruz. Herkes özgürlükten seziliyor ve özgürlük sınır tanımadan arzu ve isteklerin peşinden gitmek şeklinde anlaşılıyor. İnsan, özgür olmak adına geleneğinden, ailesinden, inancından, hatta kendi fıtratından bile uzaklaşmaya teşvik ediliyor. Bağlılıklar, zincir, sorumluluklar, yük, disiplinse baskı olarak lanse ediliyor. Peki neden? Bu başka bir yazının konusu ama bunun nedenlerini anlamak için cari sistemin dayandığı felsefi kökleri kontrol etmek yapılması gereken ilk iş olmalı. Zira her şey köklerden başlar. Kökte sorun varsa çıktının hatalı olması kaçınılmazdır. İnsanın bağlarını kopardığı ölçüde özgürleşecek olması bir aydınlanma mitidir. Evet, doğru okudunuz. Mitleri yıktığını iddia eden aydınlanmanın mitlerinden sadece biridir. Diğerlerini de bir zahmet siz tespit edin. Fakat zorlanmayacağınızı garanti edebilirim. Çünkü sistem hata veriyor ve arıza ışığı sürekli yanık. Nerede kalmıştık? Evet, hırs, korku, tutku, öfke, şöhret arzusu ve bitmek bilmeyen tüketme iştahı insanı köleleştirir ve bunlar en az dış otoriteler kadar insanı esaret altında tutar. Kendini özgür zanneden günümüz insanı da görünmeyen efendilerin emrinde nefes alıyor fakat kendinden habersiz olduğu için hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Reklamlar, arzuları, algoritmalar dikkati ve moda tercihlerini, kamuoyuysa düşünceleri belirliyor. Sosyal medyada gündemi, bütün gün ne konuşması ve düşünmesi gerektiğini sosyal medyadan öğrenen bir insanın özgürüm demesinin ne kadar anlamlı olduğu da kocaman bir soru işaretidir. Böyle bir dünyada özgürlük söylemi prangaları saklayan parlak bir slogana dönüşmesinde ne yapsın? Sözü tasavvufa getireceğim. Yukarıda çizdiğim ve her birimizin yakından tanıdığı resim için tasavvuf ne söyler? Öncelikle tasavvuf özgürlüğü bambaşka bir yerden tanımlar. Özgürlüğün kişinin içinde başlaması gerektiğini, insanın kendine karşı özgür olmadıkça benlik hapishanesinin bir mahkumu olduğunu ısrarla vurgular. Ama vurgular hiç de yabana atılacak, cinsten değildir. Mesela hürriyetin hakikati nefsin velayetini ortadan kaldırmaktır diye bir cümle söyler bir sufi. Haydi dileyen cümlenin hakkını versin dercesine. Peki nefsin velayeti nedir? Nefsin velayeti, vücudun idare ve yetkisini elinden almak ve yetkiyi ruha bırakmaktır. Zira arzu ve şehvetleri besleyen nefsin velayeti, vücudun elinden alınmazsa insan bir ömür özgürleşemez. Asıl sorunsa insan özgürleşmemediğinin farkına da varamaz. Eskiler cehli mürekkep der ve bununla bilmediğini de bilmediğini kastederler. O halde nefsinin elinde kuklaya dönen ve her emri yerine getirmek için yaşayan biri haliyle gaflette seyri sülük yapmaktadır da haberi yoktur. Fakat sufiler burada durmaz ve daha ileri bir hürriyet açıklamasıyla insanları sarsmaya devam ederler. Kul elindekine kanaat ettiği müddetçe hürdür. Başkasının malına tamah ettiği müddetçe köredir. Hiçbir insan başkasının bir malını almayı kendine yakıştıramaz ama içten içe başkasının malına sahip olmayı ister. İster çünkü bunu sadece kendisi biliyordur ve bu istek sebebiyle başkalarının ayıplamasına maruz kalmaz. Sufiler bunun da yanlış olduğunu, varlığın tamamının hakka ait olduğunu ve istenecekse haktan istemek gerektiğini söylerler. Ne demektir bu? Hakkın senin için razı olduğuna senin de razı olman demek. Hakkın mutlak bilgisine güvenip elindekiyle yetinmek ve üzülmemek demek. Başkalarının elindeki nimetlere tamah eden kimse farkında olmadan Allah Teala'nın taksimini beğenmemeye başlar. Diliyle şikayet etmese bile kalbi neden onda var da bende yok diye itiraz eder. Böylece insan malın kölesi olmadan önce arzusunun kölesi olur. Böylece köleliğin tasavvufi tanımı da ortaya çıkar. Kölelik kalbin geçici şeylere bağlanmasıdır. Sufiler kanaati özgürlüğün şartı olarak gösterirler. Kanaat eden kimsenin zengin olması gerekmez. Fakat kanaat sahibi olan kişi en büyük zenginliğe ulaşmıştır. Zira artık mutluluğunu başkasının elindekine bağlamaz.
kalbi insanlar arasında dolaşmaz, yalnızca Hakk'a yönelir. Hakiki özgürlük de budur. İnsanın mala, makama, şöhrete ve insanların elindekilere bağımlı kalmadan yaşayabilmesi, yalnızca Allah Teala'ya dayanması ve ona muhtaç olduğunu bilmesi. Sufiler, özgürlüğü tanımladıkları kadar ona ulaşmanın yollarından da bahsederler. Nitekim bir sufi, yıllar süren nefis mücadelesi sonucunda şöyle bir manaya ulaşır. Kulun hürriyetini iki şeyde gördüm. Kim nefsini Allah'a ait görürse, onunla yetinir. Yine kim eşyayı Allah'a ait görürse, eşyadan gönlünü çekip Allah ile yetinir. Söz, hürriyete giden yolun iki temel basamağını açıklıyor. İlk basamak insanın kendisiyle kurduğu ilişkiyi, ikinci basamaksa eşya ile kurduğu ilişkiyi dönüştürmektedir. Her şeyden önce mülk Allah'a aittir. İnsan ne elde ederse etsin, bir gün ölecek ve sahip olduğunu sandığı her şeyi geride bırakacaktır. Ölüm bütün sahiplik iddialarını sessizce hükümsüz kılar. Dünyadaki hiçbir mülkiyet mutlak ve ebedi değil. İnsan belirli bir süre için kendisine emanet edilen şeylerin tasarruf hakkına sahip. Modern insanın en büyük yanılsaması da burada başlar. Beden benim, hayat benim, karar benim diyerek mutlak bir sahiplik iddiasında bulunur. Tasavvuf bu iddianın köküne iner ve sorar. Kendine ait olduğunu söylediğin şeyler gerçekten sana mı ait? Öyleyse neden terk etmek zorunda kalıyorsun? İnsan kendini mutlak bir malik değil, Allah'ın emanetini taşıyan bir kul olarak görmeye başladığında benlik üzerine kurduğu bütün iddialar erimeye başlar. Söz konusu idrak ikinci aşamayı da beraberinde getirir. İnsan kendisinin Allah'a ait olduğunu kavradığında eşyanın da Allah'a ait olduğunu anlar. Böylece eşya kimliğini belirleyen bir unsur olmaktan çıkar ve uzaktan özgürlük yüzünü göstermeye başlar. Derken Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şehrin meydanına geliverir ve masanın üstüne şu tanımı bırakıp geri çekilir. Sen kullukta bazı noksanların olduğu sürece gerçek hürriyette ulaşamazsın. Ona tam manasıyla kul olunca ise onun dışındakilerden hür olursun. Şimdi seçim vakti. İnsan kime kul olmak istediğini seçecek ve hayat da buna göre şekil alacak. Ama unutulmamalı ki seçimler sonucu da etkiler. Pişman olmamak için iyi düşünmeli, acele hareket etmemeli ve iyi bir karar vermeli. Anlaşıldığı üzere sufiler günümüz insanının kaybettiği özgürlüğün ne olduğunu ve ona ulaşmanın yollarını asırlar önce söylemişler. Onlara göre özgürlük, nefsin arzularından, dünyanın aldatıcı cazibesinden ve eşyaya bağımlılıktan kurtulabilme kudretidir. Üstelik kudret, insanın bizzat kendi özünde saklıdır. Sahip oldukları arttıkça daha fazla bağımlı olan, tüketimin ve hazzın görünmez prangaları altında yaşayan modern insan için sufilerin özgürlük anlayışı bir kurtuluş teklifidir. Çünkü insan eşyanın kendisine sahip olmasına izin vermediği ölçüde özgürdür. Yukarıdan beri aktardığım tasavvuf tanımları ise kıyıda köşede kalmış olmasına rağmen aslında bir tasavvuf klasiği olan Sufinin Aynasında Siyah ve Beyaz, Kitabül Beyaz ve Es-Sevat adlı eserden alındı. Eserin yazarı aynı zamanda bir veli olan İmam Sircani. Müellifin 1077 yılında vefat ettiği düşünüldüğünde elimizde neredeyse 1000 yıllık bir irfan hazinesi bulunduğu anlaşılır. Buna rağmen eser hak ettiği ilgiyi henüz görmemiş ve keşfedilmeyi bekliyor.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mithat Paşa Nüvit Candaner, Rüştü Paşa Timur Çayır, Namık Kemal Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Sultan Abdülhamit Han'ın tahta geçmesinde meşruti idareyi kabul ediyor görünmesinin etkisi çok büyüktür. Ancak tahta geçtikten sonra meşrutiyetin ilanında büyük rol oynayan ve şahsi çıkarları doğrultusunda icraatlerle devleti ve ümmeti zor durumlara sokan Mithat Paşa ile ilgili tedbirin de alınması gerekliliğini yine Sultan Abdülhamit Han büyük bir sıkıntıyla dillendirmiş bulunmaktadır. Özellikle kendine yakın gördüğü vekillerle saltanatın artık sona ermesi gerektiğini, özellikle de Osmanlı hanedanının tahttan çekilme zamanının geldiğini sürekli dillendirmekte, bunun için de yabancı sefirlere varıncaya kadar çeşitli görüşmeler yaparak ülkesine, vatanına, inancına, devletine adeta ihanet derecesine karşı faaliyette bulunmaktadır. Tarih belki Mithat Paşa'nın samimiyetine şahitlik edebilir. Ancak Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimiz kadarıyla Paşa'nın özellikle sadrazamlığının son günlerinde İngilizler başta olmak üzere Fransızlar, Ermeniler, Rumlar ve Yunanlılarla sıkı diyaloglar kurduğunu, özellikle İngiliz sefaretinden çıkmadığını öğrenmekteyiz. Nihayet Abdülhamit Han huzuruna çağırmıştır Sadrazam Mithat Paşa ve avanesini.

0: Efendiler, nedir bu hal? Neden böyle haberler almaktayım? Siz bilmez misiniz ümmeti Muhammed'in hali pür melali perişandır? Cephe üstüne cephe açmaktayız. Savaşacak askerimiz, mühimmatımız, cephedeki asker evlatlarımıza gönderecek yiyeceğimiz mahut. Bir sadrazam bunları bilmez mi, görmez mi? Göremezse nasıl sadrazam olur?
1: Sultanım, tahta oturduğunuz zaman size tüm bunların bilgisini vermiştim. Neler olup bittiğini benim kadar siz de biliyordunuz. Hem sadrazamlığı siz tevdi ettiniz fakire.
0: Bire küstah! Doğu cephesinden gelen raporda 30 bin askerimizin olduğunu söyler Gazi Muhtar Paşamız. Sen bana 200 bin silahlı neferin hazır vaziyette beklediğini söylersin. Ya sen yalancı, cahil, askerinden habersiz bir sadrazamsın, ya Gazi Ahmet Muhtar Paşa cephede emri altındaki askeri bilmez. Bunda kastınız devleti zayıflatmak, düşman karşısında zelil bir duruma düşürüp kendi menfaatinizle görüşüp halleştiğiniz düşmanın ekmeğine yağ sürmekse adına ihanet denir. Yok, bilgisizliğinizden yapıyorsanız tez el çekiniz ve görevi daha liyakatli birine bırakınız.
2: Sultanım, sayı ve evraklarda...
0: Hala, kafi. Susunuz Ziya Paşa. Özellikle siz lakırdıya karışmayınız. Yediğiniz herzelerden sonra bir de burada bana kendinizi aklayacak şeyler mi söyleyeceksiniz? Ya siz Namık Kemal Bey? Size ne demeli? Daha 3 gün önce huzuruma gelip bana bir sürü martaval okumuştunuz. Onlardaki samimiyetinizle şimdi sui niyetiniz nerede kalıyor anlamakta zorlanıyorum. Nasıl bu kadar ikiyüzlü, nasıl bu kadar pervasız olabiliyorsunuz hayret ediyorum. Bu devletin hiç mi nimetini yemediniz? Ümmeti Muhammed'e karşı hiç mi vefa duygusu taşımazsınız? Siz Müslüman değil misiniz?
3: Padişahım, size olan bağlılığımı bilirsiniz. Sadakatimden şüphe mi edersiniz? Öyleyse emrediniz vursunlar boynumu.
0: Böyle mi göstereceksiniz bağlılığınızı? Sadakat anlayışınız böyle mi gösterilir efendi? Ümmeti Muhammed'e olan vefa borcunuzu böyle mi ifa edeceksiniz? Böyle mi yürüteceksiniz, eda edeceksiniz bu millete olan hizmetinizi? Yazıklar olsun, yazıklar olsun.
4: Padişahım, ahu efkan etmek için geç kalmadınız mı?
0: Terbiyenizi takının efendi. Bu ne terbiyesizlik, bu ne densizlik, bu ne edepsizliktir. Kiminle konuştuğunun farkına var. Sen ne dersin? Ne geç kalması? Biz canımızı bu vatana, bu ümmete, bu bayrağa ve dine, dahası Rabbimize armağan etmişiz. Siz sanır mısınız ki kuru bir saltanat kavgası için buraya topladım sizi? Makam ve mevki sevdasıyla sizleri konuştururum. Ahmaklık etmeyin. Ben Mülk-i Osmani'nin derdindeyim. Ben ümmetin derdindeyim. Verdiğiniz kararlar, Meclis-i Mebusan'da yaptığınız icraatlar bu ümmete ziyadesiyle pahalıya mal olacak ve olmaktadır da.
1: Neymiş o icraatlar ki ümmete ve millete yük olsun, söyler misiniz sultanım?
0: Nasıl bu kadar yüzsüz, bu kadar pervasız olabiliyorsunuz anlamakta zorlanıyorum. Bilmez misiniz ki hakkınızda her şeyi bilirim. Yaptıklarınız hakkında malumatım vardır.
1: Hakkımızda malumat mı toplarsınız sultanım? Bu nasıl olur?
0: Efendi, efendi. Devlet yönetiyoruz. Çelik çomak oynamıyoruz. 7 düvele karşı ayakta durmaya çalışıyoruz. Bak A Paşa, sizin İngiliz sefaretinde kimlerle görüştüğünüzü, kimlerden ne kadar altın aldığınızı, şahsi kasanızda ne kadar paranızın olduğunu ve bunları ne gayeyle yaptığınızı biliriz. Dahası devlet hakkında neler düşündüğünüzü ve ne herzeler yediğinizi bilmez değilim. Bu yanındakilerle birlikte sabahlara kadar iş ve işretle güya devleti selamete çıkaracak kararlar almak için toplantılar yaptığını da bilirim. Bu yaptığın sözde istişarelere İngiliz, Yunan, Rum ve Ermeni temsilcilerin de katıldığını bilirim. Ayrıca hanedan-ı Ali Osman için ağza alınmayacak şeyler söylediğinizi, saltanatın artık bitmesi gerektiğini ve yerine cumhuri idarenin gelmesi gerektiğini söylediğini de bilirim. Bu mudur senin cumhuri idare sevgin? Böyle mi olmalıdır? Sabahlara kadar iş ve işret meclislerinde kurmaya çalıştığın devletin önce senin başını yiyeceğini bilmez misin?
1: Saltanatın sonu gelmiştir. Tüm dünya artık demokrasi ve cumhuri idareyi seçmektedir.
0: Senin o çok sevdiğin ve desteklediğin İngiltere'de bir fert, kraliyet ailesine senin söylediğin cümlelerin binde birini söylese, acaba sonu ne olurdu hiç bilgin, haberin var mı?
1: Tahta çıkarken böyle demiyordunuz ama.
0: Tahta çıkarken böyle demiyordunuz, tahta çıkarken şöyle demiyordunuz. Taht mı var ortada? Bahtı karanlık bir idarenin, zihni karanlık idarecileri olarak tüm dünyaya rezil rüsva ediyorsunuz 6 asırlık devleti. Bunun vebali büyüktür paşa. Onca evladı vatanın canına kast edecek savaşlara sadece şahsi hırsınızdan ve kininizden dolayı milleti sokuyorsunuz. Anaların, babaların, şühedanın parmakları yakalarınızdan tutacaktır paşa. Sadece yaptığınızın yanlış olduğunu söylediğim için tüm evrakların sadaret makamına değil de sultanın özel kalemine gelmesi emrini verdiniz. Güya evrak memurluğu yaptıracaksınız, öyle mi? Sizin devlet terbiyeniz bu mudur? Sadakatiniz, vefanız bu mudur? Nanu nimetiyle beslendiğiniz, kursağınızdaki acısı, damağınızdaki tadı henüz kaybolmamış lokmaların hakkını vermek bu mudur? Yazıklar olsun paşa, yazıklar olsun. Her gün İngiliz sefaretinde, her gün Fransız sefaretinde ne işiniz var sizin? Sadaret makamında oturmak yerine. Gel gelelim amcam Sultan Aziz Han'ın şehadetine. Hakkınızda müsbet deliller ve kanaatler var. Onlar der ki siz ve diğer yardaklarınız Sultan Abdülaziz Han Hazretleri istirahat ederken makamına, odasına, mahremine kadar girip derdest edip sonra da bileklerini keserek kastı hayat ettiğinizi söylerler. Bu nasıl bir şenaattir ki nanu nimetiyle büyüdüğü bir insanın hayatına kastetsin? Hangi hırs sizin gözünüzü kör etti? Dünyalık mı, makam mı, mevki mi, para mı, ne paşa ne? Kim ne vaat etti de siz koskoca bir Osmanlı padişahının bileklerini keserek onun hayatına kastettiniz ya da kastettirdiniz?
1: İftira, el an iftira.
0: Paşa, paşa, ne iftirası? Bir insan kendi hayatına kastetmek istediğinde kendi bileklerini kesmez. Kaldı ki amucam Sultan Abdülaziz Han gibi imanlı birinin intihar etmesi zaten başlı başına bir şenaat.
1: Ama sultanım...
0: Susunuz lütfen, konuşmayınız. Diğerlerine de aynı şeyi söylüyorum ama nafile olduğunu görüyorum. Bugüne kadar istifade ettiğiniz tüm imkanların ve nasiplendiğiniz tüm nanu nimetin bir gün yakanıza vebal olarak yapışacağını bilin. Hele şu kanuni esasıyla yapmak istediğiniz rezalete ne demeli?
1: Ama sultanım, cumhuri idarelerde şarttır. Bir anayasa niteliğindedir.
0: Hangi anayasa verilmiş ve asırlarca kullanılmış hakları bir çırpıda silip atabilir ki? Hangi kanun asırlarca tüm varlığıyla memleketine, milletine, ümmete hizmet etmiş bir aileyi bir gecede her türlü imkandan yoksun bir halde bırakabilir ki? Hangi kanun, hangi hukuk sadece bir kişinin mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için topyekün bir milletin kaderiyle oynama selahiyetini vasıfsız, basit, düşünemeyen ve icraatlarıyla tüm insanlığı, ümmeti ve hayatı tehlikeye sürükleyen insanlara yetki verir ki? Unutmayın paşa, siz de, ben de henüz dünyada yokken ecdadım, benim atalarım bu ümmete hizmet ediyor, bu devletin bekası için çalışmalar yapıyordu.
1: Sultanım, haklısınız ama...
0: Haklıyım ama... Aması ne paşa? Ne amasından bahsediyorsun sen? Cumhuriyet idaresi, meşruti idare, mutlaki idareden çok daha iyidir dedin. Ben de eyvallah dedim. Ama sen şahsi ihtirasların uğruna bir milletin kaderiyle oynamaya kalktın. Elbette bunun cezası kesilecektir. fermanımdır. Mithas Paşa ve diğer avanesinin elindeki tüm yetkiler alınmıştır. Sadrazamlıktan azledilmiştir. Derhal devlet mührünü iade edecektir. Ayrıca sürgüne gönderilecektir. Gönderileceği yer kendisine bildirilecektir. Emri ferman gelinceye kadar konağında göz hapsinde tutulacaktır. Namık Kemal, Ziya Paşa, Rüştü Paşa ve diğer avanesi de dersaadetten, meclisi mebusandan uzaklaştırılacaklardır. Ayrıca kanuni esasinin iptaline ve meclisi mebusanın süresiz olarak tatiline karar verdim. Fermanımdır. Tez uygulana.
1: Aman padişahım, etmeyiniz. Bu sizin de sonunuzu getirir.
0: Görürüz bakalım kimin sonunu getirecek paşa. Biliyorum ki siz şimdi hemen koştura koştura İngiliz dostlarınızın yanına gideceksiniz ve hallinizle ilgili beni sorumlu tutacaksınız. Kim bilir ne yalanlar söyleyeceksiniz ve ne desiselerle yeniden iş başına gelmeye çalışacaksınız. Tavsiye ederim ki bunlara tevessül ederek kendinizi de mensup olduğunuz milleti de taşıdığınız sadrazamlık kisvesinin asaletini de zedelemeyin. Ama bunu yapmazsınız siz. Çünkü bunlardan ziyade sizin için önemli olan şahsi çıkarlarınız, kininiz, hırsınız ve makama güce olan tutkunuzdur. Dilerim bari hüdadan tarih durdukça sizin bu yaptığınız hainlikler ve şenaat anıla gelsin. İki elim yakanızdadır ve hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum paşa. Çekilebilirsiniz.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mithat Paşa, Nüvit Candaner, Rüştü Paşa, Timur Çayır, Namık Kemal, Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

İbrahim Gülşeni Hazretleri Evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin

halifelerinden Dede Ömer Ruşeni'nin Kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, sultan kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini,

0: ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşen'i, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşen'i bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşen'i Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşen'inin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşen'inin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o? Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
3: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
3: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al bakayım.
3: Vur! Daha hızlı vur. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
3: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
4: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
3: Ahirette beni yakmasın diye.
4: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
3: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
4: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
3: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
4: Hadi evlat, sıra sende.
3: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
1: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
4: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddisesi Ruhu, Tebriz'i anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları, Tebriz'deki ehli sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşen'i Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyarbekir hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iade-i ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım öğle namazına Diyarbekir'e yetişelim.
4: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyidiye'de bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
2: Kardeşlerim, insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, digeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
0: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs-i Sirruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşeni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

Allah Teala'nın her zaman ve her yerde bizimle beraber olduğu hakikati bir taraftan insanı ürpertirken diğer taraftan da rahatlatır ve huzura kavuşturur. Allah'tan duyulan korkuyu müşahhas hale getirdiği için insan ürpertir, buna karşılık Allah Teala'ya yakınlığın hazzını tattırdığı için de ona huzur ve ferahlık verir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede kullarıyla daima beraber olduğunu şöyle ifade buyuruyor. Estaûzu billah. Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya girip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. İleride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti devrinde Hazreti Muaz'ı Kilaboğulları aşiretine göndermişti. Devlet hazinesinden ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek, zenginlerden alınan zekatları fakirlere ve muhtaçlara dağıtacaktı. Muaz radıyallahu anh, üzerine aldığı vazifeyi en güzel ve itinalı bir şekilde yapıyor, gönüller fethederek tatlı hatıralarla geri dönüyordu. Geri döndüğünde dünya malı olarak sadece omuzuna attığı atkısı kalıyordu. Bu atkı zaten giderken de var olan bir atkıydı. Onu boynunu tozlardan ve güneşten korumak için kullanırdı. Hanımı dayanamadı sordu. Böyle bir vazife üstlenenler belli bir ücret alırlar. Evlerine de hediye getirirler. Senin hediyelerin nerede? Muaz radıyallahu anh cevap verdi. Benimle birlikte hiç yanımdan ayrılmayan bir murakip vardı. Her verdiğimi, aldığımı hesap ediyordu. Hanımı kızdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde sana güvenirdi. Ebu Bekir de öyle. Ömer geldi, seninle birlikte murakip mi gönderiyor? Her yaptığını takip mi ettiriyor? Dedi. Söz Hazreti Ömer'in hanımına, ondan da Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer Hazreti Muaz'ı çağırıp sitemle sordu. Ben senin ardından böyle bir murakip göndermediğim halde duyduklarım nedir ya Muaz? Benim sana itimadım yok mu zannediyorsun? Hazreti Muaz'ın cevabı pek manidardı. Ey müminlerin emiri! Hanıma özür olarak öne sürebilecek ancak bunu bulabildim. Hem murakip dediğim sizin murakibiniz değil, Allah'ın murakabesiydi. Bu sebeple yaptığım hizmetin ecrini zayi etmemek için caiz bile olsa nefsime ait hiçbir şey alamam. Hazreti Ömer onun bu sözlerle neyi kastettiğini anlamıştı. Zira Muaz radıyallahu anh nefsine ve dünyaya ait her şeyden müstaniydi. Halife onu taltif ederek kendinden bir miktar hediye verdi ve git bununla ailenin gönlünü al

Muhterem dinleyiciler, ihsan ve murakabe halini veciz bir şekilde anlatan güzel bir misal de şudur. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz, Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahisle, ilmini nerede kullandın sorulacak, malını mülkünü nerede harcadın sorulacak, ömrünü nasıl geçirdin sorulacak, ibadetlerin ne durumda sorulacak, harama helale dikkat ettin mi sorulacak, bunlar sorulacak, şunlar da sorulacak diye uzun uzadıya birçok husus saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimini unuttun. Allah Teala kısaca soracak ki, ey kulum, ben senin neydim, sen kimin neydin? Bu hadiselerden alınacak hisse, üzerimizde devamlı ilahi bir gözcü bulunduğunun, nazar-ı ilahinin müşahadesi altında olduğumuzun şuuruyla yaşamak, yani ihsan duygusu ve murakabe halinde olmaktır. Yoksa bütün işi sırf bir hizmet müessesesinde çalışmak olan kimselerin yaptıklarının mukabili olarak rızıklarını temin için ücret almaları tabidir. Hazreti Muaz'ın hali ise üstün bir fazilet ve isardır. Diğer taraftan hizmet müesseselerinde çalışanların da aldıkları ücret karşılığı olan mesailerinin dışında da hizmetlerini fi sebilillah devam ettirerek bu isar ve fazileti göstermeleri mümkündür.

Muhterem dinleyiciler, her an zikrullah ve murakabe şuuru içinde bulunmanın lüzumunu ifade eden şu hadis-i şerif calibe dikkattir. Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak yapılan çok konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olandır. Bunun için seher vakitlerinin o feyizli ve ruhani demlerini günümüzün her anına yaygınlaştırmalıyız. Seherin o müstesna anları günümüzün küçük bir modeli olma niteliği taşımalıdır. Seherini ve gününü işte böyle düzenleyen bir kul, Cenab-ı Hakk'ın bizzat razı ve hoşnut olduğu bir hal içindedir. Bu, merdiye makamıdır. Bu makamda, güneş ışığının güçlü şualarının bir merceğin altındaki çer çöpü yakması gibi kalpte kötü huylar yok olmuş, cemali sıfatlar tecelli ederek güzel huylar ve ahlaki meziyetler inkişaf etmiştir. Öyle ki yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, sevgi, cömertlik, sabır, affedicilik, nezaket, incelik ve hassasiyet onda bir lezzet halindedir. Nefsini en güzel bir şekilde muhasebe ve murakabe eder. Her nefeste yaratılış keyfiyetini gözeterek nefsani hilelere karşı gaflete düşmekten sakınır. Zira kalbinde kendisine ruhani hallerini lütfeden Rabbi ile beraberlik başlamıştır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Şunu iyi bilin ki Allah insanla kalbi arasına girer. Bu ayetin şumulüne giren kul, dostluğun safasına, imanın gerçek lezzetine nail olur. Rabbi onu vasıtasız ilme varis kılar. Kainat sahifelerini okumaya başlar. Hikmet, sır ve beyana nail olur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Allah'tan korkun, takva üzere olun. Bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Yusuf aleyhisselamı, güzellik, şöhret ve servet sahibi bir kadının gelsene bana diyerek davet ettiği çirkin tuzak ve fitneden kurtaran, kalbinin daimi murakabe hali ve gönlündeki ihsan duygusu olmuştur. Yani o, çok büyük bir vartayı murakabe ve ihsan haliyle atlatabilmiştir. Onun için ihsan duygusu, kalpte sabitleşmeli, yani amellere yansımalı ki vuslata bir mecra olsun. Yoksa murakabe halini veya ihsan duygusunu dille ifade, gönle bir şey kazandırmaz. Bunun için muhabbetin eşyadan ve fanilerden baki olana, yani Rabbe dönmesi zaruridir. Muhabbet Allah'a ram olunca, kulda zühd hali tecelli eder. Zühd hali tecelli edince de nefse ait olarak mal gözden düşer, ancak Allah'a ait olarak, yani infakla değer kazanır, mecrasına yerleşmiş olur. Çünkü gönül artık hakkı olan muhabbeti ameli salih kevseriyle besler. Artık sevdiğinin sevdiği ameller ruhuna haz verir. Nasıl ki Sakarya Nehri'nin Karadeniz sularına karıştıktan sonra artık kendine ait bir akışı ve rengi kalmaz, artık ona Karadeniz'in ahengi ve rengi hakim olur, ihsan da aynen böyledir. Dolayısıyla ihsan, bu hale, yani hakta fani olabilmek ve hakkın cemali tecellilerine mazhar olabilmek demektir. O halde diyebiliriz ki ihsan, İmanın özü ve cevheridir. Bütün ibadet ve davranış güzelliklerinde arzu edilen huşu, ihlas ve takva gibi irfan meyveleri ancak ihsanla mümkündür. Zira hakkı görüyormuşçasına yapılan her ameli salih, ihlas dallarını filizlendirir, takva çiçekleri açar ve huşu meyvesini verir. Kullardan kimsenin görmediği yerlerde istikamet üzere olmak,
beşer nazarlarından uzak mahallerde günahlardan sakınmak, ancak O beni görüyor, şuuru içerisinde olmakla mümkündür. Onun için tasavvuf, baştan sona bütün usul ve erkanında gönlü bu hale kavuşturma gayesini hedefler. Hak dostları, bir ömür hep bu halin tahsilinde talebe olmuşlardır.

0: Semerkant Radyo.
1: Annesi Veysel Karani Hazretlerine sordu. Oğlum, bütün bir gece sabaha kadar nasıl ibadet halinde olabiliyorsun? Buna nasıl dayanabiliyorsun? Cevap verdi. Ey güzel annem! İbadetimi özene bezene yapıyorum. Kalbim huşuyla öyle genişliyor ki, yorulmak nedir bilmediğim gibi, yeryüzü ve her türlü bedeni hislerle alakam kesiliyor. Bir de bakıyorum, sabah oluvermiş. Nedir bu huşu hali ey üveys? Huşu odur ki, bir bedene mızrak saplansa, canın haberi olmayışıdır. Nitekim İslam tarihinde meşhurdur. Bir muharebede Hazreti Ali'nin ayağına mızrak saplanmıştı. Izdırabından dolayı çıkaramadılar. Nihayet Hazreti Ali radıyallahu anh, ''Ben namaza durayım da öyle çıkarın.'' dedi. Dediği gibi yaptılar. Hiçbir zorluk çekilmeden mızrak kolayca çıkarıldı. Hazreti Ali selam verip sordu. ''Ne yaptınız?'' ''Mızrağı çıkardık.'' dediler. Zira Hazreti Ali radıyallahu anh'in vücudu, namazın huşu ve manevi hazıyla adeta erimiş, dünyadan tecerrüt etmişti. Hazreti Ali'nin bu hali, ihsan ve murakabenin canlı bir misalidir. Hasılı, ibadetlerden böylesi zevk almak, onlardan yorulmamak, ancak ihsan duygusuyla mümkündür. Gönlünde ihsan duygusu olmayan kimse, namaz kılsa yorulur. Namaz ona ağır gelir. Zenginse, zekat ve sadaka vermekten çekinir. Çünkü ilahi murakabeden uzak olduğu için, imanın lezzetini alamamıştır. Bu itibarla denilebilir ki, dosdoğru kılınacak namaz, gönülle verilecek zekat ve infak, muhabbetle tutulacak oruç, aşkla yapılacak hac, kalbi havf ve reca halinde tutacak kalbi selim olma vasfı, güzel ahlak vesaire bütün güzellikler hep ihsan halinin semeresidir. İhsan ve murakabe halinde olabilmek, Cenab-ı Hakk'ı çok çok zikretmekle mümkündür. Zira zikir, aklın ve gönlün Hak'la irtibatını sağlar ve irfanı kuvvetlendirir. Onun için Cenab-ı Hak, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Firavun'a irşat vazifesiyle gönderirken şöyle buyurmuştur. ''Sen ve kardeşin ayetlerimle Firavun'a gidin. Beni zikretmekte gevşek davranmayın.'' Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikirle ilgili ilahi emir vardır. Ancak sadece bu ayet bile onun ehemmiyetini idrak için kâfidir. Zikir ki kalbin yegane cilası ve itminan vasıtasıdır. Ayet-i kerimede buyrulur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Zikirle mutmain bir kalp, ilahi nasarların tecelli mekanıdır. Çünkü o, artık ibadetlerin faziletine mâkes bir kalbi selim vasfında olup, şu ayet-i kerimenin sırrına nail olmuştur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler müstesna. Muhterem dinleyiciler, insan nefs engelini aşar ve tefekkür-i mevt neticesinde ruhunda meknuz olan melekiyet istikametinde merhaleler kat ederse, ölüm, hayal ötesi muazzam ve müteal olan Rabb-i Vuslat'ın mecburi bir şartı olarak görülür. Böylece, ekseriyetle insanlarda soğuk ürpertilere sebep olan ölüm, onda bir sevgiliye kavuşma heyecanına dönüşür. Böyle ölümler, tasavvuf yolunun büyüklerinden Mevlana Celaleddin Rumi'nin tabiriyle Şeb-i Aruz, yani düğün gecesidir. Bu öyle bir yoldur ki, beşer için en dehşet verici vaka olan ölümü güzelleştirir. Ölümü güzelleştirmek için nefs engelini aşıp tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza gibi kalbi hallerle kemale ermek zaruridir.

Rivayete göre İsa aleyhisselam, teninde alaçalar bulunan ve iki şakada çökmüş bir şahsa rastladı. O şahıs, üzerindeki hastalıklardan adeta habersiz bir halde kendi kendine, ''Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun ki, insanların pek çoğunu müptela kıldığın dertten beni halas eyledin.'' diyordu. İsa aleyhisselam, muhatabının idrak ve kemalini yoklamak maksadıyla

Ona, ey kişi, Allah'ın seni halas ettiği hangi dert var ki? Dedi. Hasta şöyle cevap verdi. Ey ruhullah, en feci hastalık ve bela, kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben, Cenab-ı Hak'la beraber olmanın zevk, lezzet ve fuzuyatı içindeyim. Sanki vücudumdaki hastalıklardan haberim bile yok. Muhterem dinleyicilerimiz, bu hakikat, hikmet ve hisseleri hülasa edecek olursak, dinin fetva yönü bir binanın temel direkleri, takva yönü ise o direkler etrafındaki tamamlayıcı kısımlarla güzellik ve zerafet unsurlarıdır. Bir taraftan bu iki özelliği birleştiren tasavvuf, bir taraftan da güzel amel ve ahlak mükemmelliğine ilave olarak insanı, hayatı ve kainatı açıklamakta, mesuliyetlerin daha geniş bir hikmetle idrak ve ifasını sağlamaktadır. Bu itibarla tasavvuf, muhabbetullah ve marifetullah bahsinde kullara, gönüllerinden miraca doğru açılmış manevi bir pencere mahiyetindedir. Tasavvuf, yeri geldikçe de temas ettiğimiz üzere, İslam'ı ihlas, takva, zühd, ihsan, murakabe, samimiyet, teslimiyet ve muhabbet ölçüleriyle yaşayabilmekten ibarettir. Onun en mühim meselesi de bu gerçekleri anlatmaktan ziyade, onları hayatımıza imkan ve istidadımız nispetinde yansıtabilmektir. Evvelce salih alimler, yaptıkları her vaaz-u nasihat ve anlattıkları her ilahi güzellik ve ahlak-ı hamideden sonra söylemek kolay, dinlemek kolay. Fakat muktezasınca amel etmek çok zor. Allah, hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan içtinab etmeyi nasip eylesin derler ve gönüllerin kemale ulaşması yolunda telkinlerde bulunurlardı. Onun için tasavvufun temel gayesi, irfan zemzemi, takva kevseri ve aşk-ı muhabbet, âb-ı hayatıyla gönül goncalarını yeşertebilmek ve bir gaflet çölü olan şu dünyada hüsrana düşmeden kulları vasılı ilallah eylemektir. Bu gerçeği anlayan ve yaşayanlar, tasavvufu anlamış ve yaşamış olurlar. Tasavvuf büyüklerinin buyurduğu gibi, tasavvuf bir haldir ki ancak tadan bilir. Diğer bir ifadeyle tasavvuf, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık nebevi hayatından hisse alabilmektir. Hakiki bir mutasavvuf da ancak Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi ibadet, muamelat ve ahlak mükemmeliyle bizzat yaşayan kimsedir. Yine tasavvuf, o yüce hayatı özetleyen Cibril hadisini hayatımıza aksettirmektir. Yine tasavvuf, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bütün ümmete yüce bir ferman olan emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin muhtevasına girebilmektir. Ki bu ayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçlarını artmıştır. Câlib-i dikkattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nebevi hayatında nice çetin muharebelere iştirak etti, saçı ağarmadı. Günlerce aç kaldı, saçı ağarmadı. Hazreti Hatice, Hazreti Hamza gibi nice sevdiklerini ve hamilerini yitirdi, saçı ağarmadı. Hatta 7 evladının 6'sı, bir kısım torunları ve hanımları sağlığındayken vefat etti, yine saçı ağarmadı. Ta ki, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, ayeti indi, bir anda mübarek saçlarında ve sakallarında

ışıklar görünmeye başladı. Zira vuslat yolu çok uzun ve dar bir koridordur. İçi imtihan ve iptilalarla doludur. Bir peygamber için bile onun saçlarını ağırtacak derecede mesuliyetler vardır. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her anını ihsan halinde yaşamış ve o vuslat yolunda kat ettiği her merhaleden sonra daima bir evvelki haline tevbe ve istiğfar edemiştir. Ayrıca her an şahit olduğu sonsuz ilahi tecelliler ve azamet karşısında kulluktaki acziyetini şöylece dile getirmiştir. Ya Rabbi, biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık. Bu yüce hakikat ışığında ihsan ve murakabe bahsinde bize düşen Allah'ın bizim üzerimizdeki müşahadesini idrak ettikten sonra hallerimizi ihsan halinin yegane abidesi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek halleriyle kıyaslayarak istikametlendirmektir. Onun sabrı nasıldı, bizim sabrımız nasıl? Onun cömertliği nasıldı, bizimki nasıl? Onun vefası nasıldı, bizim vefamız nasıl? Onun namazı, orucu, haccı, zekatı, kelime-i şehadeti nasıldı, bizimkiler nasıl? Onun yiyip içmesi nasıldı, bizimki nasıl? Onun hak yolunda hizmet ve azmi, adalet ve insafı nasıldı, bizimki nasıl? Hasılı, bütün bir hayatımızı kuşatan ahlak ve davranışlarımızı böylece değerlendirmeli, muhasebe etmeliyiz. Çünkü yegane fiili kıstas, üsve-i hasene, yani kıyamete kadar beşeriyete en güzel örnek odur. O ki, iki cihanda şahidimiz ve şefaatçimiz.

İhsan ve murakabe duygusuna nail olmak için gönlümüzde onun zeminini nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle hazırlamamız ve iç alemini temizleyen felaha erdi, kurtuldu ayetinin muktevasına girmemiz zaruridir. Bunun için belli başlı dikkat edilecek hususların en mühimleri şunlardır. Helal gıdada titizlik göstermek. Kul hakkı ve mahlukat hakkına riayet etmek. Seher vakitlerini ihya etmek. Huşu, tazimle emrillah, yani Allah'ın emir ve nehilerini vecd halinde ifa etmek. İçtimai hizmetlere koşmak, infakta bulunmak, malı Allah için ve gönül hazıyla verebilmek. Salihlerle beraber olmak, Kur'an'la duygulanmak ve Kur'an'a hizmet etmek. Zikri kalp mahfazasına yerleştirmek. Ahlak-ı zemime, yani kötü ahlaktan kaçınmak, bencillik, iddia, gıybet, hasislik, israf, yalan, haset, ihtiras, riya, ucub, hubb-i riyaset ve kovuculuktan kaçınmak. Tefekkür-i mevt, yani ölümü düşünüp son nefese kadar bütün nefesleri uyanık olarak teneffüs etmenin gayreti içinde olabilmek. Cenab-ı Hak cümlemize iman ve irfanımızı, bunların meyvesi olan bütün amellerimizi ve ömrümüzü kuşatan her türlü kulluk tezahürlerimizi, ihsan duygusu ve ilahi murakabe ikliminde ifa edebilmeyi bahşeylesin. Amin.

Nabi'nin oğluna verdiği öğütler. Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle

doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışıysa fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın. Ey parlak ay gibi olan oğul! Eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh, oğul! İnsan olup bunu anlayabilirsen, secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi! Ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul! Hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur. Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek
bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

Kabe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kabe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir. Günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum! Eğer sen Kabe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın. Malını muhtaçlardan esirgeme. Ey Sadef'in kulak süsleyen incisi! Ey Şeref hanedanının hayırlı halefi oğul! Üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve

ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak. Sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükret. Hem gizli gizli ve çok çok şükret. Hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

Misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kalkma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda, riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan, bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendine

Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan, bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak, zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler, hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur ol. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim ilahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim Çin'de de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır. Hiç var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde ince olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lazım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Pek güzel tahmin edileceği gibi Koca Yusuf gibi adı dillere destan olan ve memleketin en büyük pehlivanı olarak tanınan bir pehlivanla tutmuş olmak Kurtdereli'ye büyük bir heyecan vermiş ve hemen müdafaya çekilmişti. Neden sonra duyduğu heyecan yavaş yavaş sona erecekti. Koca Yusuf da sanki onun duyduğu heyecanın geçmesini bekler gibi güreşe yavaş girmişti. Çektiği elenseler daha çok bir çeşit okşamayı andırıyordu. Sonradan genç hasmının toparlandığını hissedince bunları yavaş yavaş kuvvetlendirmeye başladı. Öbür güreşte adalının sert elenseleri altında geçiyordu. Böylece bir 10 dakika geçince Koca Yusuf'un birden çapraza girerek hasmını sürmeye başladığı görüldü. O zaman taraftarları hemen coştular. Güreş sona eriyor demekti. Koca Yusuf'u teşvike koyuldular bile.
1: Hadi Yusuf'a vur çangalı, bitir işini. Yen gayrı şu delikanlı ya.
0: Ne var ki herkesin beklediği bu şey olmadı. Kurtdereli kuvvetli hasmını savurarak kendisini çaprazdan kurtarmanın yolunu buldu. O zaman sesler kesildi. Güreşten anlayanlar bu genç pehlivanın hiç de boş olmadığını sezer gibi oldular. Deme pehlivan Koca Yusuf'u bu şekilde savurmaz. Savuramaz ve çaprazından kurtulamazdı yani. Tabii bunu Koca Yusuf da anlamış ve birden uyanmıştı. Şimdi ense bağladığı hasmını ağır ağır sürüyordu derken birden iki eli hasmını öne doğru kuvvetle çekerek eğdi ve aynı anda çevik bir hareketle arkasına dolanıverdi. Bu beklenmedik haber karşısında Kurtdereli hemen kendini yüzük koyun yere atarken çok kimseler güreşi artık sona ermiş gözüyle bakmaya bile başlamışlardı. Nitekim her taraftan sesler yükselmeye başladı bile.
1: Hadi Yusuf'a, Gündere, saydır yıldızlar şuna. Hadi aslan.
0: Koca Yusuf'un da maksadının bu olduğu, genç hasmını kısa bir zamanda yenmek istediği açık açık anlaşılıyordu. Kendisini biraz daha yormak ve yıpratmak için kemaneye filan geçmeden künde aramaya başlamış olması bunu açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Herhalde Kurtdereli'nin dakikaları sayılı olmalıydı. Taraftarları bir taraftan Koca Yusuf'un genç hasmını kündelemesini beklerken bir taraftan da şöyle konuşuyorlardı.
2: Bu iş burada biter.
1: Evet, hasmı pek hafif geldi Yusuf ağa.
2: Fena bir geç değil ama karşısındaki Koca Yusuf canım.
1: 20 dakika oldu, kendisine bu kadar dayanması da büyük bir şey doğrusu.
2: Evet evet. Bununla her zaman övünebilir.
1: Hem de çok haklı olarak ha.
0: Koca Yusuf dediğimiz gibi künde almak için çabalıyordu ama istediği oyunu bir türlü alamıyordu. Kurtdereli onun zorlamalarına pek güzel karşılık veriyordu. Tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece kuvvetli olduğunu Koca Yusuf ilk defa görüyordu. Kendisini kolayca istediği anda yenebileceğini sanırken durumun hiç de böyle olmadığını görüyordu. Bunu anlamak kendisine bir şaşkınlık verirken Kurtdereli'nin birdenbire tekten kaparak

0: ehemmiyet vermiyordu kendisine. Şimdi onun zorlu bir genç olduğunu anlayınca işi ciddi tutacak, ha göreceksiniz. Nitekim bu görüşün ne kadar doğru olduğu hemen anlaşıldı Koca Yusuf şimdi. Ceddi kendisininki gibi deli ormanlı olan bu gence karşı pek sert, pek sıkı hamlelerle girişmişti. Fakat bu hamleleri karşısında gencin üzerinde pek de beklediği tesiri yapamıyordu. Genç kurtdereli bu sert hamlelerden kolayca sıyrılmanın yolunu bulabiliyordu. Böylece dakikalar ilerledikçe güreş de adeta bir denkleşme olmaya başladı. Koca Yusuf'un bazı müfrit taraftarları bu durum karşısında sabırsızlanmaya başlamışlardı. Şuradan buradan sesler aksediyordu.
1: Hadi be Yusuf ha. Çok uzattın iş amma. Yarım saat oldu. Yeter artık yahu.
0: Ne var ki bütün bu seslenmeler durumu değiştirmiyordu. İki pehlivan arasındaki güreşi en büyük dikkatle izleyenlerden biri de baş hakem Kelal Çoy'du. Koca Yusuf'a düşen pehlivanın hakemlik arkadaşlarından küçük Hüseyin pehlivanın çırağı olduğunu öğrenmiş olduğundan bir ara kendisine dönerek
1: "Bu senin çırakta çok iş var Hüseyin pehlivan."
0: dedi. Çırağının güreşini büyük bir heyecan içinde izlemekte olan küçük Hüseyin pehlivan Aliço'nun onu beğenmiş olmasına da pek sevindi. "Daha çok genç Koca Yusuf'a" diye karşılık verdi. İlk defa Yusuf gibi bir pehlivanla tutuyor dedi.
1: İyi ama Yusuf'un ona bir şey yapabildiği yok baksana.
0: Belki de ona kıymet vermediği için gevşek davranıyor ya.
1: Başlangıçta öyleydi ama şimdi değil ha. Aferin senin çıra.
0: Sağ ol usta.
1: Ona iyi bak. Allah bozmazsa çok geçmeden adını her yerde geçirecek bir pehlivan olur ha.
0: İnşallah. Kelal Çoğu doğru konuşuyordu. Koca Yusuf artık ilk defa tuttuğu bu genç pehlivan karşısında varını yoğun ortaya koymuş bulunuyordu. Hamlelerini sertleştirebildiği kadar sertleştirmişti. Buna rağmen karşısındakinde hiçbir gevşeme yoktu. Kendisine başarıyla karşı duruyordu. Girişmek istediği bütün oyunları da vaktinde sezip bunları boşa çıkarmaya muvaffak oluyordu. Hamleleri hep Koca Yusuf yapmakta olduğu halde güreş denkleşmiş sayılırdı. Bir kısım seyirciler bunu başka şekilde yorumlamaya başlamışlardı şimdi. Bunlar şöyle diyorlardı.
2: Koca Yusuf aspını istediği anda rahatça yenebilir. Ve onu bekliyor bana göre.
0: Bu sözlere inananların sayısı gitgide artıyordu. Güreş bu şekilde 45 dakika kadar sürdü. Sonra da o beklenmeyen şey oldu. İki pehlivan karşılıklı olarak ense bağlamış birbirlerini zorlayıp duruyorlardı. Bir ara kurtdereli sol ayağını fazlaca ileri alınca Koca Yusuf kolunun uzunluğundan faydalanarak uzanıp hasmının paçasını sağlam bir şekilde eline geçirmeye muvaffak oldu. Kurtdereli bunu sezince bir taraftan ayağını gererken bir taraftan da hasmına abanmaya başladı. Paçasını Koca Yusuf'un pençesinden ancak bu şekilde kurtarmaya muvaffak olabilecekti. Ne var ki Koca Yusuf'un pençesiydi bu pençe. Yapıştığı yerden kolay kolay sökülebilecek gibi değildi. Nihayet bu Koca Yusuf'tu. Kurtdereli'nin de kuvveti ortada. O da gittikçe artan bir kuvvetle ayağını germekte devam ediyordu. Sonra birdenbire Koca Yusuf'un pençesinin hasmının paçasından ayrıldığı görüldü. Ancak Koca Yusuf'un parmakları arasında bir şeyler vardı ve kurtdereli'nin sol paçası sarkmıştı. Bu durum karşısında güreş birdenbire durmuştu. Koca Yusuf'un elindeki kurtdereli'nin kısmetinin köşe bent denilen çuhasıydı. Pehlivanlar paçalarını bağlarlarken kısmetlerinin iç tarafına çuha sararlar ve ipi bunun üzerinden dolayarak hasmının parmaklarını içeriye giremeyecek şekilde

şekilde sıkıca sararlar. Böylece çok sıkı bağlanan paça ayağı kesmez, damarları boğmaz, kan dolaşımını engellemez. İşte Koca Yusuf zorlama sonunda bu çuha parçasını sökmüş bulunuyordu. Ve köşe bent elinde kalınca da kurt derelinin paçasını bağladığı ipler gevşemiş, paça sarkmıştı. Bu duruma düşen bir pehlivan kendi ayarında bir hasım ile güreşiyorsa bu güreşi kaybetmeye mahkum kalırdı. Çünkü hasmı her zaman gevşeyen paçasını ele geçirebilir ve hatta kısmetini bile dikiş yerinden yırtabilirdi. Küçük Hüseyin pehlivan bu talihsizlik karşısında yerinden kalkmış, ortaya doğru yürümüştü. Cazgır'la birlikte aynı zamanda iki pehlivanın yanına ulaştılar. Şimdi güreşin sonucu Koca Yusuf'a kalmış bulunuyordu. İsterse hasmına paçasını yeniden bağlaması için izin verebilirdi. O zaman da güreş yeniden başlardı. İstemezse hasmının pes etmesi gerekirdi. Kurt Dereli ona bakarak paçamı yeniden bağlamama izin verecek misin usta diye sordu. Yüzünden uğramış bulunduğu bu talihsizlik karşısında ne derece üzgün olduğu pek kolay anlaşılabilirdi. Yusuf cevap vermeden önce başını öbür güreşe çevirdi. Bu sırada Adalı Halil katrancıyı bastırmış durmadan kemaneler çekiyordu. Belki de hasmı bu durum karşısında fazla dayanamadan pes ederdi. O ise ilk defa tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece çetin olduğunu pek güzel anlamış bulunuyordu. Evet, her şeye rağmen onu yenebilirdi ama iyiden iyiye yorulmak zorunda kalacaktı. Asıl rakibi olan Adalı Halil pehlivan karşısında bu derece yorgun bir halde çıkmak tabii onun ekmeğine yağ sürmek olurdu. Üstelik baş hakemlik yerinde Adalı Halil pehlivanın ustası ve kendisinin baş düşmanı olan Aliço oturuyordu. Kendisini tehlikeye atmak istemedi ve Kurt Dereli'ye değil de yanlarına gelen ustası Küçük Hüseyin pehlivana dönerek şu sözleri söyledi. Maşallah çok iyi bir çırak yetiştirmişsin. Bu delikanlı kısa bir zaman içinde çok büyük bir pehlivan olacak. Onu fazlasıyla beğendim. Ona istediği izni de eğer sen de istersen vermeye hazırım. Ama o zaman çok daha sert güreşmek zorunda kalacağım. Başka türlü kendisini yenemeyeceğimi anladım çünkü bu körpe delikanlıyı bana ezdirmezsen çok daha iyi olur diyordu.

Küçük Hüseyin pehlivan onun ne demek istediğini hemen anlamıştı. Koca Yusuf gibi dobra dobra konuşmasını seven bir pehlivanın sözlerindeki manayı pek güzel kavramış bulunuyordu. Hemen çırağına döndü. Öp Yusuf ağanın elini dedi. Bu aynı zamanda kendisine pes etmek manasına geliyordu. Demek ustası güreşi bırakmasını uygun buluyordu. İtiraz etmeden dediğini yaptı. Koca Yusuf da onu alnından öptü ve şu sözleri söyledi. Dediğim gibi maşallah çok iyi pehlivan olmuşsun. Ne benden ne de Adalı'dan geri kalan tarafın yok. Haftaya Çanakkale'de güreşler var. Ortaya güzel bir deve koymuşlar. Bu güreşe mutlaka gelmelisin. Olur gelirim dedi. Durum bu şekilde gelişince ve kurt dereli güreşi Koca Yusuf'a bırakınca Cazgır'da sonucu bu şekilde ilan etti. Kurt dereli Mehmet pehlivan güreşi bırakmış, Koca Yusuf pehlivan galip gelerek sona kalmıştır dedi. Şimdi ortada sadece bir çift güreş kalmıştı ve Adalı katrancıyı durmadan zorluyordu. Bu kurt derelinin ciddi olarak güreşe başladığından beri uğramış bulunduğu üçüncü mağlubiyetti ve pek tabii olarak üzgündü. Uğramış olduğu talihsizlikten dolayı neredeyse ağlayacaktı.

Koca Yusuf gibi bir pehlivana böyle davranmak hiç yakışık alır mıydı? Sanki kendisine paçasını yeniden bağlaması için izin verecek olsa ne kaybederdi? Ustası onun bu üzgün halini fark edince, "Üzülmene sebep yok Mehmet," dedi. "Koca Yusuf'un seni nasıl takdir ettiğini gördün. Pehlivanlığını Ali Çobil'e takdir etti. Ezilmeden

Güreştin. Koca Yusuf çok efendi bir pehlivandır. Göreceksin, altta kalmayacaktır. Sana her zaman paçasını bağlaman için izin verirdi ama onun asıl hasmı Adalı Halil pehlivandır. Onunla güreşirken iyi durumda olmak, fazla yorgun düşmemek istedi. Bundan da yerden göğe kadar hakkı var ya. Kurtdereli bu sözlerin haklı olduğunu anlıyordu ama gene de üzüntü duymaktan geri kalmıyordu işte. İşte çardak güreşinin aslı budur. Bazıları bu meşhur güreşte Koca Yusuf'un Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kısmetini boydan boya yırttığını, bazıları da parça parça kopardığını ileri sürerler ki bu doğru değildir. Tabii bu arada paçayı saran iplerin iki pehlivanın kuvvetine dayanamayacak çatır çatır koptuğunu da ileri sürenler var. Halbuki İngiliz sicimi denilen bu son derece sağlam ve 15-20 kat olarak sarılan ip hiçbir şekilde insan kuvvetiyle koparılamaz. Değil insan pençesi, bir çift mandanın kuvveti bile buna yetmez. Bu güreşi çok iyi bilen meşhur Manisalı Rıfat Pehlivan aynen şu şekilde anlatmıştır. Doğru olan ve akla uygun gelen de budur. Öbür rivayetler sadece birer masaldan ibarettir. Şimdi gelelim çardak güreşlerinin sonuna.

0: Adalı ile katrancı arasındaki güreş bütün tahminlere rağmen 2 saatten önce bitmemişti. Katrancı doğrusu kuvvetli rakibine karşı çok güzel bir güreş çıkarmış. Adalı'ya ezilmeden 2 saat karşı koymuştu. Sonunda Adalı hasmını bastırarak bir dış kazık vurmuş ve sıvazlayarak kendisini hatalamaya ve yenmeye muvaffak olmuştu. Böylece beklendiği gibi Adalı ve Koca Yusuf hasımlarını ortadan çıkararak karşı karşıya kalmışlardı. Ne var ki Adalı fazla yorulmuş bulunduğunu ileri sürerek Koca Yusuf'la yapacağı son güreşin ertesi güne bırakılmasını istedi. Ustası baş hakem Kel Aliço da kendisini destekledi. Bu işe razı olmak veya olmamak gene de Koca Yusuf'a kalmıştı. Koca Yusuf kazanacağı ödülü tehlikeye atmak istemediği için
1: güreşi uzatacağını hasmını çabuk yenseydi güreşimizin yarına bırakılmasını kabul etmiyorum. Ya şimdi karşıma çıkar ya da yenik sayılır.
0: Cevabını verdi. Tabii o da haklıydı. Gene de Adalı'ya başvurdular. Vakit vardı. 15-20 dakika kadar dinlenebilir, kendini toparlayabilirdi. Fakat Adalı bunu kabul etmedi. Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin maalesef sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki bölümlerle neler gelişecek. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. En sonki dersimizde edillet-ü lüzum-i şeyh-i kamili, bir şeyh-i kamilin, mürşid-i kamilin gerekliliğiyle ilgili delillere gelmiştik. Delillerden de ayetleri okumuştuk. Bugünkü dersimizde ise hadislerden devam edeceğiz. وَاَمَّا الْاَحَاد۪يثُ Hadislere gelince, yani mürşid-i kamilin, şeyh-i kamilin gerekliliğiyle ilgili delalet eden hadislere gelince, فَمِنْهَا o hadislerdendir مَارُوِيَ عَنْ اَب۪ي مُوسَ الْاَشْعَر۪ي Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّمَا مَثَلُ الْجَل۪يسِ الصَّالِح۪ي وَالْجَل۪يسِ السَّوْء۪ي Kötü arkadaş ile iyi arkadaşın örneği, misali, durumu ne gibidir? كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْك۪يرِ Körük üfüren ile misk taşıyan gibidir. Körük üfüren ile misk taşıyan gibidir. Körük, hani ateşi harlamak için kullanılan o alet var ya, ona üfüren ile miski aynı taşıyan gibidir. Nasıl oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. فَحَامِلُ الْمِسْكِ Efendimiz buyuruyor ki, miski taşıyan kişi اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ ya

sana koku verir. Ve imma en tebta'a minhu, ya sen kendisinden o güzel kokuyu satın alırsın. Öyle değil mi? Ve imma en tecide minhu rihan tayyibeten, ya da sen ondan güzel bir koku almış olursun. Eğer misk taşıyan kişiyle beraberlik edersen ya güzel bir koku ondan alırsın, ya sana koku verir, ya da ondan koku satın almış olursun. Ve nafihul kiri, körük üfüren kişi ise, onunla beraberlik ettiğin zaman ise, imma en yuhrika thiyabeke, yanında durduğun zaman yanlışlıkla da olsa o ateşi harlıyor sonuçta. O ateşten çıkan şeyler, parçacıklar ne yapar? Ya elbiseni yakar. Ve imma en tecide rihan habiseten, ya kötü bir koku almış olursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretme usluplarındandır. Örneklendirerek anlatma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talim usluplarındandır. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize neyi bildiriyor? İyi kimselerle beraberlik etmemiz gerektiğini bildiriyor. Bunu da bildirirken, bize öğretirken ne yapıyor? Misallendiriyor, örneklendiriyor ki aklımıza ne yapsın? Daha iyi yatsın diye. İşte bu hadisi şerh ederken, altta dipnotta, ikinci dipnota bakın, Müslim'de geçiyor bu hadis. İşte bunu şerh eden İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki, el celisu salihu bihamilil miski. Şimdi salih olan kişi, salih olan arkadaşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kime benzetti? Misk taşıyana. Vel celisü su'i, kötü arkadaşı ise o körük üfüren kişiye benzetti. Neden? Buradaki hadiste diyor ne vardır? Bu hadis bize neyi bildiriyor? Ve fihi, bu hadiste fadiletu mücaleseti salihin, salih olan zatlarla beraberlik etmek, onlarla beraber oturmanın faziletini bize bildiriyor. Sadece salih olan zatlar mı? Hayır. Hayır ehli olan kişiler, ahlakı güzel olan, ilmi, edebi, vera'ı olan kişilerle beraberlik etmek, onlarla oturup kalkmanın faziletinden ne yapıyor? Bu hadis bize bildirmiş oluyor. Bir diğer hadis ise وَعَنْ İbni Abbas radıyallahu ta'ala anhuma, Hazreti İbni Abbas rivayet ediyor. Kale, buyuruyor ki قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. اَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ, kiminle beraber oturursak, kiminle beraberlik edersek daha hayırlı olur? Kale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki men zekkerekumullâhe rü'yetuhu, gördüğünüzde sizi Allah'ı hatırlatan kişi. Başka ve zâde fî ilmikum mantıkuhu, konuşması ilminizi artıran kişi. Başka ve zekkerekum bil ahireti ameluhu, ameli, yaşantısı size ahireti hatırlatan bir de kişi. İşte bu kişiler, bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saymış olduğu bu üç kısım kişi nedir? Ashab-ı kiramın sorusuna cevap oluyor. Kendisiyle beraberlik edildiği zaman hayırlı olmuş oluyor. Yani insan bu saydığımız üç kısımla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği üç kısımla beraberlik eden kimseler hayırdan başka bir şey elde etmemiş olur. Hayır illa elde etmiş olur. İşte biz de bu okuduğumuz iki hadis-i şeriften anlıyoruz ki demek ki mürşid-i kamiller de hangi kısma giriyor? Onlar da bu kısımlara giriyor. Doğru mu? Yani illa mürşid-i kamil olmayan zatlar da var bu kısımlara giren. Ancak mürşid-i kamiller de, şeyh-i kamiller de bu kısımlara girdiğinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o halde neyi var burada? Teşviki var. Neyle? Onlarla beraberlik edilmesiyle ilgili, gerekliliğiyle ilgili teşviki var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir diğer hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimlerle ilgili buyuruyor ki innel ulema varasetul enbiya'i, alimler peygamberlerin varisleridir. Devamında buyuruyor ki Efendimiz ve innel enbiya'e, şüphesiz ki peygamberler lem yuverrisu dinaren ve la dirhemen, peygamberler mal mülk, altın ve gümüş miras olarak bırakmadılar. Neyi miras olarak bıraktılar? Efendimiz buyuruyor ki verresul ilme, ilmi varis olarak bıraktılar. Femen ahazahu, o ilmi alan, o mirası alan اَخَذَ بِحَظِّنْ وَافِرٍ, büyük bir nasip elde etmiş olur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyasını değiştirdi. Ondan sonra bu dini bugüne kadar getiren, insanlara öğreten kimdi? Alimlerdi. Demek ki buradan anlaşılan, gerçekten demek ki ulema peygamberlerin varisleridir ilim hususunda, tebliğ hususunda. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dini mübini kime öğretti?

0: Ashab-ı kirama. Ashab-ı kiram kime öğretti? Onlar da alimdi sonuçta. O ilmi aldılar. Tevarüs yoluyla onu miras olarak elde ettiler. Onu aldılar. Kime verdiler? Tabi'ine verdiler. Tabi'in kime verdi? Tebe'i tabi'in kendisinden sonraki nesle aktardı. Ta ki günümüze kadar bu ilim bu şekilde geldi. Kimin aracılığıyla? Peygamberlerin varisi olan alimler aracılığıyla. Demek ki ulema peygamberlerin varisi ise bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta değil. Biz kime tabi olacağız? Kimden dinimizi öğreneceğiz? Nefsin islahını kimden öğreneceğiz? Akideyi kimden öğreneceğiz? Fıkhı kimden öğreneceğiz? Erbabından, alimden, ulemadan öğrenmiş olacağız. Demek ki bu hadis-i şeriften de anladığımız büyüklerle beraberliğin faydasını anlamış oluyoruz. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis var. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki el mer'u kişi el mer'u ala dini halilihi, yani dostunun dini üzerinedir. Dostunun dini üzerinedir derken, yani kişi kimle beraberlik ederse onun huyunu alır, onun ahlakını alır, onun yaptıklarını alır. Dolayısıyla ne olmuş olur? Eğer kötülük yaparsa, kimle beraberlik edersen sen de zamanla kötü olmuş olursun. Eğer iyiyle beraberlik edersen zamanla sen de ne olmuş olursun? İyi olmuş olursun. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki el mer'u ala dini ahihi halilihi, kişi dostunun dini üzerinedir. O halde fel yanzur ahadukum men yuhalil, o halde sizden herhangi biri kiminle dostluk yaptığına iyi baksın. Yani kiminle dostluk yapacağına ne yapsın? Dikkat etsin. Yani iyilerle beraber olsun. İyilerle dostluk yapsın. İyilerle oturup kalksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İşte bu okuduğumuz hadis-i şeriflerden de anladığımız demek ki neymiş? Dinimizi öğrenmek için iyilerle beraber olacağız. Aynı şekilde nefsimizi terbiye etmek için de iyilerle beraber olacağız. Her halükarda İyilerle beraberliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Hadisler bitti. Alimlerin sözlerine geldik. Yani Mürşid-i Kamil'in gerekliliğiyle ilgili alimler ne demiş? Şimdi İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri vefatı Hicri 161. Burada Havs-ı Sani Hazretleri mesela ayette delil olarak getirdiğinde, hadis de getirdiğinde, alimlerin sözlerini de getirdiğinde, yani birden fazla getiriyor ki burada başta da zaten kitabın başında da ifade etmişti. Yani bir konuyla ilgili ne kadar çok kişi bir şey beyan ettiyse o şeyin doğru olduğunu aslında delildir. Şimdi buradaki alimlerin sözlerinde de öyle. Belki 15-20 tane alimin sözünü getirmiş. Kimisi mutasavvuf, kimisi fakih, kimisi akaidçi mesela. Bunların hepsinin bir kişinin eğer nefsini terbiye etmek istediği zaman illa bir şeyh-i kamile, bir mürşid-i kamile bağlanması gerektiğiyle ilgili, elini tutmasıyla ilgili ne yapmışlar? Sözler getirmişler. İşte Havs Hazretleri de bu sözleri naklediyor. Şimdi Hicri 161'den ta mesela ne zamana kadar? Baktığın zaman Hicri 1277'ye kadar, yani 1100 yıldır nereden bakarsan gelen alimler hep aynı şeyi söylemiş. Yani nefsi terbiye için, kişinin kemalata erebilmesi için illa bir mürşide kamile intisap etmesi gerektiğiyle ilgili hep üç aşağı beş yukarı baktığınız zaman hep aynı şeyi söylemişler. Mesela başta Hicri 161 yılında vefat eden İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri ne diyor? Levla Ebu Haşim es-Sufi. Ebu Haşim es-Sufi. Sufi konusunda da işlemiştik zaten. Diyor ki Ebu Haşim-i Sufi olmasaydı ma araftu dakikar riyai, riyanın inceliğini bilmezdim. Demek ki burada İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri Ebu Haşim-i Sufi'ye tabi olmuş. Onunla beraberlik etmiş. Onunla oturup kalkmış. Ondan neyi öğrenmiş? Riyanın inceliğini öğrenmiş. Riya nedir? Manevi bir hastalıktır. Doğru mu? Batını ilgilendiren bir şeydir. Onun tedavisi de nedir? Nefsin terbiyesidir. İşte burada Süfyan-ı Sevri Hazretleri ta o zaman ne diyor? 1300-1400 yıl önce buyuruyor ki, diyor ki eğer diyor ben Ebu Haşim-i Sufi ile tanışmasaydım, eğer onunla beraberlik etmeseydim ben riyanın inceliğini bilmezdim. Şeyh Ebi Ali Es-Sakafi buyuruyor ki لَوْ اَنَّ رَجُلًا جَمَعَ الْعُلُومَ كُلَّهَا. Kişi diyor şayet bütün ilimleri toplarsa sadrında, zihninde, böyle çok büyük bir alim ise وَسَحِبَ طَوَائِفَ النَّاسِ ve bütün insanlarla da beraberlik etse لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الرِّجَالِ diyor ki rical, yani buradaki ricaldan kastı rical normalde racül erkektir. Yani o bu dindeki adam diyoruz, yani adam gibi adam. Yani erkek mertebesine yetişmez, ancak neyle yetişir o kişi? İlla bir riyadeti min şeyhin ev imamin ev mueddibin nasihin. Ancak diyor bir şeyhin, bir imamın, ona nasihat edici edecek olan bir mueddibin, onu terbiye edecek, nefsini terbiye edecek bir zatın elinden tutmadıkça, istiyorsa bütün ilimleri toplasın, bütün mahlukatla beraberlik etsin, yine o adamların defterine yazılmamış olur diyor. Neden? Çünkü ilim sadece yetmiyor. Alim olabilirsin, allame olabilirsin ama nefsin hastalıklarını tedavi etmedikten sonra, kibir olduktan sonra, riya olduktan sonra, kendini beğenmişlik olduktan sonra o ilmin sana faydası olmamış olur. Hatta bilakis büyüklerin buyurduğu gibi zararı olmuş olur. وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ اَدَبَهُ مِنْ اُسْتَازِينَ diyor, edebini bir üstazdan, bir hocadan almayan kişi, buradaki üstazdan kastı yani bir mürşide kamilden edebini almayan kişi, o mürşide kamil ki yuriyehu uyube a'malihi, ki ta ki ona amellerinin ayıplarını göstersin. Yani ona o manevi hastalıklarını göstersin ve tedavi yollarını öğretsin. İşte eğer bir kişi böyle bir zattan eğer edebini öğrenmez ise, eğer almaz ise, Ebu Ali Sakafi Hazretleri buyuruyor ki la yecuzul iktida'u bihi fi tashihil muamelat. Yani ikili ilişkilerde olsun, herhangi şeylerde olsun diyor, kendisine o zata uyulması ne değildir? Caiz değildir. İmam Ebu Ali Dakkak Hazretleri'nin de bir sözü var. O da Hicri 412'de vefat etmiş. Buyuruyor ki eşşeceratu, bir ağaç düşünün, bir ağaç. İza nebetet bi nefsiha min gayri garisin. Onu diken biri olmaksızın kendi kendine çıkan bir ağaç düşünün diyor. Fe inneha, o ağaç turiku, yaprak verir. Hani ona, onu diken biri yok, kendi kendine çıkmış ve kimse de bir bakım falan da yapmamış, kendi kendine çıkmış, büyümüş diyor. O zaman diyor fe inneha turiku, o ağaç diyor yaprak verir, lakin la tusmir, ancak meyve vermez. Kezalikel muridu, aynı şekilde mürid de, yani nefsini kemale erdirmek isteyen kişi de izâ lem yekun lehu üstâzun, eğer bir hocası, bir üstazı, bir şeyhi, bir mürşidi yoksa ki ye'huzu minhu tarikatehu nefsen fe nefsen, yani yavaş yavaş ondan o yolu, o seyri sülükü tamamlasın, o tarikatta ilerlesin, böyle bir kişi yoksa fe huve abidun, o kişi işte abid sayılır, ibadet ehli sayılır. Fe huve abidun, ama neye abittir? Hevahu, kendi hevasına abid olmuş olur. Ebu Ali Dakkak Hazretleri diyor la yecidu nefazen, bir kurtuluş bulamaz. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri büyük kelamcıdır. O da aynı şekilde Nizamiye medreselerinin baş müderrislerinden İmam-ı Gazali Hazretleri. Bu zat yıllarca ilim okuyor, ders veriyor ve en son okuduğu ilmin kendisine fayda vermeyeceğini, eğer ne olmazsa, nefsi tezkiye olmazsa, nefsi terbiye olmazsa, bu okuduğu ilmin kendisine fayda vermeyeceğini anlıyor. Bütün o Nizamiye medresesindeki baş müderrisliği bırakıp gidip nefsini terbiye etmek için bir mürşide kamilin yanına gidiyor. İşte bu İmam-ı Gazali Hazretleri, o da Hicri 505'te vefatı, bir mürşide kamile bağlanmanın gerekliliğiyle ilgili buyuruyor ki el muridu yahtacu ila şeyhin ve ustazin diyor, bir kişi murid, nefsini terbiye etmek isteyen kişi diyor bir şeyhe, bir üstaza ne yapması lazım? Muhtaçtır, bağlanması lazım. Yaktedi bihi la mahalet, hiçbir şüphe yok ki diyor kendisine uyacak birine ihtiyacı var. Neden? Liyehdiyehu ila sevâis sebîli, onu doğru yola ne yapsın? Yönlendirsin, ulaştırsın. Neden? Fe inne sebîle dini, çünkü dinin yolu nedir? Gâmidun, derindir. Ve subule şeytani, Şeytanın yolları ise kesiretun zahiretun, çoktur ve açıktır. Femen lem yekun lehu şeyhun yehdihi, diyor, eğer onu doğru yola ulaştıracak bir şeyhe kim tabi olmaz ise, şeyhi yoksa bir kimsenin, qadehu şeytanu ila turuqihi, şeytan onu ne yapar? Kendi yollarına sevk eder. La mahalatı, hiçbir şüphe yok. Hani meşhur bir söz var ya, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye. Yani orada bir yanlış anlaşılıyor. Haşa, yani sanki kimse, hani herhangi biri bir mürşide kamile tabi olmazsa şeyhi şeytan mı oluyor? O anlamda değil. İmam-ı Gazali'nin belirttiği gibi. Diyor ki şeytanın yolları çoktur, hileleri çoktur, büyüktür. İnsanoğlu tek başına o hilelerle başa çıkması imkansızdır demiyoruz. Ancak zor olduğundan dolayı seni o hilelerden, o şeytanın yollarından kurtaracak, seni doğru yola iletecek bir mürşide kamile ihtiyaç vardır. Ne zaman sen eğer nefsini terbiye etmek istersen, dersen ki ben muridim, seyri sülük yapmak istiyorum, nefsini tezkiye etmek istiyorum, manevi hastalıklardan kurtulmak istiyorum, o zaman mutlaka bir mürşide kamile ne yapman lazım? İntisap etmen lazım, onunla beraberlik etmen lazım. İmam-ı Gazali de bunu buyuruyor. Diyor ki فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يَهْدِهِ قَادَهُ الشَّيْطَانُ اِلَى تُرُوقِهِ, eğer o zaman ne olur? Şeytan onu kendi yoluna sevk eder, çeker. فَمَنْ سَلَكَ, diyor, kim yol yürürse, nerede? سُبُلَ الْبَوَادِ الْمُهْلِكَ بِغَيْرِ خَف۪يرٍ, diyor, bir koruyucu, bir muhafız, bir rehber olmadan, böyle insanı helak eden çöllerde eğer bir kişi yürür ise, قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَاَهْلَكَهَا, kendisini ne yapar? Tehlikeye atar ve kendisini sonunda helak etmiş olur. Demek ki şimdi büyük bir çöl düşünün. O çölde bir muhafız, bir koruyucu ya da bir rehber önünü açacak, sana yol gösterecek bir kişi olmadığı zaman ne olur? Sen kendini tehlikeye atmış olursun. Sonuç itibariyle bu kendi helakınla da sonuçlanabilir, ölümünle de sonuçlanabilir. Bundan dolayı İmam-ı Gazali bu sözünü böyle örneklendirerek bize neyi anlatmış oldu? Mürşid-i Kamil'in gerekliliğini bize anlatmış oldu. Şimdi buna benzer Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü var. Şeyhül Ekber İbn Arabi kaddasallahu esrarahumul aliye, onun aynı şekilde Mürşid-i Kamil'in gerekliliğiyle ilgili sözü var. Mesela İbn Ataullah İskenderi Hazretleri'nin sözü var. Ne buyuruyor İbn Ata İskenderi Hazretleri? Buyuruyor ki la tashab men la yunhiduke haluhu, durumu, hali, yaşantısı seni canlandırmayacak, ayağa kaldırmayacak, yani seni ileriye taşımayacak kişilerle beraberlik etme. Ve la yedulluke alallahi mekaluhu, ve konuşması, sözü seni Allahu Teala'ya da götürmeyecek kişilerle ne yapma? Beraberlik etme. Şeyh Ahmed-i Zarruh Hazretleri, o da ne buyuruyor? La yetimmu emruha, yani nefsin durumu tam olmaz, yani nefis kemalete erişmez, kavuşmaz. Ancak illa bi şeyhin nasihin ev ahin salihin ki yedullul abde alel laiqi bihi fi islahi halihi, diyor, ancak kiminle olur bu? Kendisine nasihat edecek bir şeyh ya da salih bir kardeş ki seni neye yönlendirecek? Senin o nefsini ıslah etmek için, senin nefsine layık olan amele yönlendirecek bir zata ihtiyacın var, buyuruyor. Kim? Şeyh Ahmed-i Zarruh Hazretleri. Ali Havvas Hazretleri buna benzer bir sözü var. Buyuruyor ki لَوْ اَنَّ الْعَبْدَ قَرْعَ أَلْفَ كِتَابٍ فِي الْعِلْمِ, eğer diyor bir kul ilimde 1000 kitap da okusa, ve la şeyhe lehu, ama şeyhi de olmazsa, bu ne gibidir diyor? Fehuve kemen hafize kutubet tıbbi, bu tıp kitaplarını okuyan, ezberleyen kişi gibidir. Ama ma'a cehlihi bidda'i ve devai, tıp kitaplarının hepsini okuyor, ezberliyor, ancak hastalık ile o hastalığı tedavi edecek şeyi bilmiyor. Aynı bu kişinin durumu gibidir diyor. Şimdi İmam Şahrani Hazretleri aynı şekilde buna benzer 4-5 tane sözü var. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kaddesallahu sirrahu sözü var. Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri meşhur tefsiri var zaten. Onun aynı şekilde sözü var. İbn-i Acibe Hazretlerinin var. İmam İbrahim Bacuri Hazretlerinin sözü var. Bunlar hepsi üç aşağı beş yukarı, hepsi Mürşid-i Kamil'in gerekliliğiyle alakalı nedir? Sözleri var. Havz-ı Hazretleri en son bu konunun, yani Mürşid-i Kamil konusunun sonuna bir uyarı mahiyetinde bir tembih eklemiş. Buyuruyor ki, bunu da okuyup bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Havz-ı Hazretleri buyuruyor ki, يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ الْمُرَبِّ terbiye edici olan şeyhin اَلَّذِي اِنْتَسَبَ اِلَيْهِ الْمُرِيدُ müridin kendisine intisap etmiş olduğu o terbiye eden şeyh var ya diyor, onun اَنْ يَكُونَ حَيَّنْ sağ olması gereklidir. Yani bir kişi bir mürşid-i kamilden istifade edebilmesi için mürşidinin hayatta olması gereklidir. كَمَا قَالَ شَيْخ مُحَمَّدْ مَسْعُودْ اَلْفَاسِ اَشَّاذَلِ nasıl ki Şeyh Muhammed Mes'ud El-Fasi Şazeli Hazretleri buyuruyor ki اِنَّ فُقَرَاءَ هَذَا الزَّمَانِ diyor, bu zamandaki fakirler, muhtaç olan kişiler, yani insanları fakir fakirle nitelemiş. يَنْتَسِبُونَ اِلَى الْمَشَايِخِ الْاَمْوَاتِ diyor, ölü olan, vefat etmiş olan şeyhlere intisap ediyorlar. Ve diyorlar ki يَقُولُونَ شَيْخِ سَيِّدُ فُلَانِ وَسَيِّدُ فُلَانِ diyor ki, benim işte mürşidim falan büyüğümdür, filan büyüğümdür diyor. Diyor وَهَذَا الَّذِي اِنْتَسَبُوا اِلَيْهِ لَهُ مُدَّ تَحْتَ الثَّرَى فَاِنْتِسَابُهُمْ اِلَيْهِ غَيْرُ صَحِحٍ diyor, o şahısların, o kişilerin, o müritlerin vefat etmiş olan zata intisapları sahih değildir. Çünkü buradaki amaç nedir? Amaç birebir terbiyedir. Doğru mu? Yani seni zikir verecek, zikirlerini ara ara örnek vereyim değiştirecek, bununla senin nefsi hastalıklarını, manevi hastalıklarını ne yapacak? Yavaş yavaş tedavi edecek ve bunu da zahiren aynı bir doktor gibi, bir tabip gibi, insan hastalandıkça ne yapıyor? Gidiyor ilaç alıyor, bazen ilacını değiştiriyor. Bu şekilde bu da zahiri bir kişiye, bir zata ihtiyaç vardır. İşte burada da Şeyh Muhammed Mes'ud Fazi Hazretleri böyle diyor. İmam-ı Şahrani Hazretleri de buna benzer bir şey söylüyor. Buyuruyor ki وَمِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ müride vacip olan şeydendir اِذَا مَاتَ شَيْخُهُ kendi mürşidi vefat ettiği zaman اَنْ يَتَّخِذَ لَهُ شَيْخًا kendisine başka bir şeyh edinmesi lazım ki يُرَبِّيهِ زِيَادَةً عَلَى مَا رَبَّاهُ بِهِ الشَّيْخُ الْاَوَّلِ yani birinci şeyhin onu terbiye ettiğinden daha fazla, daha ziyade onu terbiye etsin diye, belki onun terbiyesi yarıda kalmıştır, tamamlanması için şeyhi eğer vefat ederse başka bir şeyhe intisap etmesi gereklidir. Şimdi Şeyh Muhammed bin Ahmed bin El Haşimi o da buna benzer bir şey söylüyor. Buyuruyor ki اِذَا فَارَقَ الْمُرِيدُ شَيْخَهُ diyor, bir mürid şeyhiyle ayrıldığı vakit herhangi, mesela bu vefat sebebiyle olabilir اَوْ غَيْرِهِ مِنْ حَوَادِثِ الزَّمَانِ veyahut da zamanın yani gerektirdiği bir ayrılık sebebi oldu. Ayrıldılar müritle şeyhi. Artık görüşemeyecekler, buluşamayacaklar. Bir de وَكَانَ لَمْ يَتِمَّ سَيْرُهُ اِلَى اللّٰهِ فِي الطَّرِيقِ ve o şeyhinden ayrılan müridin de seyri sülüğü tam da tamamlanmamış. Yani o Allah-u Teala'ya giden yolda da seyrini, yürüyüşünü, sülükünü bitirmemiş. وَلَمْ يَحْسُلْ مَقْصُودُهُ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى يَدِهِ ve bu tarikat-ı aliyeden maksadını da elde edememiş, hasıl olmamış. O zaman diyor ki feyecibu aleyhi sohbetu men yutemmimu lehu sulukehu onun seyri sülükünü bitirecek, onunla beraberlik edecek kimseyle beraberlik etmesi lazım. Ve yusiluhu ila matlubihi minet tariqi bu tarikat-ı aliyeden maksadı olan Allah-u Teala'yı bulmak, Allah-u Teala'ya ulaşmak, nefsi terbiye etmek olan matlubuna, o talebine ulaştıracak bir mürşid-i kamile hemen bulması lazım, onunla beraberlik etmesi lazım buyuruyor. Böylelikle mürşid-i kamil, şeyh-i kamil konusunu da bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde beyat ve ahd konusundan devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El-Minhac-ül Seni Ömer Faruk Çelik El-Minhac-ül Seni

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

Kan ak ve al yuvarlardan meydana gelmiştir. Mikroplar vücuda girdiğinde vücudun çıkardığı kimyevi maddeler al yuvarların dış zarlarının gevşemesine sebep olur. Al yuvarların içindeki su gevşeyen zardan dışarı çıkar. Bu suyun adı plazmadır. Plazma dışarı çıka dursun, bir yandan da lökositler harekete geçer. Hızla gidip mikroplara yapışırlar ve onları yemeye başlarlar. Lökositler nasıl oluyor da sadece mikroplara saldırıyorlar? Niye yanlışlıkla vücudumuzdaki diğer hücreleri de yemiyorlar? Çünkü antikor denen maddeler mikropların üzerine yapışıp onları ele verirler. Lökositlere işte bu mikrop bunu ye derler. Başka bir deyişle antikor

Korlar mikropları damgalarlar. Hayatımız boyunca yapacağımız yanlışlıklar birer mikroptur efendim. Onları lökositlerimiz yani doğrularımız yer bitirir. Kandaki lökosit miktarı az olursa mikroba yenik düşeriz. Doğrularımız yanlışlarımızdan az olursa hayat denen kan dolaşımı durur. Vücutta yeterince antikor olmazsa damgalanamaz, lökositler de mikropları yiyemez. Hayatımızın antikorları doğru yapmak için göstereceğimiz çaba ve iyi niyettir. Vücudumuzun herhangi bir yeri kesildiğinde plazma içindeki fibrinojen maddesi ciltteki kesikliğin etrafında pıhtılaşıp buraya bir kale diker. Mikrop öteye geçemez. Vücut derimiz kendi kendine tamir olur. Bir müddet sonra kesik izini göremeyiz. Yanlışlarımız da hayat derimizi yırtarlar, fakat plazmada yeterli fibrinojen yani doğrularımız varsa hayat derimiz de tamir edilir, yenilenir. Hayatımız kendisini tamir etme hususunda çok çalışkan ve isteklidir. Bunun için doğrularınızın yanlışlarınızla ilgili olmasına bile şart koşmaz. Sert kurallar öne sürmez. Yolun üzerindeki başkalarına zarar gelmesin diye kaldıracağınız bir taş buzda kayıp düşmenizi önler. Niçin böyle olur? Çünkü hayat sizi samimi görmek ister. Bir yanlıştan sonra hemen bir doğruya koşmanız, samimiyetiniz konusunda onu ikna eder. Çünkü hayat, doğruları çok olanın yüzüne güler. Her kötülükten sonra bir iyilik, her yanlıştan sonra bir doğru, kötülüğün ve yanlışlığın lekeleri içinde simsiyah olmamızı engeller. Temizlenmeyen her leke, bir sonrakiyle birlikte biraz daha büyür. Pantolonunuzda 4 leke varsa, 5.sinin gelmemesi için fazla dikkatli olamayabilirsiniz. Onun için ilk lekeyi derhal temizlemelisiniz. Yanlışları doğrularından fazla olan her öğrenci sınıfta kalır.

İnsanlara yumuşak davranmak, insanlara karşı sessiz kalmak manasına gelmez efendim. Olaylar karşısında sakin olabilmek de olayları görmemesiye gelmek değildir. Yumuşak ve sakin olmalıyız. Fakat bu yumuşaklık ve sükunet bütün belaları ve belalıları başımıza toplamamalıdır. Yumuşaklık, heybetin ve gücün estetik görünümü halinde olduğunda doğru ve güzeldir. Yumuşaklık, başkalarından üstün olan kuvvetlerimizin başkalarına karşı adaletli ve şefkatli bir biçimde yöneltilmesidir. Güçlüyseniz, yumuşak olmanızın bir değeri ve manası vardır. Yoksa yumuşaklık ve sükunet, zayıflığın, çaresizliğin diğer adı değildir. Kuvvetin üstünlüğünden gelen yumuşaklık güzeldir. Kuvveti nispetinde sert olan bir insanın kuvveti, her an dağılma tehlikesi de karşı karşıyadır. Kınındaki kılıç daha caydırıcıdır. Kuvveti arttıkça şefkati artmayan bir insan her an bir haksızlığa sebep olabilir. Yumruğunuz demirleştikçe eldiveninizin ipeği kalınlaşmalıdır. Olaylar karşısında sakin olabilmek de olayların ayrıntısının ve özünün kavranmasına sağlar. Sükunet, olayı uzaktan seyredebilmeniz için şarttır. Telaş ve sertlik sizi getirir, olayın içine katar.

Etrafınızı seçemezsiniz. Birdenbire ortaya çıkan gölgelere yanlış manalar verirsiniz. Telaşınız telaş, sertliğiniz sertlik doğurur. Demek ki sükunet, olayı görmemek için değil, görmek, olayda kaybolmak için değil, kaybolmamak için gereklidir. Telaş ve sertlik genellikle zincirleme hatalara sebep olur. Her hatada bir öncekinden ağır cereyan eder. İnsanlara yumuşak davranabilmemiz, olayları yumuşak karşılamamızı kolaylaştırır. İnsanlara karşı sert, kırıcı, haşin davrananlar, olaylar karşısında sakin olamazlar.

minicik ellerini titretip üzüm gözlerini fıldır fıldır döndüren bir bebeği sevginizin bütün sıcaklığıyla kucaklayıp yanaklarından öpmek isteyebilirsiniz. Fakat bu iyi niyete sahip birisinin tazecik ve hassas teni öpülen bir bebeğin gül gibi solabileceğini düşünebilecek bir sağduyuya da sahip olması gerekmez mi? Eğer bu sağduyu olmazsa, öpüldüğünde kolayca mikrop kapabilecek bebek hasta olur. Sağduyudan yoksun, iyi niyetlerle yapılmış hareketler, kötü niyetlerle yapılmış hareketlerle aynı neticeleri verebilir. Sağduyunun yol göstermediği bir iyi niyet fiilini atalarımız ne kadar güzel yorumlamışlardır. Kaş yapayım derken göz çıkardın evlat. Bakın biraz dikkat edin, burada kaş yapmak gibi güzel bir niyet nasıl da göz çıkarmak gibi bir neticeye dönüşüyor. Çıkmış gözlerin çoğuna sebep olanlar kaş yapmak isteyenlerdir. Çünkü onlarda sağduyu yoktu, basiret yoktu, feraset yoktu. Basiret, kalp gözüyle görebilmek, işin sonunun nereye varabileceğini doğru kestirmektir. Feraset, çabucak kavrayabilmektir. Sağduyu gördükten, kavradıktan sonra doğru kararlara varabilmektir. Bu üç kelimenin de manası safha safha ve birçok yönleriyle birbirlerinde tamamlanırlar. Şu iki kaşımızın altındaki gözlerimizle görebilmemiz için ışık şarttır. Kapkaranlık bir odada görme gücünü yitirmemiş gözler de göremez. Buna hayatımızın dış ışıkları diyelim. Güneş, sokak lambaları, ay ışığı gibi. Bir de İç ışıklarımız vardır. Kalbimiz bu iç ışıklarıyla görür. İç ışıklarımız yanmıyorsa kalp gözümüz göremez. Basiretsiz, ferasetsiz, sağduyudan yoksun bir adam, iç ışıkları sönmüş bir adamdır. İç ışıkları sönmüş bir adamın göz denilen organla dış ışıklar sayesinde görebildikleri ona hep yalan yanlış şeyler söyler. Kaş yapayım derken göz çıkartır. Nasıl göze kaçmış bir çöp, rüzgarın kaldırıp gözümüze doldurduğu toz toprak, görme kabiliyetimizi etkiler, görüş mesafemizi kısaltırsa, kalbimize dolmuş toz toprak, kalbimize batmış bir çöp de kalp gözümüzün görüş kabiliyetini ve mesafesini etkiler. Kalp gözü perdelenmiş bir adam sapla samanı karıştırır, aka kara, karaya ak diyerek iddialara tutuşur. İç ışıklarımızın enerji kaynakları çok çeşitlidir. İlim, zeka, tecrübe, faydasız şeylerden uzak durma, gereksiz sözlere sarf etmeme, hayatımızın amacına olumlu katkılarda bulunacağı hususunda küçücük bile olsa şüphe uyandıran her şeyden kaçma ve şüpheleri tamamen terk etme gibi birçok enerji kaynağı iç ışıklarımızı yakar durur. Sağduyu bütün sivrilikleri törpüleyen,

Bizi hayati hatalara düşmekten koruyan, zaman kaybetmemize engel olan, kendimize ve etrafımıza zarar vermememizi sağlayan büyük bir güçtür. Doğruyu görebilmek için

Meşhur ressam Domenichino, kendisine ısmarlanan bir resmi bitirmekte yavaş davrandığı söylendiği zaman demiş ki, "Ben onu hiç durmadan içimden resmediyorum." Domenichino ısmarlanan resim için aylarca kıvrandı. Bütün gücüyle o resmi yaşadı. Hayatının o bölümünde başka bir meşgaleye, hisse yer vermedi. Bu zihni hazırlık dönemi sonunda da resmini çabucak yapıp bitirdi.

Einstein eserlerinden bir saniye olsun kopmamak için zihnini karıştıracak her şeyden uzak dururmuş. Tıraş olmak için niçin banyo sabununu kullandığı sorusuna cevabı şudur: İki sabun zihnimi meşgul ediyor. Doktor olan filozof Haley, son vuruşuna kadar kendi nabzını saymıştı. Meslektaşına, "Dostum, nabız atmaz oldu," dedi ve öldü. Değerli dostlar, büyük başarılar her saniye tespit edilen gayeler için yaşanmakla elde edilebiliyor. Hayatınızın her saniyesi gayenizin rengiyle renklenmeli, onunla dopdolu olmalıdır. Bir şey bütün bütün elde edilemiyor diye bütün bütün terk edilemez. Elde ettiğimiz her parça

bütünle bir irtibat sağlar. Ne kadar küçük olursa olsun, elde edilen parça muhafaza edilmeli, bütünün haşmetine bakıp küçük görülerek elden çıkarılmamalıdır. Parçada göstereceğimiz ısrar, bir dinamit gibi patlayıp engelleri yok eder ve bütüne giden yollar açılıverir. Her gün 2 saat çalışması gerekirken 15 dakika ders çalışabilen birisi, madem 2 saat çalışamıyorum, 15 dakikada çalışmayayım diye düşünürse, 2 saat çalışma imkan ve ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Yalnız parçada gösterilen ısrarın samimi ve disiplinli olması şart. Ki bütüne kavuşabilmemizi sağlayacak infilak gerçekleşsin. Siz elde edebildiğiniz parçalarda infilak iklimine doğru yol alırken başkalarının elde ettiği parçalarla da alay etmezsiniz. Onları parçalarla oyalanmakla suçlamazsınız. Böyle davrandığınız her insanın bütünle koparacağı irtibatın vebaline ortak olacağınızı bilirsiniz. Fırtınalı bir denizde menzilinize ulaşmak için mükemmel bir gemide yer almış olabilirsiniz. Bu size aynı denizde ancak bir sandal bulabilmiş insanları hor görme hakkı vermez. Bırakın o adam sandalıyla geminiz ve sonra da karı arasında irtibat kursun. Fırtınalı bir denizde herkesin sağ salim karaya ayak basma hakkı vardır.

kamil yani olgun bir insan olmanın bütün gereklerini aynı anda bir arada yerine getiremeyenler, bu bütünlüğe ulaşamıyoruz gerekçesiyle elde ettikleri merhalelerden geri çekinmezler. O merhalelerde ısrar ederler. Bütün elde etmek için başka yol yoktur. Zafer ancak küçük mevzilerde kazanılır.

Evet, göz yaşartıcı bir hikayeydi anlatmak istediği. Defalarca anlatmıştı bu hikayeyi ve her seferinde dinleyenleri ağlatmıştı. Bu sefer de tanıdığı birkaç kişinin ısrarıyla tanımadığı bir topluluğa anlatmaya girişmişti aynı hikayeyi. Daha hikayenin başında dudakları titremeye, kalbi ağlamaya başlamıştı. Ona çok dokunuyordu hikayedeki olaylar. Tam bir insanlık dramıydı bu. Hikayenin ortalarına gelmişti ki topluluktan birinin çılgınca kahkahası duyuldu. Adam bütün vücuduyla gülüyordu. Az sonra birisi daha tıkanırcasına gülmeye başladı. Büyük darbe yemişti hikayecimiz. Fakat asıl darbeyi az sonra yiyecektir. Çünkü kendisi de gülmeye başlayacaktır. Herkese ağlatmak için giriştiği konuşmada kendi kahkahalarını hatırladıkça kulaklarına kadar kızaracak, kendisini mukaddeslerine ihanet etmiş basit bir adam gibi hissedecektir. İçinde bulunmanız gereken topluluğu tespitte yapacağınız hatalar sizde kalıcı olumsuz izler bırakabilir. Hangi toplulukta hangi insanlar arasında bulunmanız gerektiğini ölçülerinize müracaat ederek tespit etmelisiniz. Ve mümkün olduğunca o ölçüyü aşmamalısınız. Hele tanımadığınız bir topluluk içinde hünerlerinizi göstermeye kalkmanız felakete sebep olabilecek bir tedbirsizliktir. Yanlış seyirci çok kabiliyetli bir komedyeni anında soytarı derecesine indirir. Fıkra türünde adamlar anlattığınız her şeyi fıkra zannederler. Ya da fıkra tarafından alırlar. Öyle adamlara dram anlatmak hem sizi hem dramı berbat eder. Evet, kendi dilinizi konuşan insanlardan ayrılmayınız. İçinde bulunacağınız toplumu dilinizi konuşan toplumlardan seçiniz ya da her sürprize hazır olunuz.

Bir çocuğa hiç tanımadığı, bir arada görmediği kadar çok para verirseniz, büyük bir ihtimalle o parayı ya düşürecek, kaybedecek ya da eve kocaman parayı küçücük şeylere harcayarak, yani çarçur ederek dönecektir. Aynı parayı o paranın değerini bilen birisine verirseniz layıkıyla değerlendirecektir. Bilginizi, hünerinizi, kültürünüzü kolay kazanmadınız. Onları elde etmek için birçok sıkıntıya katlandınız. Şimdi bunları niçin yanlış adamların önüne dökeceksiniz? Çarçur etsinler, sizi çileden çıkarsınlar diye mi? Atların saman yediğini unutmayın. Onların önüne mücevher dökmekten daha şaşkınca bir hareket olabilir mi? Topluluk, insan münasebetinde çok iyi bilinmesi gereken bir özellik daha vardır. O da topluluğun eritme gücüdür. Topluluk, toplum, kitle, insana kolayca kendi rengini verebilir. Beyaz olarak girdiğiniz bir topluluktan kırmızı olarak çıkabilirsiniz. İnsanlar iyi ve kötü alışkanlıklarının çoğunu topluluk içinde kazanırlar. Bir topluluk içinde kazandığı güzel alışkanlıkları başka bir topluluk içinde kaybeden, bir topluluk içinde kaybettiği güzel alışkanlıkları başka bir topluluk içinde yeniden kazanan ne çok insan vardır. Öyleyse dostlarınızı, arkadaşlarınızı, içinde yer alacağınız topluluğu seçmek, büyük ölçüde hayatınızı seçmek manasına gelir. Bu, bir topluluğun içinden asla ayrılmama, başka topluluklarla hiçbir münasebette bulunmama olarak anlaşılmamalıdır. Bir topluluğa ait olduğu halde başka topluluklarda yaşayabilen insanlar yok değildir. Bazı cam tencereler vardır, onlarda ancak salata yapabilirsiniz. Bazı cam tencerelerde bir fırının 150 derece sıcaklığına bile dayanabilir. Çünkü onlar ısıya dayanıklı hale getirilmişlerdir. Ateşin cevrine katlanmışlardır. Fakat netice olarak her ikisi de cam tencere topluluğuna mensuptur. Ama ısıya dayanıklı cam tencere toprak çömleklerin arasında yaşayabilir. Evet, insanlar ısıya dayanıklı hale gelinceye kadar ölçülerine uygun topluluklardan ayrılmamalıdırlar. O topluluk insanı inceltir, terbiye eder, denetler, törpüler, şekillendirir.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Merhabalar sevgili dostlar, Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mana İklimi programımızla yine radyolarınızın, evlerinizin, iş yerlerinizin konuğuyuz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte yine kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Nerede kaldık onu kısaca hatırlatalım. Onu hatırlatmadan önce belki ilk defa dinleyenler vardır programımızı. Neden bahsettiğimizi hatırlatayım, sonra nerede kaldığımızı hatırlatarak programımıza başlayalım ve devam edelim inşallah. Mana iklimi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları sizlere yorumlamaya gayret ediyor sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın geçmiş ümmetlerle, peygamberlerle veya güzide şahsiyetlerle ilgili anlatmış olduğu kıssaları sizlere biz buradan aktararak, biraz da dilimiz döndüğünce yorumlayarak yorumlamaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor idik. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor idik hatta. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında, Allah-u Teala ile mükaleme yani konuşma için gittiğinde, orada kendisine Tevrat kitabı indirilmişti. O Tur Dağı'nda 40 gün kaldığında aşağıda, yani İsrailoğulları yaşadıkları şehirde, kendilerine altın bir buzağı yaptılar. İçlerinden Samiri isimli birisi hepsinden altın, zinet eşyalarını toplayıp onları ateşte eritip altın bir buzağı, heykel yaptı. Hatta öyle bir heykeldi ki ses çıkarıyordu rüzgar estiğinde, böyle uğultulu bir ses çıkarıyordu ki insanlar onu duyduğunda ürperiyordu. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken bu altın buzağı kendilerine ilah, tanrı edinmeye başladılar. Yani Allah-u Teala'nın tevhid dininden, Hazreti Musa'nın

0: onlara tebliğ etmiş olduğu tevhid dininden sapmaya başladılar. Hazreti Musa aleyhisselam da kardeşi Harun aleyhisselamı onlara göz kulak olması için bırakmıştı. Fakat Hazreti Harun aleyhisselam da onların önüne maalesef geçemedi. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir tanrı edinmişlerdi artık. Zaman geçtikten sonra Hazreti Musa Tur Dağı'ndan iniyor ve görüyor ki İsrailoğulları, yani kavmi, ümmeti kendilerine bir tanrı edinmiş. Hemen gidip Harun aleyhisselama ilk olarak kızıyor. Hatta o kadar kızıyor ki rivayetlere göre saçından tutup çektiği ifade ediliyor. Şöyle diyor Hazreti Musa aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle söylüyorum. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, bundan sonra arkamdan ne kadar kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz? Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'u başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun ise, anamın oğlu, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma, dedi. Musa aleyhisselam da yine Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle cevaben şöyle dedi. Ey Harun, sana ne engel oldu da bunları delalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin, emrime asi mi oldun, dedi. Harun aleyhisselam ise, ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme, ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum, cevabını verdi. Hocam biraz uzattım, kusura bakmayın. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın arasında geçen bu diyalogdan sonra Hazreti Musa aleyhisselam kavmine tövbe etmelerini söylüyor. Hatta o buzağının kenarına birkaç adam koyuyor ki ona tapınmaya gelenlerin başlarını kessinler diye rivayet ediliyor. Onlar da yaptıkları, işledikleri bu günahtan tövbe ediyorlar. Burada kalmıştık geçen programımızda. Artık buradan ben sözü size bırakayım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Buyurun.
1: Evvela Allah-u Teala programımızı hayırlara vesile eylesin.
0: Amin hocam.
1: Bereketli kılsın. Sözlerimizden evvela kendimizi, ondan sonra dinleyenlerimizi istifade ettirsin inşallah. Bir hatırlatma yaparak programa başlayalım. Hı hı. O da şu ki, çok iyi biliyoruz ki amel edilmeyen sözün karşı tarafa faydası yoktur.
0: Evet.
1: Söylediğinizle amel ediyorsanız dinleyene faydası var, anlattığınıza faydası var. Biz sözlerimizin müteessir olmadığını biliyoruz, tesir etmediğini biliyoruz. Ancak bu sözler, sözlerden bahsettiğimiz zatın hatırına, onu sevenin ve onun sevdiğinin hatırına inşallah evvela bu sözler bize ve sonrasında da dinleyenlerimize tesir eder. Böylelikle hidayete erme noktasında ve bizim hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltme noktasında bizlere yardımcı olur. Böyle ümit ediyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah dinleyenlerimiz de bu söylediklerimize amin derler. Böylelikle bu sohbet de bereketli olur. Biz de keyif alırız, dinleyenler de keyif alır. İnşallah dinleyenlerin o güzel duaları sebebiyle
0: i̇nşallah.
1: Öyle ümit ederek programımıza başlamış olalım inşallah.
0: İnşallah.
1: İmtihan adı üzere çok zor bir şey. İmtihan olmak çok zor bir şey. Hatta işte yani okuma meselesini tekrar devam ettirme gündeme geldiğinde birçok insan şunu der ki, ya zaten işte üniversiteyi de bitirdim, artık bundan sonra o sınav heyecanını kaldırabilecek durumda değilim. Hı hı. Heyecan demeyelim, sınav stresini kaldırabilecek durumda değilim der birçok insan. Ve o yüzden de belki okumuş insanların az kısmı akademik kariyerini devam ettirirler. Sınav dediğiniz zaman, imtihan dediğiniz zaman insanda bir stres oluşturuyor haliyle. O yüzden imtihan olmak çok zor bir şeydir.
0: Evet.
1: Siz çok iyi bildiğiniz bir şeyi de imtihan edildiğiniz anda unutabiliyorsunuz. Hı hı. Bu dünya ile alakalı söylüyorum bunu. Dünya ile alakalı söylüyorum. Çok iyi bildiğiniz bir şey hakkında imtihan edildiğinizde o işi çok iyi biliyorsunuz. Ama imtihan veya sınav heyecanından onu unutabiliyorsunuz. Çok iyi hafız olabilirsiniz. öyle bir topluluğun önünde Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz ki ve okumuş olduğunuz ayeti kerime, okumuş olduğunuz yer sizin çok iyi bildiğiniz, çok iyi ezberini yapmış olduğunuz ayet.
0: Evet.
1: Ama o an kalabalığın heyecanından unutabiliyorsunuz bunu. Yani bu insanın yapısı gereği böyle. Hı hı. Bu olabiliyor. Niçin bunu söyledim? Şundan dolayı. Nasıl dünyada dünyalık işlerden sınav olmak, imtihan olmak zorsa, uhrevi açıdan da imtihan çok zordur. Allah-u Teala bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin.
0: Amin.
1: Çünkü nefis zalimdir. Ne zaman patlak vereceği hiç belli olmaz. Öyle bir imtihan ediliriz ki o imtihan sonunda Allah muhafaza başarısız kalabiliriz. O başarısızlık Allah-u Teala muhafaza etsin bizi, İmanımıza dahi sebep olabilir.
0: Evet.
1: İnşallah imanlı olanlardan oluruz. İnşallah imanlı yaşayıp imanlı göç edenlerden oluruz. Cenab-ı Hak bizi ağır imtihanlara, kaldıramayacağımız imtihanlara, kazanamayacağımız imtihanlara maruz bırakmasın inşallah.
0: Amin.
1: O tür sınavlarla inşallah karşı karşıya kalmayalım biz. Bu duayla başlamış olalım.
0: Evet.
1: Peki bunun niçin söyledim?
0: Evet, merakla bekliyoruz hocam.
1: Böyle peş peşe geliyor. İsrailoğullarının yaşamış olduğu da bir imtihan idi. Musa aleyhisselam zamanında. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında İsrailoğullarının yaşadığı bir imtihan idi. Ve maalesef imtihanı kaybettiler. Samiri'nin onlara yapmış olduğu buzağı, bu sizin ilahınızdır diye onları kandırmaya çalıştığı o buzağı hadisesi İsrailoğulları için bir imtihandı. O imtihan, onlar imtihan olurken başlarına da Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamı, kardeşi Harun aleyhisselamı bırakmıştı onlara sahip çıksın diye.
0: Evet.
1: Fakat Harun aleyhisselam onları bir noktaya kadar engelleyebildi. Oradan daha ötesine gidemedi. Musa aleyhisselam kendisine sorduğunda, ben seni bunlar bozgunluk yapsınlar diye mi bunların başına bıraktım? O da cevap vermiştir, demiştir ki ben bir noktadan öteye gidemedim. Korktum ki sen döndüğünde diyeceksin ben seni bunların başında bıraktım ama sen bunların hepsini birbirine düşürdün, perişan ettin diyeceksin diye korkumdan dolayı bir noktadan o yana gidemedim.
0: Çok işlerine karışmak istemedim.
1: Evet, karışıklık çıkar diye işlerine karışmak istemedim dedi.
0: Evet.
1: Ve İsrailoğulları böyle bir imtihanı, Musa aleyhisselamın yokluğundaki böyle bir imtihanı kaybettiler.
0: Evet. Peki hocam, özür dileyerek ben biraz özet çok uzamasın diye oraya az önce girmemiştim, şimdi hatırladım. Musa aleyhisselam Samiri'ye soruyor, sen neden böyle yaptın diye. O zaman ne cevap veriyordu Samiri? Neden böyle bir şey kalkışıyor? Yani altın buzağı yapma, işte yeni bir tanrı edinme ihtiyacı neden doğuyor Samiri'de?
1: Samiri diyor ki ben diyor onların görmediklerini gördüm diyor.
0: Hı hı.
1: Ne kadar enteresandır. Zira diyor o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu diyor erimiş mücevheratın içine attım. Çok enteresan bir şey.
0: Hı hı.
1: Elçiden kimi kastediyor? İnsanların görmeyip de kendisinin görmüş olduğu Musa aleyhisselamın huzuruna gelen Cebrail aleyhisselam idi. Elçi dediği Cebrail aleyhisselam. Onun bastığı yerlerden toprak alıp altını eritmek için yakmış olduğu ateşin içerisine, yani veya o mücevheratın, o eritmiş olduğu ateşte eritmiş olduğu o mücevheratın içerisine atmış.
0: Evet.
1: Esas keramet aslında orada. Fakat onu Samiri yanlış yolda kullanmış.
0: Yani kendisine Cebrail aleyhisselam mı görme lütfu veriliyor ama o farklı yönde mi kullanıyor onu? Yanlış.
1: Evet.
0: Yönde kullanıyor.
1: Tabii bunu nereden fark etmiş? Yanlış yönde kullanıyor. Kendi emelleri doğrultusunda kullanıyor bunu.
0: Hı hı.
1: Onun atının bastığı yerler diyor, oraları yeşermiş gördüm.
0: Hı.
1: Atının bastığı yerleri yeşermiş gördüm diyor. O yüzden onun izinin toprağından bir avuç alıp o altınları erittiğim ateşin içerisine attım diyor.
0: Buzağı yaptığı ateşin içerisine.
1: Evet. Onun içerisine atınca esas keramet orada.
0: Hı hı.
1: Ama o bu kerameti kendi emelleri doğrultusunda kullanmış. Neden bunu yaptın diyor Musa aleyhisselam. Diyor bunu böyle yapmamı nefsim bana hoş gösterdi. O yüzden bunu yaptım. Nefsine uyduğu için bunu yapmış. Ama Samiri helak oldu. Estağfirullah. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا

0: أساسا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم النسفة. صدق الله العظيم. موسى عليه السلام dedi ki Samiri'ye, çekil git. Artık sen hayatın boyunca bana dokunmayın diyeceksin. Allah muhafaza etsin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Musa aleyhisselam böyle söyledi Samiri'ye. Rivayete göre Musa aleyhisselamın ayeti kerimede geçen bedduasından sonra Samiri hakikaten ağır bir hastalığa, bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış ve ömrü boyunca insanlardan uzak durmak zorunda kalmıştır.
1: Evet.
0: Ve bunun neticesinde son olarak diyor ki buzağıyı tanrı edinenler var ya, ayeti kerimede bahsediyor Allah-u Teala. İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız ki aslında bu ayeti kerime Samiri'nin bulmuş olduğu cezadan bahsediyor. O da böylelikle cezasını bulmuş oldu. Evet. Nefsine uyduğu için, sorumuzun neticesi bu aslında. Samiri nefsine uyduğu için böyle bir şey yapmış. İsrail oğulları da Samiri'nin nefsine uymasıyla beraber imtihan olmuş oldular. Ama o imtihanı kaybettiler. Fakat imtihanı kaybetmiş olsalar da yine Musa aleyhisselam şefaatçi oluyor. Onların pişman olduklarını görünce onların pişmanlıklarını Allah-u Teala'ya arz ediyor. Hatta tapan kimler varsa, o buzağıya tapan kimler varsa hepiniz kendinizi öldürürseniz ancak affolursunuz diyor. Ve hepsi başlarını kılıçların altına koyuyorlar. Öldürecek olanlar öldürüleceklerin akrabaları. Hı hı. Yani birbirine çok yakın insanlar, biri diğerini öldürecek. Neden? Yapmış olduğu o büyük günahtan dolayı. Ancak böyle affolunursunuz diyor. Ama Allah-u Teala onları affediyor. Kendilerini öldürmeden Allah-u Teala onları affediyor. Onlar tövbe ediyorlar. Musa aleyhisselam da onların tövbesini Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Ya burada da enteresanlık var. Yani şöyle bir enteresan durum var. Onlar tövbe ediyor. Musa aleyhisselam da onların tövbesinde aracı oluyor aslında.
1: Evet.
0: Hocam, bu konuya değinmeden geçmeyeceğiz.
1: Oraya geçmeden önce Samiri ile ilgili.
0: Ama muhakkak değineceğiz.
1: Tamam, onu unutmayalım hocam. Samiri ile ilgili aklıma takılan bir mesele var. Şimdi Samiri'nin yapmış olduğu şey o zaman için değerlendirildiğinde işte Hazreti Musa'nın buyruğuna karşı gelmesi, işte nefsine uyup İsrailoğullarını Allah-u Teala'nın yolundan başka bir yöne saptırması olarak görülebilir ve bunu da altın buzağı meselesiyle yapıyor. Ama tabii ki bunu birazcık günümüze uyarladığımızda Samiri'nin Cebrail aleyhisselamı görmesi, onun atanın bastığı yerden toprak alıp o erimiş altının içine atması meselesi şöyle değerlendirilebilir mi hocam? Günümüzde de insanların işte ben keramet görmek istiyorum, işte ben niye keramet görmüyorum, işte anlatıyor bazıları, işte şöyle şöyle oldu, böyle bir keramet gördüm ben diye anlatılır. Bazı insanların keramet görmesi, keramet istemesi, görenlerin bunu farklı yorumlaması meselesine neler söylersiniz?
0: Allah dostları zatlar keramet gösteriyorlar. Allah-u Teala böyle bir yetki vermiş onlara.
1: Peygamberlerin mucizeleri haktır, evet. Allah dostlarının da kerametleri haktır.
0: Aynen öyle. Hak olmakla beraber Allah dostları keramet göstermekte o kadar utanırlar ki bunun mukayesesini şöyle söylerler. Derler ki kadınlar kendi özel hallerinde iken nasıl utanıyor, mahcup oluyorlarsa Allah dostları da keramet gösterdiklerinde, keramet göstermekte o kadar utanırlar ve mahcubiyet hissederler. Hı hı. Eğer bize muhakkak keramet gösteriliyorsa veya illa keramet görmek istiyorsak o aslında maalesef bizim zayıflığımıza işarettir. Evet. Zayıf olduğumuzdandır keramet görmek istiyoruz. Diğer türlü esas büyük keramet karşıda değil mi zaten? Binlerce insan akın akın geliyorsa, dünyanın her bir ucundan, her bir tarafından akın akın geliyorsa insanlar, muhabbet duyuyorlarsa,

0: ve o insanların halleri güzelleşiyorsa,
1: hiçbir kıyam yani, edilmeden, hiçbir sohbet mi? edilmeden,
0: ameli salih yapmaya başlıyorlarsa, Allahu Teala'nın ayeti kerimede buyurmuş olduğu Estağfirullah ve men tâbe ve âmene ve amile amelen salihen fe ulâike yubeddilullahu seyyiâtihim hasenât ve kânallahu gufurur rahîmâ. Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede bahsetmiş olduğu, bu hadisede olduğu gibi, tövbe edip iman edip ondan sonra salih amel işleyenler, onlardan bahsediyor Allahu Teala. Hı hı. Kim ki böyle yapar, salih amel işlemeye başlarsa Allahu Teala onların günahlarını sevaba çevirir.
1: Evet.
0: Seyyiatlarını hasenata tebdil eyler. Değil mi? Bu ayeti kerimede bahsedilen o salih amel işleme hadisesi, insanlar gidip tövbe ediyor, imanları kuvvetleniyor, ondan sonra salih amel işlemeye başlıyorlar orada. Halleri değişiyor. Çünkü kötü fiiliyatları bırakıp iyi şeyler yapmaya başlıyorlar. Allah-u Teala'ya asi oldukları davranışları bir kenara atıp Allah-u Teala'nın razı olduğu davranışları yapmaya başlıyorlarsa, bu en büyük keramettir zaten. Ve bunu hiçbir söz söylenmeden, hiçbir şey anlatılmadan, bunu sadece bir nazarla bu hale geliyorlarsa insanlar, bu zaten en büyük keramettir. Biz nazarla bu hale geliyorsak, zulmetin içerisinde bunca kaldıktan sonra onlar hiçbir kötülüğümüzü, hiçbir günahımızı yüzümüze vurmuyorlarsa, bizi kabul ediyorlarsa, bu onların büyüklüklerindendir zaten. Onların büyüklüğündendir zaten. Ama her şeye rağmen biz elimizi uzattığımızda bizim tövbemize aracı oluyorlar. Böyle oluyorlarsa bu zaten onların büyüklüğünün alameti değil midir?
1: Evet.
0: Yani her gününü bir standart içerisinde evden camiye, camiden eve veya camiden odaya, camide tövbeyle, camide dert dinlemeyle geçiriyorsa, yani bu insan üstü bir performans diyebiliriz.
1: Evet.
0: Her insanın kaldıramayacağı bir performans zaten de, daha başka keramet bekleyebilir miyiz? Zaten en büyük keramet bu. Dolayısıyla keramet haktır, ama keramet görmeyi beklemek de bizim zayıflığımızdandır. Allah muhafaza etsin. Samiri de keramet gördü. Kerameti gördü, ama o kerameti, Allah muhafaza etsin bizleri, nefsinin hoş gördüğü emeller doğrultusunda kullandı. Tekrar altını çiziyorum. Allah-u Teala bizi böyle olmaktan muhafaza etsin inşallah.
1: Evet.
0: Bizi ve bütün dinleyenlerimizi. O yüzden neyin sonunda ne çıkar onu bilemeyiz biz. Doğruyu Allah-u Teala bilir. Sabırla hareket etmeli, metanetle hareket etmeli ve yap dediklerini yapmaya gayret göstermeliyiz.
1: Evet.
0: İnşallah onu yapanlardan oluruz. Samiri gibi bir akıbete uğramaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin inşallah.
1: Amin.
0: İmanlı bir şekilde hayat sürmeyi, insanların bizi sevdiği ve onların sevgisi neticesinde Cenab-ı Hakk'ın dostlarının bizi sevdiği ve sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizi sevdiği, esas önemli olan Allah-u Teala'nın sevdiği birer kul olarak dünyayı inşallah sürdürüp sonunda ölmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etsin.
1: Amin hocam. Allah razı olsun. Evet, keramet meselesinde böylece Samiri üzerinden birazcık yorumlamış olduk sevgili dostlar. O hocamın unutmayalım dediği meseleyi şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah konuşacağız. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi için, ümmeti için dua etmesi ve o duadan sonra Allah-u Teala'nın o ümmeti affetmesi meselesi, aracı olma, vesile olma meselesi üzerine birazcık konuşacağız. Semerkant Radyo'da Mana İklimi kısacık bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar. Lütfen radyomuzdan ayrılmayınız.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

sen rahmeti haksın, bu düşkün halka göster şefkatin.

0: Evet sevgili Semerkant Radyo dinleyenleri, Mana Eklemi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti için Allah-u Teala'dan af dilemesi meselesi üzerine konuşacaktık. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndayken onlar kendilerine altın buzağıyı ilah edinmişlerdi. Putperest olmuşlardı. Hazreti Musa döndüğünde onlar bu yaptıklarından pişman oldular. Tekrar Allah'a imanlarını tazelediler. Hazreti Musa Aleyhisselam da onların affedilmesi için öldürülmeleri gerektiğini onlara söyledi. Onlar da tabii ki o yaptıklarından pişman oldukları için Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya dua etti. Allah-u Teala da onları affettiğini söyledi ve öldürülmeden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın söylediği şey gerçekleşmeden onlar affedilmiş oldu. Fakat daha henüz imtihan bitmedi. Bakalım şimdi neler olacak hocam? Bu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya ümmeti için af dilemesi meselesi üzerine birazcık konuşacaktık. Onu birazcık konuşalım, sonra inşallah neler olmuş devam edelim hocam, buyurun.
1: Evet, esas burada bu konuda can alıcı örnek Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'a kızdığı vakit aralarında geçen hadisedir. Çok önemli ve çok ibret verici bir hadise. Bizler insanlar olarak, insan olarak hata yapmaya, günah işlemeye meyilliyiz. Hı hı. Yani yapı olarak, tabiat olarak günah işlemeye meyilli olarak yaratılmışız bizler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla her an günah işleyebiliriz. Çünkü yapımız hata işlemeye açık. Öyle söyleyelim. Çünkü insan nisyandan gelir. Nisyan, unutmaktan gelir. İnsan unutabilir, hata işleyebilir, günah işleyebilir. Fakat bunların neticesinde Allah-u Teala tövbe kapılarını açık bırakmıştır. Tövbe etme imkanı tanımıştır insanoğluna. Ahir zaman ümmeti, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizlere tövbe kapısını da açık bırakmıştır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. O yüzden kim ki tövbe eder, iman eder, ameli salih işlemeye başlarsa Allah-u Teala, Allah onların günahlarını sevaba tebdil eder buyurmuştur. Çevirir. Değil mi? Bunun dışında daha tövbeyle ilgili nice ayeti kerime var. Estağfirullah. İnnallâhe lâ yeğfiru en yüşteke bihi ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Sadakallâhu l-azîm. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmayı affetmez. Onun affı yok. Ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Bunun dışında dilediği kişi için dilediğini affeder. Bu Allah-u

0: Teala'nın rahmetinin ne kadar engin, ne kadar geniş olduğunun bir göstergesi.
1: Evet.
0: Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Ayet-i Kerime'de bahsedilen örnekleri çoğaltabiliriz. Cenab-ı Hak tövbe kapısını da açık bırakmıştır. Bizler o zaman tövbe edeceğiz Allah-u Teala'ya. Cenab-ı Hak tövbe kapısını açık bırakmışsa biz de tövbe edeceğiz. Çünkü günah işliyoruz biz. Günahkar insanlarız. Her an günaha düşebiliyoruz. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Tövbesi kabul olanların hürmetine tövbemizi kabul eyle. Bizi günahlardan uzak eyle. Yani bunları söylerken bu demek değildir ki günah işleyelim. Günaha düşelim. Bu manaya gelmez. İnsan kendisini muhafaza etmesi lazım. İnsan evet. kendisini tutması lazım. Nefsin hilelerinden kendini muhafaza etmek için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Onun yolları neyse, nefsi ıslah etmenin yolları neyse, bütün o yollara başvurması lazım. Bunun için uygulanması gereken o hastalığa ilaç neyse, bunu başından sonuna uygulaması gerekir. Bunların hepsi tedbirler, onların hepsini uygulamak gerekir.
1: Evet.
0: Ama günah işlediyse tövbe kapısını Allah-u Teala açık bırakmış. O zaman ne yapacak? Tövbe etmemiz lazım. Peki bu tövbeyi nasıl yapacağız? Nasıl olacak tövbe? Yani bunu kendimiz mi yapmalıyız? Kendimiz yaparsak yapmış olduğumuz tövbe ne derece yerine ulaşır? Şimdi diyeceksiniz ki bu da ne demek? Yani kendi başımıza estağfurullah diyemez miyiz? Hayır, bu manaya gelmez. Her zaman estağfurullah dememiz lazım. Nefes aldık, iki kelam konuştuk, ondan sonra estağfurullah demek lazım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah lazım. Estağfurullah. Namaza başlarken estağfurullah çekerek başlamalıyız. Namazı bitirdik, estağfurullah çekmeliyiz. 25 defa daha üzerine ise. Neden? Çünkü namazın eksik kılmışızdır, hata yapmışızdır. Her an istiğfar halinde olmalıyız. Yani bu altı çizilmesi gereken bir konu. Her an istiğfar halinde olmalıyız. Evet. Estağfurullah diyecek halde olmalıyız. Fakat burada vurgu yapmak istediğimiz şu. Tövbe ediyoruz bütün yapmış olduğumuz günahlardan. Nasuh tövbesi, nasuhun tövbesi gibi tövbe etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Bu tövbe Allah-u Teala'ya ulaşması lazım. Cenab-ı Hakk'ın katına ulaşması lazım. Makbul olan tövbeler arasına girmesi lazım.
1: Evet, mesele o.
0: Değil
1: yani,
0: mi?
1: Bazı şeyleri, doğru şeyleri söylediğiniz zaman onu tersten düşündüğünüzde de onun doğruluğunu sağlar. Mesela çok basit bir örnek vereyim. 2 kere 5 10'sa 5 kere 2 de 10'dur. Şöyle sizin söylediğinize bağlayayım buradan. Dediniz ya hocam, hani insan günah işleyen bir varlıktır. Allah günah işleyebilir nitelikte yaratmıştır insanı. Her insan günah işler. Günah işleyip de tövbe etme kapısı da her zaman açık olduğuna göre, tersinden düşündüğümüzde ben günah işleyeyim de nasıl olsa tövbe ederim. Tövbe olmaz. Ettim, o zaman günah işleyebilirim.
0: Olmaz.
1: O zaman bu doğru olmuyor.
0: O zaman günahta ısrar olmuş oluyor. Hı. Yani günah işlemek değil tehlikeli olan. Günahta ısrar etmektir.
1: Evet.
0: Tövbe etmemektir. Günahımızda ısrarcı olmaktır. Tehlikeli olan. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah. Bunun da altını çizmiş olduk böylelikle.
1: Evet. İkinci olarak da hocam, ikinci söylediğinize de örnek olarak söyleyeyim. Dediniz ya hani biz kendi başımıza tövbe edemez miyiz? Tövbe edeceğiz ama ettiğimiz tövbe yerine ulaşır mı? Bu da şu manaya gelmez. İşte ben tövbe edeyim tek başıma, bu kesin kabul olur manasına da gelmez. Bir günah işledik, tövbe bismillah, estağfurullah dedik, geçti. Böyle bir şey de yok değil mi?
0: Ya şu estağfurullah dediğinizde belki çok samimi söylemişsinizdir. Allah-u Teala'ya ulaşmıştır. Ama belki ulaşmamıştır da.
1: Evet.
0: Mesela. Yani o bizim samimiyetimizle ve temizliğimizle ilgili bir şey. Ama bu demek değildir ki tövbe etmeyeceğiz. Estağfurullah evet. demeyeceğiz. Onun da altını çizdik ya az önce. Daima istiğfar edecek durumda olmamız lazım. Büyüklerden biz öyle gördük. Biraz konuşuyorlar. Konuştuktan sonra böyle geriye doğru yaslandıklarında veya konuşma bittiğinde duyuyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Dediklerini duyuyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir örnektir.
1: Evet.
0: Büyüklerin büyük bir örneğidir.
1: Evet.
0: Her işi yaparken besmele çekmeleri, efendim, her işin sonunda estağfurullah çekmeleri. Çünkü biz gaflette olan insanlarız. Böylelikle Allah-u Teala'yı hatırlamış oluruz. Böyle yaparsak. Allah'ın dostları bunu yapıyorsa Allah'ın dostudur onlar. Bizim çok çok daha fazlasını yapmamız lazım. Çünkü biz çok günahkar insanız.
1: Şuna benzemiyor mu hocam biraz da? Mesela bir devlet dairesine gittik diyelim, işte vergi dairesine. Orada işte müessesemizle ilgili şikayetiniz, öneriniz varsa şu kutuya atınız. Dilekçe yazıp o kutuya da atabilir insan. Bu da bir yoldur. Ama gidip işte oranın direkt müdürüyle konuşup o müdüre aktarma da bir yoldur. İkisi de yoldur. Ama hangisi daha çok sonuca ulaştırır?
0: Veya bir aracı vasıtasıyla müdüre ulaştırmak evet. meselesi değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi oraya geliyor işte mesele. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Yani o tövbeyi Cenab-ı Hakk'ın katına ulaştırmak için ne yapmamız lazım? Hı hı. Gelin Musa Aleyhisselam'ın nasıl yaptığına bakalım.
1: Evet.
0: Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın peygamberidir. Tevrat indirilmiştir Musa Aleyhisselam'a. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Tevrat ki Cenab-ı Hak katından hak kitap Musa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Bakalım Musa Aleyhisselam nasıl yaptı? Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan geldiğinde, Tur Dağı'ndan döndüğünde kardeşi Harun Aleyhisselam'ı o süre içerisinde kavminin başına bırakmıştı. İsrailoğullarının başına bırakmıştı. Geldi ki İsrailoğulları buzağa tapıyorlar. Samiri isminde bir sapık buzağı yapmış. Rüzgar içerisine girdiğinde ses çıkartıyor ve ilahınız sizinle konuşuyor diyor onlara, İsrailoğullarına. Onlar da buna inanıp bu sizin tanrınızdır, ilahınızdır dediğinde Samiri, onlar da o buzağa, altından yapılan o heykele tapıyorlar. Allah muhafaza etsin bizi. Musa Aleyhisselam bu manzarayı görünce ilk hesaba çektiği kişi onların başına bıraktığı kardeşi Harun Aleyhisselam'dır. Bu da aslında bize iş yaptığımız zamanda veya bir hizmet yaptığımız zamanda evvela kendimizi sorgulamamız gerektiğinin bir göstergesidir. Evvela kendinden olandan başlıyor. Gidip millete demiyoruz, siz niçin böyle yaptınız? Ondan sonra işte Samiri'ye sen niye bunu yaptın? Ondan sonra Harun Aleyhisselam'a sen niye buna mani olmadın deyip en son Harun Aleyhisselam'a sormuyor. Evvela kendinden hesap soruyor. Kendinden olandan hesap soruyor. Ben seni bu kavmin başına bıraktım diyor. Sen niçin onlara bu konuda müsaade ettin? Böyle bir yanlış yapmalarına müsaade ettin? Evvela kendimizi check etmek. Bu çok önemli bir şey. Bir eksiklik varsa o eksikliği evvela kendimizde aramak. Kendi kurmuş olduğumuz sistemde aramak, kendi o işin başına koyduğumuzda aramak, kendimizsek bu iş o işin başında kendimizde aramak. Bu evet. onun da örneğini gösteriyor bize ve hemen Harun Aleyhisselam'ı çağırıyor. Nedir bu yaptığın diyor. Musa Aleyhisselam soruyor kardeşi Harun Aleyhisselam'a. Estağfirullah. Kale ya Harun, ma mena'ake iz ra'eytehum dallu ella tattabi'an efe asayte emri. Sadakallahul azim. Ey Harun, sana ne engel oldu da bunların delalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin? Emrime asi mi oldun? Dedi kardeşi Harun Aleyhisselam. Evvela ona soruyor. Harun Aleyhisselam yaşadığı sıkıntılardan bahsedince ki ne diyor? Ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme. Ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Ondan dolayı fazla müdahil olamadım. O böyle söyleyince, tabii orada annemin oğlu meselesinden geçmişte bahsetmiştik, tekrar oraya girmeye gerek yok, hani yumuşasın diye, Musa Aleyhisselam ona merhamet etsin diye. Düşün ki Musa Aleyhisselam o kadar kızmış ki saçından sakalından çekiyor. Ayet-i kerimedeki ifade bunu bize anlatıyor. Saçından sakalından çekiyor onu. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl onlara mani olmasın? Bana asi mi oluyorsun sen diye kardeşi Harun Aleyhisselam'a soruyor.
1: Evet.
0: Kardeşi Harun Aleyhisselam mazereti ifade edince ne yapıyor Musa Aleyhisselam? Harun Aleyhisselam'ın tövbesini ifade etmesi lazım. Musa Aleyhisselam üzülüyor kardeşinin haline. Harun Aleyhisselam'ın haline. Çünkü Harun Aleyhisselam da o yanlışa sebebiyet vermiş oldu. Yani belli bir noktadan o yana gitmeyince onların yapmış olduğu bu hatayı engelleyememiş oldu. Yani birazdan bahsedeceğimiz hadise haşa öyle değildir ama sanki Harun Aleyhisselam da onları engelleyemeyen Dolayısıyla onların yanlış yapmasına sebep vermiş gibi.

0: bir pozisyonda olmuş oldu. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Haşa, tabii ki sebebiyet vermiş değil yani. Onun yanlış anlaşılmış olmasın burada. Gibi oldu. Bu sefer ayeti kerimede beyan buyuruyor.

0: sorumlu kendisi ve kardeşi. Evvela kendi için, ondan sonra kardeşi için Allah-u Teala'dan rahmet diliyor, bağışlanmayı diliyor. Ya ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kabul et. Bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin.
1: Önce kendine bağışlanma diliyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii. Zaten duada doğru olan odur diyor. Evvela kendine size dua edeceksin. Ondan sonra diğer dua edeceklerine dua edeceksin. Tabii evet. ki. Yani bu da onun örneğidir. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı dua da bunun örneğidir. Şimdi bu mesele konuşabildiğimiz kadar. Önemli olan çok konuşmak değil, özünden çok şey anlamaktır.
1: Evet.
0: Musa Aleyhisselam dua ediyor. Rabbinden mağfiret diliyor. Hem kendisi için hem kardeşi için. Ya Rabbi onu da affeyle. Yani onun da tövbesini kabul eyle. Yani ben tövbe ettim. Benim tövbemi kabul et hatamdan dolayı. Kardeşim Harun da tövbe etti. Onun da tövbesini kabul et. Onu da affet. Ona da, bana da, ona da rahmetinle muamele et. Musa Aleyhisselam'ın bu duası bize gösteriyor ki bir peygamber bunu yapmışsa, kendisi gibi peygamber olan bir kardeşi için aracı olup Allah-u Teala'dan af dilemişse, bizim gibi günahkarlar Allah-u Teala'nın dostlarını, Allah-u Teala'ya o tövbeyi ulaştırabilecek aracılara ihtiyacımız olduğu çok açık değil midir?
1: Evet.
0: Bir peygamber ki kendisi gibi peygamber olan kardeşi için, kardeşinin tövbesinin Cenab-ı Hakk'a ulaşması için vesile etmiş kendisini. Aracı olmuş onun tövbesinin ulaşmasına. Kendisi gibi peygamber olan bir kardeşi için bunu yapmışsa, biz günahkar kulların aracıya hayli hayli ihtiyacı var. Bizim de aracıya ihtiyacımız var. Bizim de tövbemizi ulaştıracak olan zata ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: O zatın duası vesilesiyle, tövbemizi ulaştırması vesilesiyle Allah-u Teala günahlarımızı affeylesin, tövbemizi kabul eylesin. Biz tövbe ettiğimizde onlar diyor ki ya Rabbi ben de bunun tövbesine şahidim. Sen de onun tövbesini kabul et ya Rabbi. Aracı oluyor. Tekid var burada. Kuvvet var. Tövbe üstüne aslında tövbe var. İstiğfar üstünde istiğfar var. Biz diliyoruz. Bizden sonra onlar da aynı şekilde Rabbul Aleminden istiğfar diliyorlar. Allah-u Teala bizi onların gölgesinden ayırmasın.
1: Amin.
0: Musa Aleyhisselam'ın bu hadisesi bizim için örnektir. Aynı şeyi kavmi içinde yapıyor. Kavmi pişman olduğunda, bıçaklar altında yattığında, o da yine kavmi içinde Allah-u Teala'dan istiğfar diliyor ve Allah-u Teala sonunda müjdeyi duyuruyor Musa Aleyhisselam'a. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra, yani şüphesiz ki o, yani tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve merhamet edendir. Ve Allah-u Teala devamında şöyle buyuruyor: ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. O davranışınızdan sonra akıllanıp şükredesiniz diye sizi affettik. Bu ayet ne zaman iniyor? Bu ayet Estağfirullah. وَلَمَّا سُقِدَ فِي اَيْدِيهِمْ وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sadakallahu l-Azim. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce, İsrailoğullarından bahsediyor ayet-i kerimede, dediler ki eğer Rabbimiz bize acımaz ve bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Onlar böyle söyleyince onların bu duasını, tövbesini kim ulaştırıyor? Bu ayetler kime inmişse ulaştıran da odur. Ayetler Musa Aleyhisselam'a indiğine göre onların tövbesini Cenab-ı Hakk'a ulaştıran da odur. Musa Aleyhisselam'dır.
1: Evet.
0: Bu apaçık bir örnektir. Karşımızdadır. İnşallah o ele tutup o elin vesilesiyle tövbemizi Cenab-ı Hakk'a ulaştıranlardan, nasuh tövbeyi Cenab-ı Hakk'a ulaştıranlardan oluruz. Pişman olanlardan oluruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. İnşallah önümüzdeki bölümde Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarından 70 kişiyi alıp Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarması, onların yine sapıklığa düşmesi, Allah-u Teala'nın cemalini görmek istemesi hadisesinden bahsedeceğiz. Bereketli bir program olur bundan sonrakileri de inşallah. Dileği ve temennisi.

0: ile
1: İnşallah.
0: Dua bekliyoruz dinleyenlerimizde.
1: Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Vakit ayırdığınız için, bizleri dinleme gayretinde bulunduğunuz için. Biz yine haftaya Semerkant Radyo'da olacağız Mana İklimi programı olarak. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın yavaş yavaş sona doğru yaklaşan kıssasını sizlerle paylaşmak için. Sizleri bekliyoruz sevgili dostlar. Haftaya değin muhabbetle, selametle kalın efendim. Hoşça kalın.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilişkin başlıca hedefleri sorulan Erdoğan, dünyanın ciddi kırılmalardan geçtiğini belirtti. Dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini belirten Erdoğan, yeni güç merkezleri yükselirken daha fazla ülke küresel karar alma süreçlerinde hak ettiği yeri talep ediyor. Birleşmiş Milletler bu değişimin gerisinde kalmamalıdır. Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha etkin ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Genel Kurul'un iradesinin daha güçlü biçimde karar süreçlerine yansıdığı, sorumluluğun daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir dedi. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarının olduğunun bilindiğini aktaran Erdoğan, son dönemde İsrail'de Türkiye'ye yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem görükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan, sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır ifadelerini kullandı. Suriye'nin bütünlüğü vurgusunu yapan Erdoğan, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünü ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Ülkenin yeniden ayağa kalkması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve terörle mücadele kapasitesinin artması bütün bölgemizin menfaatinedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Türkiye'nin NATO içinde güçlü bir konumda olduğunu kaydeden Erdoğan, Yunanistan'ın veya başka bir ülkenin üçüncü devletlerle geliştirdiği ilişkilerin kendi tercihi olduğunu belirtti. 10 yıllardır can alan, kaynakları tüketen, Türkiye'nin ve bölgenin kalkınmasının önünde engel oluşturan terör meselesini kalıcı biçimde gündemden çıkarmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Kürtler bizim kardeşlerimiz. Bin yıldır beraber iç içe yaşıyoruz. Sevincimiz de bir. Her zaman söylüyorum, Kürtler, Araplar ve Türkler olarak etle tırnak gibiyiz. Kürt kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesine bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli özelliklerinden birini yabancı bir üçüncü gözün bulunmaması olarak nitelendiren Kurtulmuş, üçüncü göz milletin bizatihi kendisi. Milleti temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Mecliste oluşturulacak komisyonda tabiri caizse millet adına bu süreci murakabe edecek bir komisyon olarak görev yapacaktır dedi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara dair meclisin bir sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceği sorulan Kurtulmuş, olayın Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmeden tespit edildiğini dile getirdi. Numan Kurtulmuş, olayın üzerine sonuna kadar gidilmesi gerektiğini işaret ederek, bu mesele ümit ediyorum ki çok dar bir alanda bir kriminal mesele olarak kalsın ve Türkiye ekonomisine güveni sarsacak bir noktaya gelmesin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabı ve ayakta alkışlanmasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kürsüye çıktıktan sonra protesto edilmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, meclis ve millet adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Erdoğan'ın konuşmasını duygulanarak ve cümlelerini dikkatli izlediğini belirtti. Fevkalade önemli, tarihi bir konuşmaydı ve 16 yıldır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sürdürdüğü bu çizgiyi bir merhale daha yukarıya taşıyan son derece etkili bir konuşmaydı. Sadece bizi, Türk milletini değil, bütün mazlum milletleri, dünyanın dört tarafındaki mazlum milletlerin de takdirle izlediği bir konuşma oldu diyen Kurtulmuş, Netanyahu'ya yönelik protestoya ilişkinse şunları söyledi. Kalbinde azıcık merhamet ve insaf olan, insanlığa ait azıcık bir değer olan kim olursa olsun, böylesine insanlık tarihinin gördüğü en barbar katille aynı salonda olmamak için yolunu değiştirirdi. Bu sadece bir siyasi protesto değil, aynı zamanda insanların büyük bir kısmının, neredeyse salonun tamamına yakınının, biz buradayız ve biz insanız diye ortaya koyduğu deklarasyondu dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası marşında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına iştirak etti. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturan toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra diğer üyeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri katıldı. Bakan Fidan toplantıdaki hitabında Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Türk Devletler Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Toplantıda kabul edilen Türk Devletler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi ortak açıklamasında diğer hususlar meyanında Türk Devletler Teşkilatı'nın BM Genel Kurulu'nda gözlemci statüsü kazanmasının önemi de vurgulandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları Kutsal Mekke şehri ile Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerine hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Bakanlık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın dün New York'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde görüşmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Bakanlar, Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerine hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınayarak Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin teyakkuzunu ve ülkenin güvenliğini savunma kabiliyetini takdir etti. BM şartının 51. maddesi uyarınca Suudi Arabistan'ın güvenliğini müdafaa etmek için uygun gördüğü önlemleri alma hakkını yeniden teyit eden bakanlar, taraflardan herhangi birine yönelik bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir başlığıyla yaptığı açıklamada, vatandaşların alın teriyle oluşturduğu

Su birikimleri korumak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletin kurumlarının güçlü bir koordinasyon içerisinde çalıştığını vurguladı. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır, 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları da dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında 2012-2018 döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerinin alınacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yıllar arasında MASAN kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirket etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınacaktır denildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz başlığıyla yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Konuyla ilgili ikinci dalga operasyon yapıldığını belirten Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 30.

0: gördükçe yükseldi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliden ikisi yakalandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekipler adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 33 zanlının jandarmadaki işlemleri de devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 28 ilde DAEŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi ve 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Gümrükten muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ekiplerce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda Bangkok'tan İstanbul'a gelen 2 şüpheli yolcu tespit edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklara narkotik dedektör köpekler tarafından tepki verilmesi üzerine valizler detaylı arandı. Aramada bulunan pembe renkli haplardan numuneler alındı. Yapılan analiz sonucunda maddelerin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Böylece ekiplerce toplam 20 kilo 260 gram uyuşturucu hapa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Şanlıurfa'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Pınarbaşı mahallesi olan depremin ardından sahada çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri 18 ekip ve 36 personelle kent genelinde incelemelerini sürdürüyor. Ekipler kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor. AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde dün düzenlenen tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikat sırasında Hazar Denizi'ne savrulan askerleri arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada sabah saatlerinde 2 askerin daha denizde cesedine ulaşıldığı belirtildi. Böylece Hazar Denizi'nde eğitim ve muharebe görevinin gerçekleştirildiği sırada hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu denize sürüklenen 17 askerden 14'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ise kurtarıldığı bildirildi. Kazakistan'da tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül Ulusal Yaz Günü ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen tatbikatta hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayınladı. Yılmaz mesajında, "Dost ve kardeş Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasına meydana gelen elim hadisede şehit olan askerlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum," dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yarın yerel geçişler şeklinde görülecek yağışların pazar günü saat 18 itibariyle etkisini arttıracağı ve il genelinde yayılacağı tahmin ediliyor. Yağışın hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor. Derleyenler Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31 ve Siirt 22-33 derece.

ruhun ilahi huzura ulaşması. Şeyh İbnül Benna sonra ruhun ilahi huzura nasıl ulaşacağını açıklayarak demiştir ki, bütün diri nefisler, ruhlar, varlıkların hakikatini bilip idrak edecek durumdadır. Onları ancak bedenler, günaha sevk eden nefisler ve şeytan engellemektedir. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir. Muhakkik sufilere göre nefis, akıl, kalp, ruh ve sır tek şeydir. İnsan bedeninde tek bir Rabbani latife vardır. O, bu bedenle bütünleşmiş ve onun kafesinde hapsolmuştur. Bu latife, değişik durum, tavır ve terakkisine göre farklı isimler almıştır. O, şehvetlerin ve isyanların karanlığı içinde kaldığı sürece ona nefis denir. Günahlardan sakınıp uzaklaştığında ona akıl denir. Taatlere alışıp ısındığında, fakat kendi tedbiri, tercihi ve bedenin işlerinde dönüp durduğunda ona kalp denir. Allah ile huzur bulup ona razı olduğunda ve aslının nurunu müşahede edip basireti açıldığında ona ruh denir. Maddiyattan arınıp sadece manevi bir cevher olduğunda ona sır denir. İşte aslı Allah'ın sırlarından bir sır olan cevher budur. Allah Teala onun hakkında buyurmuştur ki, de ki, ruh Rabbimin emrindendir. İsra suresi 17-85. Yani onun sırlarından bir sırdır. Ruh aslı itibariyle ilk haliyle olmuş ve olacak şeyleri bilmekteydi. Varlıkların hakikatini idrak etmişti. Cenab-ı Hak hikmetini ortaya koymak, kudretinin azametini göstermek ve her şeyi hükmü altına aldığını bildirmek için ruhu bu kesif, katı ve karanlık bedene dahil edince, ruh aslından perdelendi, bu ilim ve idrak ondan uzaklaştı, bu topraktan yaratılmış bedenin işlerini çevip çevirmekle meşgul olarak Allah'a verdiği sözü ve bildiklerini unuttu. Beden ruhu kendi aslında meylettirdi ve onu şehvetlerinin içine daldırdı. Bu şehvet ve arzularda bir hikmet icabı ruhtan kaynaklanmaktadır. Ruhsa asıl mahalline ve yuvasına ulaşma özlemi içindedir. Yuvasına ulaşmak için harekete geçtiğinde kendisinin beden kafesiyle sarıldığını görmektedir. Bundan dolayı çok defa izzet ve ululuk perdeleri gerisinden gelen cezbeyle coşup raks etmekte ve şatahat türü sözler söylemektedir. Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ebu Meyden el-Maribi bu konuda nazım halinde demiştir ki, ey sevgili, sizin haberlerinizden bahsetmek bizi harekete geçiriyor. Eğer içimde sevginiz olmasaydı harekete geçmezdik. Vecde gelenlere bundan men edine de ki, bizimle birlikte aşk şarabını tatmadıysan bizi kendi halimize bırak. Ruhlar Allah'a kavuşma şevkiyle harekete geçtiğinde, ey manadan cahil kimse, şunu bil ki bedenler de raks etmeye, aşkla dönmeye başlar. Ey genç, kafese konmuş kuşu görmüyor musun? O vatanını hatırladığında yuvasına ulaşmak için inler. İçindeki bu hasretini yanık yanık ötüşüyle ortaya koyar. O öttüğünde akıl sahipleri etkilenip bir hoş olurlar. Kuş yuvasına ulaşma şevkiyle kafesinde dönüp durur. O sırada içi dışı, maddesi manası, bütün azaları titrer. Ey genç, Allah'ı sevenlerin ruhları da böyledir. Yüce alemlere ulaşma şevki onları titretir. Ruh, yüce sevgilisine ulaşma şevkiyle yanarken,
biz ondan nasıl sabredip sakin olmasını isteriz? Manayı müşahede edenin sabretmeye gücü yeter mi? Ey insanların tattığı sevgiyi tatmayan, içi boş kimse! Allah aşkına bizi kınama ve hakkımızda ileri geri konuşma. Sevgi adına ne söylüyorsak sözümü tasdik et. Çok defa şevklerimiz bizi sardığında, biz gafletten uyanıp kendimize geliriz. Sevgilinin adını ve yadını işittiğinde kalplerimiz titrer. Vejlerimizin gizlenmesi gerekmezse onu açıklarız. İçimizde öyle saklı ve gizli sırlar vardır ki, eğer onları açıklayacak olsak, kanımız dökülür, canımızdan olurduk. Ey aşıkları coşturan kasideci, halka kaside söyle. Sevgilinin ismini terennüm edip bizi rahatlat. Aşka gelip sarhoş olduğumuzda ortaya çıkan sırrımızı gizle. Bizden yadırgamadığın bir şey görürsen müsamaha gösterip affet. Şüphesiz biz güzel halde olduğumuzda akıllarımız da hoş olur. Aşk şarabı bizi sardığındaysa aklımız baştan gider, üstümüzü başımızı paralarız. Manevi sarhoşluk haline düşen kimseyi kınama. Biz aşk sarhoşluğuna düşün.

olunca bizden yükümlülük kalkar. Yaptıklarımızdan sorumlu olmayız. Sonra bil ki nefis, akıl, kalp, ruh ve sırrın ayrı ayrı tavırları vardır. Her birinin ilim ve idrakte ulaştığı nokta farklıdır. Nefsin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, varlıkların dışındaki süs ve şekillere aldanarak onların zahirinde kalmak, onlardaki tecellilerden ibret almamak, sadece hazlarını ve kötü arzularını tatminle meşgul olmaktır. Aklın ilim ve idrakte ulaştığı nokta, kainattaki bütün varlıkların bir yaratıcıya, sanatkâra muhtaç olduğunu bilmektir. Akıl, kainattaki sanatı kabul eder ve onu sanatkârına nispet eder. Bunun dışında, akılla bilinecek şeylerde aklın ilim ve idrak sahasına girer. Kalbin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ayarı terk ederek ve nurları talep ederek yüce yaratıcısına yönelmektir. Kalp, bağlardan kurtulunca yüce Mevlasını talep eder ve bütün gücüyle ona yönelir. Ruha gelince, ruhun ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ceberut aleminin sırlarını elde etmek için melekut aleminin nurlarına yönelmektir. O noktada ruh, manevi seyrin yorgunluğundan kurtulmuştur. Fakat asıl sırrı elde edememiştir. Sırra gelince, sırrın ilim ve idrakte ulaştığı nokta ceberut aleminin sırlarıdır. Sırrın gözü, melekutun nurlarına takılıp kalmadan ileri geçmiştir. Bu, manevi seyrin sonudur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: şüphesiz varılacak son nokta Rabbinedir. Necm Suresi 53-42. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ebu'l-Abbas-ı Mürsi, bu makam hakkında bir beytinde şöyle demiştir: eğer nefislerin şiddetle sarsıldığı ve akıl dağlarının uflanıp yok olduğu, ruhun beden hapsinden kurtulup müşahedeye ulaştığı günü görseydin, hak güneşinin nurunu her tarafa yaydığını görürdün. O gün her şeyin şiddetle sarsılıp yok olduğu ve er kişilerin Allah dostlarının ortaya çıktığı gündür. Demek istiyor ki eğer nefsinden uzaklaşsan ve aklına bağlanıp kalmasan, Rabbinin nurlarını görürdün. Kısaca, ruhun asli vatanına, geldiği mahalle dönmesine beden engel olmaktadır. Oraya dönecek olsa, ilk halinde olduğu gibi varlıkların hakikatini bilip idrak eder. Bedenler, ruhu saran kafesler ve onu perdeleyip örten elbiseler gibidir. Bedenler, ruhu aslına dönmekten engellemektedir. Çünkü bedenler kuru balçıktan, kara topraktan yaratılmış karanlık yerlerdir. Beden, yaratılışı icabı sadece yemek, içmek, giyinmek gibi cisme bağlı arzularına meyletmektedir. Onlara daldığı sürece beşeriyet perdesi kalınlaşmakta ve maddi yönü kuvvetlenmektedir. Bu durumda nurun perdesi kalınlaşmakta ve beden kafesinin içine dalmaktadır. Kulu insanların arasında itibar, makam, mevki, övülme ve anılma sevgisi gibi kötü arzularının peşinde çekip götüren nefisler de böyledir. Bu kötü arzuları kibir, haset, kızma, gazap, saldırganlık, kin, fakirlik korkusu, rızık endişesi, tamah ve mal hırsıyla zenginleri sevme, fakirleri hakir görme gibi çirkin huylar, ayıp ve kusurlar takip eder. Bütün bunlar, ruhu perdeleyen ve onu asıl vatanına yükselmekten engelleyen manilerdir. Bu hastalıkları tedavi için tasavvuf ilmi ortaya konmuştur. Aynı şekilde şeytan da vesvese, kötülüğe teşvik ve onu süsleyerek ruhun yükselişine engel olmaya çalışmaktadır. Şeytan, insana çok haset etmekte, bunun için ona önce inkarı, sonra insyanları, peşinden taatlerden geri kalmayı, gösterişi ve yaptığını beğenmeyi süslemektedir.

İbnül Benna. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir. Sözüyle buna işaret etmektedir. Bedenin cihadı, onu azgınlığa sevk eden sebepleri keserek olur. Bu da az yiyip, az içerek, fazla elbise ve uyku derdine düşmeyerek gerçekleşir. Bunu gerçekleştiren kul, ancak Allah'ın taatine kuvvet kazanmak için yemek yer. Bedenini muhafaza için elbise giyer. Çünkü o bunu, Allah'ın bu konudaki emrinin sırrını bilerek yapar. Uykusunu ancak bedenini ve aklını dinlendirip, onları Allah'ın taatinde dinç bir şekilde kullanmak için uyur. Ayağını ancak Allah'ın sevap vereceğini beklediği işlerde atar. Oturunca ancak Allah'a isyan olmayan yerlerde oturur. Arkadaşını ancak ona Allah'a itaat

işleri yükleyerek ve onu sevdiği şeylerden uzaklaştırarak gerçekleşir. Nefsin sevdiği şeylerin en büyüğü 3 tane olup onlar, makam, dünya ve kadın sevgisidir. Şeytanla cihat, Allah'la meşgul olup şeytandan uzak kalarak olur. Şeytana gerçek düşmanlık, senin hakiki sevgilinin muhabbetiyle meşgul olmandır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin." Fatır Suresi 35-16. Allah Teala şunu demek istiyor: "Ben de sizin dostunuzum. Beni dost edinin ki düşmanımıza karşı sizi yeteyim." Ruhu asıl mahalline yükseltmekten alıkoyan bir diğer engel kaldı ki, o da insanlardır. Gerçekten insanlar, onlara karşılık vermekle ve kendilerini memnun etmekle meşgul olup, onlara takılıp kalanlar için en büyük engel ve en büyük perdedir. Onlardan, gönlüyle uzaklaşıp içlerine dalan kimseye gelince, onlar bu kimse için yüce yaratıcılarını tanımada terakkiye yardımcı olurlar. Allah kendisinden razı olsun, şeyhlerimizin şeyhi Abdurrahman Meczub şu sözüyle bu duruma işaret etmiştir: "İnsanlar benim için bir bahçe gibidir. Ben onlardan ilahi marifet adına istifade ederim. Onlar bazıları için en büyük perdedir. Arifler içinse marifete giriş onların içinde olur." İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki: "Allah insanlara bağlanıp kalmayasın diye onların eliyle sana sıkıntı dokundurdu. Hiçbir şeyi seni ondan alıkoymasın diye de seni her şeyden rahatsız etti." Hikem sahibi şeytan ve nefis hakkında da şöyle demiştir: "Şeytanın senden gafil olmadığını bilince, sen de varlığını elinde bulunduran Allah'tan gafil olma. Allah seni kendisine sığındırmak için şeytanı sana düşman kıldı. Devamlı ona yönelmen için de nefsi sana karşı harekete geçirdi. Özetle, ruha perde olan bu 4 engel, yani beden, nefis, şeytan ve insanlar, onlara bağlanıp kalan kimseler için bir engel ve perdedir. Onlara takılmayan kimseye gelince, bu şeyler onun için marifet elde etmede yardımcı ve hakka ulaşmada merdiven görevi yapmaktadır. Bu şeyler arifleri Allah'a sevk eder, ilahi huzura yöneltir. Onlarla mücahedeleri sayesinde veli olurlar ve manevi seyirleri gerçekleşir. Eğer nefisler olmasaydı, hakka gidenlerin seyri gerçekleşmezdi. İki zıddın arasını birleştiren, onlarla hakikati ortaya çıkaran Allah ne kadar yücedir." Aynı şey bir yönden dost, diğer yönden düşman olabilmektedir. Hakikatte durum şudur: yüce sevgili kapısına bir takım bekçiler ve engeller koymuştur. Bu şekilde sevgisinde samimi olanlarla yalancı olanları ortaya çıkarmaktadır. Sevgisinde samimi olanlar her türlü engeli aşıp ilahi huzura girerler. Sevgisinde yalancı olanlarsa en küçük engele takılıp geri dönerler. Allah her şeyi en iyi bilen ve her işini hikmetle yapandır. İbnül Benna bu engellerle mücadele ederek ruhun önündeki engelleri kaldıran kimse, yerinde oturup kalan kimseye nice harikulade şeyler gösterir. Sözüyle şunu demek istiyor: kim bu 3 veya 4 engelle mücadeleye girişirse, Allah Teala ona bir takım kerametler ve harikulade şeyler ihsan eder. Bu kerametler maddi veya manevi olur. Kulda içinde bulunduğu her makama ve sahip olduğu hale uygun bir harika durum gözükür. Kim bedeniyle mücahede ederse, onda maddi kerametler gözükür. Bu kerametler bazen zahiri ibadetler yoluyla gelir. Bunlar, taatlerin manevi tadını almak

Cenab-ı Hakk'a münacaatın lezzetine ulaşmak gibi güzel hallerdir. Bunu şu hadisi şeriften anlıyoruz. Kim Allah için gözünü harama kapatırsa, Allah ona öyle bir ibadet nasip eder ki, tadını kalbinde bulur. Yahut bu kerametler, su üzerinde yürümek, havada uçmak, yerin dürülmesi, tayi mekan, yırtıcı hayvanların kulun emrine boyun eğmesi, gaybten yiyecek ve içecek almak ve bunların dışında harikulade cinsinden maddi kerametlerdir. Nefisle yapılan mücahadenin neticesinde manevi kerametler ortaya çıkar. Bunlar, gizli ilimleri anlamak, geniş bir anlayışa sahip olmak, yakini elde etmek, alemlerin Rabbini müşahede etmek, nefislerin ona boyun eğmesi, insanların gözünde heybet ve celal sahibi olmak gibi güzel hallerdir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah kulları içinde ancak merhamet sahiplerine merhamet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisinde ise şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan korkarsa Allah herkesi ondan korkutur. Nefis ve şeytanla yapılan mücahadenin neticesinde hakiki kerametler ortaya çıkar. Bunlar yüce Allah'ın kulunu özel himayesine alıp her işinde muvaffak etmesi, onu hidayetin güzelliğine ulaştırması, sapıklıktan ve azgınlıktan korumasıdır. Bunu Allah Teala'nın şu ayetlerinden anlıyoruz. Ey iblis! Senin benim salih kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. İsra Suresi 17-65. İman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Nahl Suresi 16-99.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 25 Eylül 2026 ve 14 Rebiülahir 1448. Günlerden Cuma. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam ve hayırlı cumalar temenni ederek başlayalım programımıza. Her hafta olduğu gibi bu mübarek Cuma gününün hepimiz için, insanlık için, İslam dünyası için hayırlar getirmesi niyazıyla diyelim. 3 gündür devam eden New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesi sona erdi. Liderlerin konuşması, özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma, hem ülkemizde hem de yurt dışında, Batı basınında, Doğu basınında, dünyada yankılandı, ciddi manada mahkes buldu. Hamdü senalar olsun. İnşallah oradaki yapılan konuşmaların karşılıkları yerini bulur. Yani öncelikle tabii en fazla üzerinde durulan konu Gazze'deki son durum, Batı Şeria'daki son durum ve Birleşmiş Milletler'in kendi yapısıyla ilgili getirmiş olduğu eleştiriler, ki uzun yıllardır malum haliniz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dünya beşten büyüktür diye onu bir sloganlaştırdı, bir bayrak haline geldi. Artık Birleşmiş Milletler ömrünü tamamladı. Ya yerine başka bir teşkilat kurulacak ya da bir revizyona gidilecek ve bu 5 ülkenin veto hakkı iptal edilmeli, onun yerine dönüşümlü bir sisteme geçilmeli diye sadece eleştiri değil, çözüm önerilerini de sunduğu bir konuşma yapmış oldu. Hakikaten yankıları günlerdir sürüyor. Bu arada tabii borsadaki manipülasyonlar, fonlarla ilgili yapılan Adalet Bakanlığı'nın, Cumhuriyet Başsavcılıklarının, savcılıkların yürütmüş olduğu soruşturmalar devam ediyor. Operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a da bu borsayla ilgili, bu finans dünyasındaki son gelişmeler soruldu. Ucu nereye kadar giderse gitsin, kimlere ulaşırsa ulaşsın, bundan dönüş yok dedi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Biz şimdi gelelim, şimdi bu 3 gün devam eden Birleşmiş Milletler zirvesinden geriye kalanlar. Nebimiz şöyle yazmış Sabah gazetesinde: 3 gün boyunca New York'ta takip ettik. Cumhurbaşkanımızın genel kurul konuşmasını yerinden izledik. Zirveyi yakından ya da uzaktan takip eden birisinin yapacağı önemli tespitlerden biri şu olmalıdır. Önceki yıllarda olduğu gibi zirveyi en etkin ve verimli değerlendiren ülke Türkiye. Lider de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sadece bu yıla mahsus bir saptama değil, diğer programlarının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi bağlamında çok taraflı ya da devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili düzeyde yaptığı görüşmelerde önemli bir yekün oluşturuyor. Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 15 farklı devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Bu neredeyse Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin bir yılda yaptığı görüşmeden daha fazla bir sayıya tekabül ediyor.

0: Bu sayı bazı yıllarda daha fazla. Örneğin 2022 yılında 19'a kadar çıkmış. Son yılların ortalamasına bakıldığında sadece devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesi 12'nin üzerinde. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları sadece devlet ve hükümet başkanları nezdinde lider diplomasisiyle sınırlı değil. Örneğin geçen yıl önemli toplantılardan biri ABD Başkanı Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıydı. Bu toplantının ardından soykırımı durdurmaya dönük çabalar artmış ve Şarm el-Şeyh'te Gazze Barış Planı imzalanmıştı. Bu yılda İran konulu Trump'ın gerçekleştirdiği toplantıya Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bu toplantının ileriki aylarda bazı sonuçlarının olacağını da öngörmek gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl olduğu gibi SETA ve İletişim Başkanlığı koordinesine gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından üst düzey isimlerin yer aldığı kapalı toplantıya katıldı. Burada bir saati aşkın bir zaman diliminde Mekke Savunma Anlaşması başta olmak üzere Türk dış politikası ile ilgili katılımcıların farklı konulardaki sorularına cevap verdi. Yine ABD-Türkiye ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili toplantının yanı sıra Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve BM İklim Zirvesi'ne katılarak konuşmalar yaptı. BM zirveleri marşında aynı zamanda Emine Erdoğan hanımefendinin çok önemli programları oluyor. Bu yılda New York İklim Haftası açılış törenine ve uluslararası kurumların işbirliğiyle yürütülen çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek başlıklı etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Farklı ülkelerin liderlerinin eşleriyle görüştü. Aynı zamanda Türkiye COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yoğun bir görüşme trafiği vardı. İletişim Başkanlığı ABD-Türkiye ilişkilerinin 100. yılı münasebetiyle yoğun katılımlı bir panel gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere hemen toplantıya katılan her bakanın ikili düzeyde farklı görüşmeleri vardı. Bu envanteri uzatmak mümkün. Türkiye'den bakınca programların bu kadar yoğun olduğu anlaşılmayabilir. Sonuç olarak Türkiye BM zirvesini aynı zamanda bir diplomasi zirvesi olarak değerlendiriyor. 193 üyeli BM'nin bu yılki toplantısına 130'dan fazla devlet ve hükümet başkanı katıldı. Kesin olan bir husus var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yoğun bir program olan başka bir lider de yoktu demiş Nebi İmiş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Akşam gazetesinden Tarkan Zengin de demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi hitap küresel vicdanın adeta gürleyen bir sesi olarak hafızalara kazındı. Daha önce de defalarca tarihi hitaplarda bulunmuş, insanlığın vicdanı ve umudun sesi olmuştu. Bu konuşma sadece uluslararası bir toplantıda dile getirilmesi gereken diplomatik bir metin değil, insanlığın kanayan yaralarına bir deva, unutulan mazlumlara bir umut ve dünyanın göz önünde yaşanan adaletsizliklere bir başkaldırı. Dünyanın muktedirleri kendi çıkarları için dünyayı ateşe verirken ve yapay gündemlerle vakit geçirirken, Cumhurbaşkanımız kalbiyle kelamı arasındaki perdeleri kaldırarak samimi bir duruşla gerçekleri kürsüden haykırdı. Öte yandan kalbimizin en derin yerinde hiç sönmeyen bir yangın gibi duran Gazze, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değil, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölge. Bu cümle insan olan her yüreği tuzla buz edecek bir ağırlığa sahip. Annelerinin kucağında toprağa verilen bebekler, uçurtma uçurması gereken yaşta tahtadan protezlerle hayata tutunmaya çalışan masum yavrular, bu dünyanın en somut, en utanç verici gerçeği. Yıkıntıların altında sevdiklerinin naaşlarını arayan Gazzelilerin acısı. Salonların soğuk duvarlarında yankılanırken insanlık suçu işleyen soykırımcı bir zihniyete karşı ses yükseltmek, coğrafi sınırları aşan vicdani bir zorunluluk. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Tespiti, tarihin sayfalarına İsrail devlet terörünün en net vesikası olarak geçmiştir. Birleşmiş Milletler çatısı altında barışı korumak vaadiyle bir araya gelenlerin, beş ülkenin iki dudağı arasına sıkışmış iradesinin artık iflas ettiğini her fırsatta dile getirdi. Dünya beşten büyüktür şiarı tam da bu sebeple, küresel sistemin çürümüşlüğüne karşı dünyanın yegane çıkış kapısıdır. Cumhurbaşkanımız, merhum şairimiz Sezai Karakoç'un dünyaya meydan okuyan şu ölümsüz sözlerini hatırlatmıştır. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürekten yaptığı hitabıyla dünyanın her yerindeki sessiz yığınların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın hitaplarında yer alan şu ifadeler geleceğe umudumuzu yeniliyor. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak, Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları SİHA'ları değil özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Sözleri yine tarihe geçen sözlerdi. Evet, Tarkan Zengin de böyle değerlendirmiş Akşam Gazetesi'nde. Şimdi New York'taki temasları ile ilgili Nilgün Tekfidan Gümüş de Hürriyet Gazetesi'nde diyor ki, Eylül ayı olunca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönem açılışı nedeniyle uluslararası diplomasinin kalbi New York'ta atar. Bir yanda BM kürsüsünden lider konuşmaları, öte yanda görüşmeler, toplantılar, müzakereler. Gelecek yılların uluslararası siyasetinin şekillenmesinde önemli rol oynar. Türkiye'den takip edebildiğim kadarıyla bazı satır başlarını şöyle sizinle paylaşayım. Birleşmiş Milletler'de yine en çok merak edilen konuşmalardan biri ABD Başkanı Trump'ın hitabı oldu. Trump kendini barış başkanı olarak sunmaya çalışırken İran'la anlaşma ya da yok etme arasında olduğunu söyledi. Trump'ın en dikkat çekici ifadelerinden biri ise Venezuela'da Nicolas Maduro'yu deviren operasyon ve sonrasında bu ülkeyle yapılan milyarlarca dolarlık petrol anlaşması ile ilgili ifadeler oldu. Amerikan siyasetinde 19. yüzyıldan kalma bir söz olan ganimet kazananın olur ifadesini kullandı. New York Times gazetesine göre Trump'ın konuşması ikinci döneminin temel doktrinini yansıtıyor gibiydi. Grönland'la anlaşma mesela. Nitekim bu konuşmadan birkaç saat sonra Trump, Danimarka ile ilhak etmekte tehdit ettiği yarı özel Grönland adası ile ilgili yeni bir mutabakata vardı. Buna göre ABD iki üsle buradaki askeri varlığını arttıracak. NATO müttefiği olmayan hiçbir ülke üç tarafın onayı olmadan adada askeri tesis kuramayacak. Nadir toprak elementleri ile ilgili madencilik yapamayacak. Adayı daha önce satın almak, ilhak etmekle tehdit eden Trump da Grönland'da ABD'ye daha fazla taviz vermek zorunda kalan Danimarka yönetimi de mutabakatı diplomatik başarı olarak niteliyor. ABD ile olası Grönland krizinin eşiğinden dönen NATO'nun Avrupalı müttefikleri de rahat bir nefes almışa benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı da BM'de dikkatle izlenen konuşmalardan biri oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a ikinci kez BM hitabı için ABD tarafından vize verilmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı, Filistin Devleti'nin sesi olacağız dediğinde salondan destek sesleri yükseldi. Gazze çağımızın en utanç verici temerküz kampıdır diyen Erdoğan, İsrail'e daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu ve Sezai Karakoç'un dizelerini okudu. Onlar sanıyorlar ki biz susak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Kritik görüşme trafiği de şöyleydi. BM'de reform, Rusya, Ukrayna'da çözüm, Karadeniz ve Hürmüz'de seyri sefer güvenliği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uluslararası tanıma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya yönelikse Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması mümkün değildir mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak lideri Ali Ezzeydi görüşmesi sonrasında mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk askeri güçlerinin 2015'ten bu yana konuşlandığı Musul yakınlarındaki Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak federal hükümetine teslim edeceği belirtildi. Türkiye, Irak Kürt bölgesel yönetimi ile işbirliği içinde DEAŞ'a karşı eğitim amaçlı bölgeye konuşlanmış, Başika PKK ile mücadelede kritik bir konumda yer almıştı. Kademeli teslim etme ifadesi, Türk askerinin bölgeden çekilmesinin zamana yayılacağı, terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde PKK'nın silah bırakma şartının yerine getirilmesi ve Irak yönetiminin güvenliği sağlama kapasitesiyle alakalı olacağı şeklinde öngörülebilir. Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşmenin ana başlıklarından biri de Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması oldu. Türkiye 2022 yılında tahıl koridoru inisiyatifine Birleşmiş Milletler'le birlikte liderlik etmişti. Bu defa da tahıl gemileri ve ticari gemilere yönelik karşılıklı saldırıların durması için çabalar devam ediyor. Çünkü Hürmüz dünyanın enerji boğazı.

0: suysa Karadeniz ise hububat için önemli bir çıkış noktası. Karadeniz'den tahıl çıkışı olmaması Mısır'da, Körfez'de, Afrika'da ekmek fiyatlarında artış ve istikrarsızlık riski anlamına geliyor. Hürmüz kadar Karadeniz'de bir an evvel açılması mühim bir hadise, diyor Hürriyet'teki köşesinde Nilgün Tekfidan Gümüş.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir'le devam edelim Milliyet gazetesinden. Türk evi önündeki Ermenistan Başbakanı. Türk insanının niyeti gerçekten barış olan insanlara karşı inanılmaz bir tavrı var. Çarşamba günü New York'taki Türk evi önünde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve heyetiyle karşılaştık. Karşılaştık diyorum çünkü tek gazeteci ben değildim. Yanımda meslektaşlarım da vardı. Kimse bir şey söylemedi, aramızda da konuşmadık ama arka arkaya Başbakan Paşinyan'a yöneldik. Heyet ve koruma çemberi içerisinde ben ve arkadaşlarım dediğini duymadım. Onlar da benim dediklerimi duymadılar ama sonra bir baktık ki hepimiz benzer şeyler söylemişiz. Barış'a verdiği katkı ve cesaretinden ötürü duyduğumuz mutluluğu anlatmışız. Kin tutmayan, tarihini unutmayan ama geleceğe ipotek koymasına da izin vermeyen bir ülkeyiz biz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimseden hukuktan başka bir şey istemiyoruz. Dostça uzanan elleri sıkar, ancak karşımızdaki el yumruksa o zaman gereğini yaparız. Bu arada Emin Erdoğan hanımefendi de BM'de Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı, bir konuşma yaptı. O konuşmadan bir bölümü aktarayım. Enerji dönüşümü meselesini yalnızca nasıl daha fazla temiz enerji üretebiliriz sorusuyla sınırlandırmamalıyız. Meseleyi önce neden daha çok enerji tüketmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Bu sene gıda israfını küresel gündeme taşıdık. Çünkü her yıl küresel olarak 5.8 trilyon tabak yemeğe eş değer gıda tüketilmeden israf ediliyor. Dikkat buyurun. 5.8 trilyon tabak yemek eş değer gıda tüketilmeden israf ediliyor ve biz gıda israfını nadiren enerji israfıyla ilişkilendiriyoruz. Dolayısıyla gıdanın üretimi, paketlenmesi, hazırlanması, korunması ve dağıtımı için harcanan enerjiyi boşa harcadığımız gerçeğini de ıskalıyoruz. Konuyu yalnızca teknik boyutuyla ele alıyor, manevi ve kültürel dünyamızdaki depremlerin nasıl devasa bir tüketim tsunamisi meydana getirdiğini de göz ardı ediyoruz. 5.8 trilyon tabak tüketilmeden çöpe giden gıda, altını hep çiziyoruz. Acaba serpme kahvaltılar, sofralar, peynirler, ballar, reçeller, bedava promosyon diye masalara konulan yeşillik ve sebzelerin ne kadarı çöpe gidiyor? Serpme kahvaltıda kalan ürünler başkalarına satılıyor diyenler çıkacaktır. Bu ahlaki bir başka problem. Daha kötüsü, başkasına satılmasın diye masada kalan ürünleri birbirine karıştıran, bozan insanlar da aramızda yaşıyor. Uzatmayayım, israf ekonomisine karşı savaş önemli. Sadece gıda değil, ihtiyaç harici satın aldığımız her kot pantolonun su maliyetinin 10 bin litre olduğunu da aklımızdan çıkarmamak gerekir. ABD Çin zirvesinde tüm dünya yapay zeka kararları üzerinden izliyor. Türkiye bu konuda aslında mesafe almış bir ülke. Özellikle de savunma sanayinde. Üst bölgelerinde gördüğüm ama yazamadığım çok ürün oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ABD temaslarını Japonya ile işbirliği ya da Amerikalı teknoloji firmalarına yatırım çağrılarıyla sınırlamak hata olur. Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler çalışmaları sırasında iki önemli bilgi verdi. Birincisi, Türkiye'nin kamu yatırım bütçesinin en az %2'sini yapay zekaya ayıracağını duyurdu ki bu son derece ciddi bir rakam. İkincisi, yeşil dönüşüm projelerinde 3 milyar dolar aşan bir yatırım hedeflediklerini belirtti. Eskiden teknoloji takipçi ülke olarak bu tür haberler, gelişmeler geri planda kalırdı ama artık belirli alanlarda dünyadaki ilk 5 ülke içerisindeyiz ve zihin algımızı da buna göre kurgulamamız gerekiyor, diyor Özay Şendir Milliyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan yazmış. O açıklamanın görünmeyen yüzünde İran yazıyor. BM Genel Kurulu marjında yaşanan gelişmelerle ilgili yazacak çok şey var. Birincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın katılımcı olduğu 12 ülke toplantısı. Bu toplantının gündemini geçtiğimiz günlerde yazmıştım. İkincisi, Yemen krizi gündemdeki yerini korurken New York'ta yapılan bölgesel dörtlü, yani Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır toplantısı. Sonrasında yapılan açıklamada Yemen vurgusu. Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesi. Türkiye-Irak ortak açık.

açıklamasında ikinci Kandil olarak bilinen Sincar'la ilgili önemli bir detay yer aldı. Taraflar Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır denildi. Konu terör örgütü PKK'nın uzantısı YPŞ. Bir yönüyle terörsüz Türkiye, diğer yönüyle Irak'ta devlet dışı aktörlerin silah bırakması süreciyle ilintili. Terörsüz Türkiye sürecinde Sincar'daki 2000 ya da 2200 YBŞ üyesinin de silah bırakması gerekiyordu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerinde YBŞ'nin Irak kurumlarına entegre edilmesi yönünde mesaj verdiğini duyuyorduk. Sonunda öyle de oldu. Peki Sincar'da silah bırakanlar ne olacak? Suriye'deki SDG formülüne benzer bir yaklaşımla entegre edilecekleri konuşuluyordu. Yani bir kısmı için orduya bireysel entegrasyon, bir kısmı için idari kadroda istihdam. Ancak Sincar'da durum farklı olacak gibi görünüyor. Irak makamları silah bırakacak kişileri orduya entegre etmekten çok kamu çalışanı olarak değerlendirmek isteyebilir. Türkiye sınırından uzakta ve Türkiye'yi etkilemeyecek görevlerde. Bir başka husus, aslında New York'ta yapılan Sincar açıklaması biraz da malumun ilanı. Son tahlilde Ankara konu doğrudan Irak'ın iç işlerini ilgilendirdiği için bu konuda resmi açıklama yapmaktan kaçınıyordu. Nitekim ilk açıklamada 11 Eylül'de Irak Başbakanı Zeydi'den gelmişti. Bağdat'ta YBŞ heyetinin kabulünde entegrasyon kararını duyurmuştu. O halde Erdoğan-Zeydi görüşmesi sonrası bu duyuru neden yeniden yapıldı? Birinci sebep, Ankara ve Bağdat'ın bu konudaki eşgüdüm ve kararlılığının en üst düzeyde dile getirilmesi. İkinci bir sebebi daha var, o da İran boyutu ve başka üssü. Ortak açıklamanın sonunda başka üstünde de vurgu var. Deniyor ki, Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devredecektir. Meali şu, Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderildiğinde elbette o üssü devrederiz. O açıklamayı başka unsurunun Irak Başbakanı Zeydi'nin elini rahatlatmak için konulduğunu düşünüyorum. Bunu anlamak için Zeydi'nin birkaç gün önce New York Times'a yaptığı bir başka açıklamaya bakmak lazım. Malum Irak'ta İran yanlısı milislerin ve tüm devlet dışı silahlı grupların silah bırakmasıyla ilgili bir süreç var. Bu Irak'ta merkezi hükümetin güçlendirilmesi çabasının da bir parçası. Ankara süreci güçlü bir şekilde destekliyor. Tüm grupların 30 Eylül'de silah bırakması gerekiyordu. Aksi takdirde yasa dışı örgüt olarak ilan edeceklerdi. Buna karşılık 30 Eylül'de son Amerikan askeri de Irak'tan ayrılacaktı. Ancak Zeydi takvimin güncellendiğini duyurdu. Buna göre süreç 30 Eylül'de değil, Haziran 2027'de tamamlanacak. Bu erteleme negatif bir gelişme. Umarım Sincar ayağını etkilemez. Son tahlilde şu sorular ortada duruyor. İran yanlısı milisler gözünde Türk ve Amerikalı askerler arasında hiçbir fark yok mu? Mehmetçiğin orada bulunmasının sebebi Türkiye'yi hedef alan açık terör tehdidi değil mi? İran bunu bilmiyor mu? Biliyor. Bölgede çok büyük krizler yaşıyoruz ama bu krizler komşularımızın davranış kodlarını değiştirmeye ne yazık ki yetmiyor demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Ve şimdi bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümü ilk olarak Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın yazısıyla başlıyoruz. Diplomatik deha ve tarihi ironi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın New Jersey çıkışı tarihi, cesur ve ezber bozan bir siyasi manevra olarak modern diplomasi tarihine geçti. Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede gerçekleşen bu diyalog, önceki gün Eşşara tarafından açıklandı. Ahmet Eşşara, Trump'a "Neden İsraililere New Jersey vermiyorsunuz? Golan Tepeleri sizin değil ki birine bağışlayabilirsiniz. Ama New Jersey en azından size ait ve zaten orada size oy vermeyen birçok demokrat yaşıyor" diyerek küresel emperyalizmin pervasızlığını muazzam bir zeka oyunuyla çürüterek oldukça cesur bir meydan okuma yaptı. Bu esprili ama zehir gibi acı çıkış, uluslararası hukuku hiçe sayarak başkalarının meşru topraklarını birer lütufmuş gibi dağıtan süper güçlerin kendi toprakları söz konusu olduğunda nasıl bir refleks vereceğini sorgulatan neviden. Şara bu sözleriyle sömürgeci mantığı, o mantığın meşruiyet zeminini adeta yerle bir etti. Esas takdir edilesi hususta Beyaz Saray gibi bir diplomasi merkezinde en agresif Amerikan başkanlarından birinin gözlerinin içine bakılarak bu yorumun yapılmış olması. Şara bu diyaloğu anlattıktan sonra Golan Tepelerine ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın ne Amerikan Başkanı'nın ne de bir başkasının öylece vazgeçip birilerine peşkeş çekebileceği bir yer değildir. Orası sadece kendi halkınındır diyerek ulusal egemenliğin pazarlık konusu yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diye haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerde yerini alan doktrini Şara'nın bu çıkışına da yön verdi. Siyasi analistlere göre de Şara'nın uluslararası arenada ve ABD liderliği karşısında bu denli özgüvenli ve esnek bir diplomatik dil kullanabilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu yakın siyasi ilişkilerin etkisi büyük. Amerikan basını Şara'nın "New Jersey zaten demokratlarla dolu ve sana oy vermiyorlar. O zaman orayı sen İsrail'e ver" şeklindeki esprili yaklaşımının Trump'ın geleneksel siyaset üstü ve dobralığa dayalı retorik tarzıyla uyumlu olduğunu, bu nedenle bunun Washington'da bir hakaret olarak değil, iki lider arasındaki açık sözlülüğün bir tezahür olarak görüldüğü belirtiliyor. Golan Tepeleri Orta Doğu'nun en stratejik, en çok çekişmeye sahne olan ve adeta paylaşılamayan en önemli coğrafi bölgesi. İsrail'in kuzey doğusuyla Suriye'nin güneybatı sınırında yer alan bu plato yaklaşık 1800 kilometre genişliğinde ve 1200 kilometre karelik bir kısmı İsrail'in işgali altında. İsrail 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşında bu bölgeyi işgal etti. 1981 yılında da bu toprakları ilhak ettiğini duyurdu. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler bu ilhakı tanımazken dünyada bunu resmi olarak tanıyan tek küresel güç Donald Trump dönemindeki ABD oldu. İsrail'in Golan Tepelerinden asla vazgeçmemesinin ve burayı kırmızı çizgi olarak ilan etmesinin bir arka planda üç temel sütun yatıyor. Askeri stratejik üstünlük, su kaynakları ve ekonomik girdi. Golan'ın zirvesine çıkan bir ordu Suriye tarafına baktığında başkent Şam'ı ve Suriye düzlüklerini hiçbir engel olmadan kuş bakışı görebiliyor. Şam Golan'a sadece 60 kilometre mesafede. İsrail Hermon Dağı'nın zirvesine kurduğu devasa gözetleme ve radar istasyonları vasıtasıyla Suriye, Lübnan ve hatta İran'ın batısındaki askeri hareketlilikleri, uçuşları ve füze sinyallerini anında tespit edebiliyor. Kurak bir coğrafyada yer alan İsrail için Golan Tepeleri askeri bir mevzi olmanın da çok ötesinde. Öncelikle hayati bir yaşam kaynağı. Hasılı İsrail için Golan Tepelerini terk etmek, en kritik istihbarat gözünü kör etmek ve ülkenin içme suyunun vanasını Şam yönetimine teslim etmek anlamına geliyor. Ahmet Şara, hükümeti uluslararası hukuka dayanarak Golan bizimdir diye bastırırken, şeytan İsrail, haksız, utanmaz ve şark kurnazı taktiğiyle burayı kırmızı çizgisi olarak gördüğünü ilan ediyor ve Trump gibi muvazenesi olmayan liderlerin siyasi desteğiyle de ilhakı kalıcı kırmaya çalışıyor. Bu tarihi ironinin altında işte böylesine devasa bir hakikat yatıyor demiş Meryem Aybike Sinan Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim Gazetesi'nden Bekir Azar'ın yazısına. Reuters, Bloomberg ve Financial Times gibi finans ve politika odaklı mecraların değerlendirmelerinde New York'taki temaslar, özellikle Türkiye'nin merkezi yürütülen diplomatik trafik ve oturumlar stratejik bir kaldıraç olarak görülüyor. Amerikalı yorumcular Başkan Erdoğan'ın sert söylemlerini Türkiye'nin küresel güney ile İslam dünyasındaki liderlik iddiasını ayna gibi yansıttığını belirtiyor. ABD'li realist stratejistler Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür vurgusunu, BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik reform çağrılarını küresel güç dengelerinin değiştiğini gören bir güç refleksi olarak analiz ediyor. Bu durum Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını koruyan pazarlık gücü yüksek bir aktör olarak konumunu tazelediği şeklinde yorumlanıyor. Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Euronews gibi Avrupa merkezli yayın organlarında Türkiye'nin kürsüden dile getirdiği uluslararası sistem eleştirileri sayfalardan taşıyor. Avrupalı analistler Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin yapısına yönelik itirazlarını ve küresel güney ile kurduğu empati aktarıyor. Batı ile gelişmekte olan dünya arasında kritik krizlerin, gıda güvenliği, bölgesel göç dalgaları, insani yardımlar çözümünde Ankara'yı vazgeçilmez bir transit ve diyalog köprüsü olarak konumlandırıyor. Orta Doğu basını ise Türkiye'nin vicdani liderliği ve bölgesel baskı unsuru yorumlarını öne çıkarıyor. Asyalı analistler Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında mekik dokuyan esnek dış politika modelini yeni yatırım ortaklıkları kurmak adına etkili bir ekonomik diplomasi aracına dönüştürdüğünü vurguluyor. Çinli analistler Türkiye'nin BM zemininde Batı hegemonyasını ve mevcut BM'nin kilitlenmiş yapısını eleştirmesini, küresel sistemde küresel güney ve gelişmekte olan ülkelerin elini güçlendiren cesur bir duruş olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin BM Genel Kurulu marjındaki çok boyutlu temasları stratejik özelliğini koruma çabası olarak övülüyor. Türkiye'nin hem NATO üyesi kalıp hem de Şangay İşbirliği ya da ASEAN gibi farklı platformlarla diyalog kurabilmesi, Pekin'de küresel sistemin kırılgan geçiş sürecinde akıllı bir denge diplomasisi olarak yorumlanıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de ve küresel sahnede artan ağırlığı, Batı merkezli tek kutuplu dünyanın çözülmesinin doğal bir sonucu olarak görülüyor. Çinli stratejistlere göre Türkiye çok başarılı ve yeni çok kutuplu dünya düzeninde bağımsız ses çıkarabilen öncü bir güç. Buna karşılık Hindistan stratejistlerinin ise eyvah, Türkler Pakistan'la ihtilaflarımızı da BM kürsüsüne taşıdı diye feryat ediyor. İsrail'de ise Türkiye BM kürsüsündeki sert söylemleriyle küresel kamuoyunu İsrail aleyhine mobilize etmeye çalışan baş aktör, sahadaki ve diplomasi alanındaki hamleleriyle bölgesel etki alanını genişleterek bizi sıkıştıran stratejik bir tehdit feryatları havada uçuşuyor. Evet, maşallah demiş son paragrafta, ezik ve pısırık liderler dönemimiz geçti gitti artık. İsrail Başbakanı tutuklanmamak için ABD'ye gidecek güvenli rota bulmaya çalışırken paketlenebilirim diye New York'ta askeri havalimanına inme izni isterken Türkiye Başkanı BM kürsüsünden bir konuşuyor, yeryüzünün her köşesinde analistler, stratejistler ne demek istediğini dünya halklarına anlatabilmek için saatlerce kafa patlatıyor. Muhalif ünlü bir kızımız var, belki videolarına denk gelmişsinizdir. Amerika Birleşik Devletleri'nden yayına geçiyor ve noktayı koyuyor. Beni linç edecekler ama bunu söylemek zorundayım. Vallahi de Erdoğan dünya lideri diyor bu hükümete muhalif olan gazeteci.
1: Son baskı.
0: Ve geçelim iç siyasete. Önceki gün Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve bağımsız kalacağını söylemiş. Ve kendisiyle birlikte ilçe belediye başkanlarından 10 kişi birlikte istifa etmişlerdi. Abdülkadir Selvi Hürriyet'te bu konuyu yazmış. Cumhurbaşkanlığı denklemi değişti. Peki Yavaş ne yapar? Mansur Yavaş istifa kararını CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklaması üzerine aldığını söylüyor. Bir dakika bile duramazdım diyor ama Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın 1-2 gün içinde istifa etmesini beklediği söyleniyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Görüşme son dakika olarak haber merkezlerine düşüyor. O sırada canlı yayında olan Özgür Özel haberinin olduğunu ve Mansur Yavaş'ın kendisinden onay aldığını açıklıyor. Mansur Yavaş CHP'den istifa ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu istifa haberini medyadan öğreniyor ama Özgür Özel'in 1-2 gün içinde istifayı beklediği söyleniyor. Zaten o heyecanla arayıp tebrik etmişti. Bunlara bakınca Mansur Yavaş CHP'de gereğinden fazla kalmış. CHP'nin belediye başkanı olan, kendisini iki kez CHP'ye getiren, siyaseten veli nimeti olan Kılıçdaroğlu'na selam vermezken Özgür Özel'le sıkı fıkı. Peki Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a neden bu kadar sabretti? CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmeyip külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Mansur Yavaş'a neden sesini çıkarmadı? Bu soruyu bir hafta önce sorduğum bir CHP yetkilisi, Kemal Bey Mansur Yavaş'ı CHP'den koparan kişi olmak istemiyor. Mansur Yavaş'ın kendiliğinden gitmesi için sabrediyor. Böylece siyasi bir fatura ödemek istemiyor demişti. Buna siyasette meyveyi dalında çürütme deniyor. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. CHP desteğinden yoksun kalan Mansur Yavaş daha aday olmadan topal ördek durumuna düştü. Bu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanesine artı yazar mı? Yazar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendirir mi? Güçlendirir. Ancak sadece muhalefetteki dağınıklığa göre hesap yapmayacak kadar da tecrübelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yetkili kurullarında iki uyarıda bulunmuştu. Birincisi, muhalefetin dağınıklığı sizi yanıltmasın. Muhalefeti ciddi bir şekilde ve belli bir mesafeden takip edin. Sahada olun, ruberu yani yüz yüze siyaset yapmayı ihmal etmeyin. Burada ikinci maddeye geçmeden önce, Erdoğan muhalefeti ciddi bir şekilde takip edin diye uyarıda bulunduğu zaman sosyal medyada yeni partinin ismiyle dalga geçildiği, yeni rakı benzetmelerinin yapıldığı bir dönemdi. Erdoğan yeni partinin adıyla dalga geçenlere prim vermek yerine ciddiyetle takip edilmesi uyarısında bulunmuştu. İkincisi, Erdoğan'ın rakibi ister Mansur Yavaş olsun ister Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman rakiplerini ciddiye alan bir siyaset adamı. Ama asıl rakibinin ekonomi olduğunun da farkında. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ekonomik sıkıntılar var, bunun farkındayız, ekonomiyi düzelteceğiz demişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken şartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine gözüküyor. Ekrem İmamoğlu cezaevinde, diploma sorunu ve yargılamalarla uğraşıyor. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Muhalefetin ortak adayı olma planı darbe yemiş durumda. Cumhurbaşkanı adaylığında Özgür Özel ismi ön plana çıkıyor. Çok adayın yarışacağı bir seçime gidiyoruz. Bir köyde çok muhtar adayı varsa mevcut muhtar seçimde her zaman daha şanssızdır. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettikten sonra ne yapacağı sorusu gündemi belirledi. Üç ihtimal üzerinde duruluyor. Bağımsız kalır deniyor, tekrar aday olmaz, siyaseti bırakır veya yeni partiye katılır veyahut da AK Parti'ye geçer. Kimse Mansur Yavaş'la birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanlarının ne yapacağı üzerinde durmuyor. Mansur Yavaş'ın ne yapacağına gelince ben siyaseti bırakacağını sanmıyorum. Siyaseti bırakacak adam MHP'den istifa edip CHP'ye neden geçer? CHP'den istifa ettikten sonra CHP'ye yeniden neden döner? Şimdi CHP'den istifa etti ama anketlerde önde görünüyor. Bu fırsatı yakalamışken siyasete neden veda etsin? Siyaset kendisini bırakmadan Mansur Yavaş siyaseti bırakmaz. Siyasi hayatının zirvesindeyken, bütün partiler peşinden koşarken siyaseti neden bıraksın? Ben AK Parti'ye geçme ihtimaline de %51 şans veriyorum. Hatta AK Parti'ye geçme ihtimalini yeni partiye geçme ihtimalinden daha güçlü görüyorum. Peki AK Parti Mansur Yavaş'ı ister mi? İster. Hem de çok ister. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış olur, hem de güçlü bir cumhurbaşkanı adayı denklem dışına çıkmış olur. Yeni partiden CHP'ye geçmek isteyen bir grup milletvekilinin Kılıçdaroğlu'yla irtibat kurduğunu yazmıştım. Ancak bunun için 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak olan yeni parti kurultayını beklemek gerekiyor. Parti yönetiminde kendilerine yer bulamayanlar CHP ile görüşmeleri hızlandıracaklar. Şimdilik 3 milletvekilinden söz ediliyor ama kurultaydan sonra bu sayı artabilir demiş Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Haşmet Baboğlu diyor ki kimde bilinç var başlığıyla sabahta. Sorarsan yapay zekayı kullanıyorum ama işimin yaratıcı kısmını ona yaptırmam dedi gençler. Sorarsan tıpkı MIT Technology Review YZ kuşağı, yapay zeka kuşağı sayısındaki ankete cevap veren ergenler gibi. Şarkımı veya resmimi yapay zekayı yaptırmam diyenler dikkat çeker. Yetişkinler mi sorarsan her şeye izin versem doktorum olmasına izin vermem derler. Hepsine diyorum ki külahımı anlat. Görüyorum işte şimdiden şarkıları yapay zeka yaptırıp çok eğleniyorlar. projelerinde en yaratıcı bölümlerde üzerlerine birden üşengeçlik geliyor, işi yapay zekaya devrediyorlar. Üniversite birinci sınıflara ders veren bir arkadaşım mesaj attı geçen gün. Gelecek falan gelmeyecek çünkü çoktan geldi. Geçen dönem biterken yaptığım sınavda 100 kağıdın 80'i yapay zekaydı. Bu yılı çok merak ediyorum. %100 olur mu acaba? Demiş. Yapay zekanın asla doktorum olmasını istemem diyenler mi? Kendi aralarında doktorlarının da yapay zekaya sorduğunu gördüklerini anlatıp gülüşüyorlar. Metabolik bir hastalığını, diyabetini falan yapay zekaya takip ettirme imkanı olup da ettirmeyecek 20-35 yaş arası bir hasta düşünemiyorum. Çoktan zaten doktor da onu yapıyor diye konuşmaya başladılar bile. Medyaya yansıtılan lacivert havalar gerçek hayatta en çabuk gözden çıkarılanlar olur genellikle. Anlayan anlamıştır. Yapay zeka gerçeği üzerine bir şey söylemiyorum. İnsanın binbir hileyle dolu psikolojisine ve yapay zekanın hayatımızdaki geleceğine dair küçük notlar düşüyorum. Bazı yeni dönem düşünürleri, Anthropic gibi yapay zeka üreticisi şirketlerin oluşturduğu havayı abartılı bulup eleştiriyorlar. Yapay zekanın beyindeki nöron ağlarını andıran bir beceriyle örgütlendiğini ve bunun durdurulamayacağını söylemek mecazdan öteye gitmez diyorlar. Yine bir düşünür günün birinde belki gerçekten bilinçli bir yapay zeka üretilebilir ama mevcut sistemlerin böyle olduğuna dair bir kanıt yok diyor. İnsana bakıyorum, insanlara kim bilinçli? Ben de ona yeterli kanıt bulamıyorum diyor Haşmet Babaoğlu. Ve son bir yazıyla veda edelim.

Kahvede konuşulan konular, ekonomi, emekli maaşları, yeni yatırımlar, hastane gibi, yol gibi. Beklenti hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin bölgeye gelmesi. Şimdi Cizre'de kuyumcu çok, adım başı kuyumcu. Vitrinler 22 ayar altınla dolu. Kolye, bilezik, yüzük, çeşit çeşit. Altın dışarıdan geliyor, sınırın ötesinden, Irak'tan, Dubai'den. Elbette riskli iş, yakalanan hem altından oluyor hem de hapsi boyluyor. Bunları kim söylüyor diye soracak olursanız sokakta konuşuluyor tabii ki. Cizre'de Kuyumcular Odası'na kayıtlı 116 kuyumcu var. Şimdi Kuyumcular Odası Başkanı İhsan Güneş, işler nasıl dedik, bölgede herkesin dilindeki sözü dinledik, Allah'a şükür. Sohbet ederken İhsan Güneş dedi ki, Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den, mecliste destek veren milletvekillerinden Allah razı olsun. Dileğimiz eski günlere dönülmemesi, huzur ortamının devam etmesi. Süreç uzamamalı. Reis inşallah bu işi yapacak. Tarih eser çok. Camiler, türbeler, köprüler, medreseler, hangi birini sayalım? Ulu Camii, Memuzin Türbesi, Hazreti Nuh Camii, Nuh Peygamber Kabri, Kırmızı Medrese, Şeyh Seyda Camii, Abdaliye Medresesi, Şeyh Sıraç Camii, Sefine Camii, İbnül Esir El Ceziri Camii, Şeyh Muhammed Türbesi, Kul Mustafa Türbesi, Yafes Köprüsü, Saklan Köprüsü, Katip Yusuf Evi, Mehmet Ağa Kasrı. Cami sayısı 300'ün üzerinde. İnanç turizmi oldukça hareketli. Cizre'ye yolunuz düşerse eski çarşıda, Pekmez Çarşısı'da diyorlar. Kahve Celu'ya mutlaka uğramalısınız. Celal Kazım'ın lakabı Celu. 81 yaşında, 13 çocuğu var, 67 yıllık kahveci. Özbeöz Cizreliyim dedi. Kürt oğlu Kürdüm, Kürdün alasıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk oğlu Türk'üm aynı zamanda. Şanlı ay yıldızlı Türk bayrağının gölgesindeyim. Ben Cizre'nin canlı tarihiyim dedi. Askerliğim sırasında Adapazarı'nda Tümen Komutanlığı'nda kahvecilik yaptım. Süleyman Demirel'e, ordu komutanlarına kahve yaptım. Demirel sade kahve içerdi. Amerika'dan, Filipinler'den, Kore'den müşterilerim vardı. Kahveyi saat 05.30'da açarım, 19'da kapatırım. Kahvaltı da var. İki kişi 300 lira, yumurtalı kavurma ve yöresel peynir. Kahve Celu'da, çay 10 lira. Celal Kazım dedi ki, Allah Erdoğan'dan ve Bahçeli'den razı olsun. Kimse kusura bakmasın dedi. Öcalan'dan da bahsetti. Ne yani, bu yangın, bu terör devam etmeliydi. Bizde ayrım yok. Ateşe su dökenin ellerinden öperim. Mekandakilerin sesi yükseldi. Yaşa Celal dayı dediler. Celal Kazım bizi bırakmadı. Gitti fırından sıcak pide getirdi ve yanında da yöresel peynir, otlu peynir. Yemezseniz hakkımı helal etmem dedi. Biz peynir ekmek yerken, çay içerken Celu konuştu. Dedi ki, Allah'ın bildiğini kuldan saklamam, sizden de saklamıyorum. Ben solcuyum dedi. Bugüne kadar AK Parti'ye hiç oy vermiş değilim. Şimdi Allah kısmet ederse Erdoğan'ın şahsına oy vereceğim. Muhalefete amin demem. Atatürk'ün kurduğu partiyi ikiye böldüler. İki taraf birbirine neler söylüyor. Saatlerce birlikteydiler, şimdi birbirlerine güvenmiyorlar. Senelerce birlikteydiler, şimdi birbirlerine güvenmiyorlar. Açık ve net söylüyorum. Siz birbirinize güvenmezseniz ben size nasıl güveneyim? Evlilikte de öyle değil mi? Kadın kocasına veya kocası karısına güvenmiyorsa evlilik yürümez. Milletvekili, kaymakam, hakim, savcı, iş insanı, öğretmen, polis, esnaf. Kahveceli uğrak yeri. Müzik derseniz yüzlerce kaset var, plak var. Her şey var. Kahvaltıyı yazdık, ucuz. İki kişi 300 lira. Bir dakika dedi. Evet, iki kişilik kahvaltı 300 lira ama gelirken ekmeğini de yanına getireceksin. Ha, ayrıca çayın parasını da ayrıca vereceksin. Her bardak çay için 10 lira. Yine de çok ucuz. Evet, bir başkadır benim memleketim. Şırnak'ta gece insanlar dışarıdaydı, parkta. Cizre aynı şekilde. Gece yarısından sonra bile cıvıl cıvıl. Türk, Kürt sorun yok. Kime selam verseniz çay ikram ediyor. İçmezseniz gücenirim diyor. Otelde kalmamızı istemeyen, evinde misafir etmek isteyen o kadar çok ki. Havasıyla, suyuyla, türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle bir başkadır benim memleketim demiş. Bölgeyi günlerdir yazdı, yazısının bu son gününde Yavuz Donat. Diyelim ve veda edelim hem güne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Ahmet Muhmud Muhammed Sadıkul Vaadil Emin. Ahmet Mahmud.